vicdansız duysun, ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum.

gün gelir görürsen hali perişan, hiç umutsuz, hiç gayetsiz dolaşan, yorgun bitkin yaşamla uğraşan, yabancı zannetme, o garip benim, yabancı zannetme canım.

göremeyeceğim. Seni, o hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına.

Doymam demişsin. Kansız dediğimde zoruna gitmeyecekti. Beni bir kansıza yandı sananlar, acıyı ne bilir ki, yanmayı ne bilsin. Oysa ben ve sen sorgudayken tek kelime etmedim idama gidersin diye. Bugün celladım oldun, teşekkürün bu muydu? Ser verip de sır vermeyen bir sevgiliyken bugün bülbül kesilmiş şakır olmuşsun. Susamaz mıydın? Yaşandı gitti, bir girdap gibi yutamaz mıydın? İhanete de ihanet edenler gelir. Ama bize ne faydası var? Son bulursa bendeki aşkın, 40 satırla doğransa başın, bize ne faydası var? Bitti dediler daha bitmeden. Önce sen inandın haylazca gönül. Bu aşka göz değdirenler, ahım sizi de tutar, kınanız ben.

hiç yaşanmamışsa, yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsa, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: Ay FM reklam.

0: söyleyeyim. Ay efendim, reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skyline.

0: İletişim 219-65-34 Erkan Pompa, Erkan Ağını, Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: 5'lık tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres, Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: Ay FM reklam. I am back.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracını

0: koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve ev

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
8: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500.

0: Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

Arda Güler acayip.

0: yakalarsam.
1: Ay efendim, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544

0: Garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500.

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın

0: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

sevgili FM dinleyenleri, bayramın ardından tekrar hep beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız.

tanem, seni boş yere üzmüşüm, sonradan anladım. Bir tanem, seni özleye özleye.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
5: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Kadınlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
3: IFM Reklam.
4: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi bir istek şarkıyla devam ediyoruz. İdo Tatlıses'ten Mavişim geliyor.

Ve sırada Kenan Doğulu'dan Ben Güzelden Anlarım geliyor. Yani sizlerin de güzelden anladığına eminim. IFM dinlediğinize göre anlıyor olmalısınız.

Evet, bu uzun bayram tatilinden sonra çalışmanın eziyet gibi geldiği saatlerdeyiz. Ve bu eziyeti biraz olsun azaltmak için Gülben Ergen ve Mustafa Sandal'dan Şıkır Şıkır geliyor.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544-367-84-36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544-206-7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil,

Reklamların ardından bir kez daha hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyor ve enerjinizi yükseltiyoruz.

0: Tüm istek parçalarınız bize ulaşmak ve sorularınız, önerileriniz her şey için. WhatsApp hattımız 532-686-7837. 532-686-7837. Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.
1: Hani en kötü gününde sen vardın yanımda. Hiç hani sen olacaktın.
2: En kötü günüm çünkü.
1: İyi de ben şimdi ne yapacağım?
3: Bir ortak geçmişimiz var.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0541

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge Noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM reklam.
6: Shake your booty on the floor, baby.
7: Ve Hande Yener Bodrum'la devam ederken ne zamanı geldi biliyor musunuz? Bayram tatilinizin nasıl geçtiğini sorma zamanı geldi. Çok uzun bir tatildi. Neler yaptınız?

Biliyorsunuz normalde güneşimizin ısıttığı aydınımızın kalbini ısıtmaya devam ediyoruz derdim ama güneş artık aydın ısıtmıyor. Kavuruyor. Haftaya 36 derece olacakmış. Şu anda da 31 derece. Gerçekten kavuruyor.

0: Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin, bir hiçtin.
1: Bir dinleyenimiz demiş ki vallahi ilk 3 gün uyudum. Kalan günlerde uyuduğum için vicdan azabı çektim. Bitti gitti işte. Bir başka dinleyenimiz ise ne tatili ya demiş. Memlekette tarlada bahçede geçti vallahi.

Bir diğer dinleyenimiz ise biz hep çalıştık, yollar bize kaldı. Aydın trafiğinden selamlar, iyi yayınlar demiş. Size de selamlar. Evet, yani herkes tatile gittiği için yollar bomboştu. Harikaydı.

Ve diğer mesajları okumaya devam ediyorum. Birisi tatilde bol bol yedik. Sabah pantolonun düğmesi kapanmadı. Durumlar fena demiş. Evet. Her gün kavurmaları gömünce...

Ve bir diğer dinleyenimiz de hep bizi soruyorsun. Sen neler yaptın tatilde diye bana sormuş. Ben ne mi yaptım? Çalışmaya devam ettim. Ama bir yandan da ev işleriyle ve köydeki işlerle uğraştım. Oldukça yorucu bir tatildi benim için. Ve sizleri çok özledim.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik.

0: İçinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

Az önce dinlediğiniz şarkı Sertab Erener için düzenlenen Saygı 1 etkinliği için Gökhan Türkmen'in seslendirdiği şarkıydı. Şimdi de bizzat Sertab Erener'in şarkısı geliyor. Açık Adres.

0: IFM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler, Aydın.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
7: IFM Reklam.

0: Bu yayında bizimle beraber olduğunuz, daha eğlenceli, daha keyifli bir yayın sunduğunuz için, yayın olmasını sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Yarın saat 12'de görüşene kadar kendinize iyi bakın, IFM'le kalın.
1: IFM Reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf.

0: cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetiniz. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
7: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Durumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler...

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaş'la

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507-807-9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zaman.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: yakışmaz mı?
1: Ay efem, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
7: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: haberdar olun.
1: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aydın'ın Efeleri ilçesinde sabah saatlerinde sokakta hareketsiz halde bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kişinin Efeler Belediyesi'nde görev yapan 57 yaşındaki Erkan Kutlu olduğu öğrenildi.
1: Aydın'ın Efeleri ilçesine bağlı Güzelhisar mahallesinde meydana gelen olayda mahalle sakinleri sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan kimlik tespitinde yaşamını yitiren kişinin Efeler Belediyesi'nde tahsildar olarak görev yapan 57 yaşındaki Erkan Kutlu olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kutlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.
0: Burdur'da yalnız yaşayan bir kişiden haber alamayan yakınları eve girdiklerinde acı manzarayla karşılaştı.
1: Burdur'un Emek Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Hasan Tekin'den bir süredir haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek evine gitti. Farabi Caddesi üzerindeki apartman dairesine giren yakınları Tekin'i hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde ve çevresinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı belirtilen Hasan Tekin'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Afyonkarahisar'da otomobil ile tur otobüsünün karıştığı trafik kazasında olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Kazada bir kişi yaralanırken tur otobüsünde bulunan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan otogar kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre kavşaktan çıkan tur otobüsü ile aynı istikamette seyreden bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken sürücü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında tur otobüsünde bulunan yolcuların herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Olası bir facianın önüne geçilen kazada yolcular büyük panik yaşadı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Kır, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
1: Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bilimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Kır için Isparta'da cenaze töreni düzenlendi.
2: Bize karşı bir hakkımız geçtiyse
1: Isparta-Antalya karayolunda meydana gelen kazada Profesör Doktor İsmail Kır'ın yanı sıra 3 kişi daha hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Profesör Doktor İsmail Kır için Halıkent Mahallesi'ndeki Halıkent Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Akademisyenler, öğrenciler, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze namazının ardından Profesör Doktor Kır'ın naaşı dualarla Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Tören sırasında merhumun oğlu Alperen Kır'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
2: Haklarınızı helal eder.
1: Yandan aynı kazada yaşamını yitiren Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız'ın cenazelerinin de Antalya'da düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildiği öğrenildi.
0: Denizli-Aydın otoyolunda meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasının ardından hayatını kaybeden yolcuların hikayeleri ortaya çıktı.
1: İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. Faciada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından geride bıraktıkları acı hikayeler de gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybedenler arasında uzun yıllardır şoförlük yapan evli ve 3 çocuk babası otobüs sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi.

0: yıllar önce vefat eden yakınlarının mezarını ziyaret etmek amacıyla yolculuk yaptıkları öğrenildi. Uzun süre kanser tedavisi gördükleri ve hastalığı atlattıkları belirtilen anne ile kızının aynı kazada yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. Bayram dönüşü yolculuk yapan yaşlı bir çifte kazanın kurbanları arasında yer aldı. Kazada yaralı kurtulan eş, hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadı. Henüz kısa süre önce evlenen genç bir çiftin de aynı otobüste bulunduğu öğrenildi. Kazada genç kadın yaşamını yitirirken eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan üniversite öğrencisi Zehra Eyiloğlu'nun ise final sınavlarına katılmak ve mezuniyet törenine hazırlanmak için Alanya'ya döndüğü öğrenildi. Genç öğrencinin mezuniyet hayali yaşanan faciada yarım kaldı.
1: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 5 kişi yaralandı.
0: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Tarafların birbirine saldırdığı olay silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi silahla vurularak bir kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan kişiler ve olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
1: Bursa'da seyir halindeki servis minibüsünün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada araç kontrolden çıktı. Minibüsün reklam levhaları ve elektrik direğine çarptığı olayda 6 kişi yaralandı.
0: Bursa-İzmir Karayolu'nun Görükle mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre seyir halindeki servis minibüsünün lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

0: Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale dönerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
1: İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılınç'ın da aralarında bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından sabah saatlerinde harekete geçildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı.

0: Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski belediye başkanı Erhan Kılınç'ın da aralarında bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasında bazı ihale ve imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet iddialarının araştırıldığı ve belediyeye ait bazı imkanların amacı dışında kullanıldığı yönündeki tespitlerin yer aldığı belirtildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında belediye başkan yardımcıları, müdürler, teknik personeller, iştirak yöneticileri, müteahhitler ve iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri adreslerde arama çalışmalarını sürdürürken ele geçirilen belge ve dijital materyaller incelemeye alındı.
1: Muğla'da seyir halindeyken çıkan yangın hurda yüklü bir tırı kısa sürede sardı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek kurtulurken yangın nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.
0: Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aydın Muğla Karayolu'nda seyir halinde bulunan hurda yüklü tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay Milli Piyango Kız Yurdu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tırın motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenli şekilde yol kenarına çekerek araçtan indi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler tırın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
1: Kütahya'daki Türkmen Dağı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları ormanlık alanlarda büyük hasara yol açtı.
0: Kütahya merkeze bağlı Lütfiye Köyü sınırlarında yer alan Türkmen Dağı, son haftalarda etkili olan yoğun yağış, kar yükü ve kuvvetli rüzgarın ardından büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.
2: Ağacın kökünden itibaren devrilerek adeta hurda yanına döndü.
0: Bölgede bulunan yüzlerce sarı çam ağacı devrilirken bazı ağaçların köklerinden söküldüğü, bazılarının ise gövdelerinden kırıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntüler ormanlık alandaki tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.
3: Yarı kapanmış yoklar.
0: Lütfiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, Mayıs ayı boyunca yaklaşık 30 saat boyunca aralıksız kar yağışı yaşandığını belirterek, karın ağaçların üzerinde birikmesi ve toprağın yumuşamaması nedeniyle ağaçların yükü taşıyamadığını söyledi.
4: Doğal olarak fırtına oldu, bütün ağaçlar devrildi. Bilhassa sarıçamlar hiç dayanamadı, kökünden yıkıldı. Yana gidenler kökünden yıkıldı. Dik gidenleri kök yarı belinden kırdı. Ormanlarımız, sarıçamlar yok oldu. Lütfiye Köyü sınırları içinde aşağı yukarı 15 bin metreküp kırıldığını söylüyor orman teşkilatımız.
0: Türkmen Dağı'nın Kütahya'nın en önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu vurgulayan Altıntaş, özellikle asırlık sarı çamların zarar görmesinin büyük üzüntü yarattığını dile getirdi.
5: Çok yağmur yağması ve Kar ve yağmur
4: zeminin de yumuşaması, 30 saat kar yağdı deliksiz, yani gerçek olarak 40 santim kar oldu, fakat kar da eridi alttan bir yandan, şey olduğu için barınamadı, ama ağaca yapışan kaldı üstünde, ağaçlar taşıyamadı, karı taşıyamadı.
5: Zeminde
4: yumuşadık olduğu için kökünden kırıldı, yıkıldı hepsi. Biri yıkıldı zaten, birbirinin hepsini götürüyor ağaçtan. Ormanımızın en güzel yerleri buralara yani. Göz bebeğimizdi ama...
1: Burdur'da polis uygulamasında ilginç anlar yaşandı. Alkol metreye üflemek istemeyen sürücü alkollü olmadığını ancak kendisinden şüphelendiğini söyledi.
0: Burdur-Fethiye karayolunda gerçekleştirilen rutin trafik uygulamasında durdurulan bir sürücü polis ekipleriyle yaşadığı diyalogla dikkat çekti. Gece saatlerinde uygulama noktasında durdurulan sürücü uzun süre alkol metreye üflemek istemedi. Alkolü olmadığını öne süren sürücü sadece kendisinden şüphelendiğini ifade etti.
6: Başkasının hayatını tehlikeye sokamazsınız.
7: Tamam.
6: Ha, ya bir tane isteden çıkmaz. Bak bir ay iste, bir tane iste, çıkmaz mı?
7: İşte o yüzden.
6: Hayır, bir tanesi çıkmaz. Eğer kamera botonun ya 0.50 olması lazım. Bir de çıkmaz. Niye biliyorum? Hep bunu çalıştık
7: bir kadar su içme.
6: Tamam, içim, tamam, bekliyorum. Bir kadar su içmeye be, tamam, olur. İçim.
7: Abi alkollü falan değiliz yani.
6: Çalmıyor.
7: Sadece kendinden şüpheliyim.
0: Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise sürücünün 1.29 promil alkollü olduğu tespit edildi.
6: Devam. Bu bir fendi beyefendi.
0: Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücüye 25.000 lira idari para cezası uygulandı. Araç sürücünün yakınına teslim edilirken şahıs işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.
1: İstanbul'da telefonu çalınan bir kişi hırsızların kullandığı yeni dolandırıcılık yöntemini anlattı.
0: İstanbul'da seyahati sırasında telefonu çalınan mimar İncilay Tuğ'un hırsızların kullandığı yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Yaklaşık bir ay önce telefonunun çalındığını belirten Tuğ'un, olayın ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişinin ailesine ulaştığını ve yardımcı olma bahanesiyle çeşitli yönlendirmelerde bulunduğunu söyledi.
8: Bir ay önce İstanbul'a seyahat etmiştim. Orada telefonum çalındı. Apple telefonuydu. Orada tıbbi kişiler atıyoruz. Tıbbi kişilerden acil durum olması durumunda ulaşılabiliyor. Aileme ulaşmışlar. Kendine telefoncuyum diye tanıtmış. Bizi yardım niteliğinde yönlendirerek telefonu kitleme moduna alabilirsiniz diyerekten yardımda bulunmuş. Bir de link üzerinden yapmamızı istedi. Başka bir Apple cihazım olduğu için oradan biz kitleme yaptık. O gönderdiği linkten iCloud sayfası açılıyor. Apple'ın direkt kendi sayfası. Sayfa açılıyor. Oraya şifre bilgiler girildiği an telefon direkt sistemden çıkıyor ve çalınmış oluyor.
0: Dolandırıcıların Apple'ın resmi internet sitesi görünümünde hazırlanan sahte bağlantılar gönderdiğini ifade eden Tuğ'un, kullanıcıların bu bağlantılara tıklayarak iCloud bilgilerini girmesi halinde telefon üzerindeki tüm kontrolü kaybedebileceğini belirtti.
8: Biz bu tuzağa düşmedik ama bu şekilde bu tuzağa düşen çok fazla mağdur var. Sosyal medyada bir video yaptık. Bilgilendirme yapmak istedim. O linke tıklayıp şifreye girip telefonu çaldıran, mağdur olan birçok insan var.
0: Dolandırıcılık ağının farklı şehirlerde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler aldıklarını belirten Tuğ'un, telefon çalındıktan sonra kullanıcılarla iletişime geçildiğini, güven kazanıldıktan sonra sahte bağlantı gönderildiğini anlattı.
8: İstanbul, Adana, Aksaray, Bursa bildiğim kadarıyla bu lokasyonlara yayılmış durumda şu anda bu çete. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz ve bir an önce bu durumun sonuçlanmasını istiyoruz. Telefonumuzu çalıyorlar, daha sonra telefoncuyum diyerek bize ulaşıyorlar. Burada link gönderiyorlar. Linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğimiz an telefon onlara ait olmuş oluyor. Direkt çalınıyor, açılıyor, onlara açılıyor. Bir başka kişiye satışını gerçekleştirilebiliyor. Ve biz bir daha o telefona ulaşamıyoruz. Yolunu bulmuşlar. Bu şekilde link atarak link üzerinden iCloud şifresi girildiği an cihazlar kullanılabiliyor. Sosyal medya yaptığımız videoda numaraları bildirdik. Şimdi bu numaralardan değil de Apple'dan mesaj geliyormuş gibi ve Microsoft'tan mesaj geliyormuş gibi öyle göre numaralar görünmüyor artık. Kendilerini güncellemişler. Bu linkler geliyor şu anda.
1: Türkiye'nin salçalık domates üretiminde lider konumda bulunan Bursa'nın Karacabey ilçesinde yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Üreticiler geciken fide dikimlerini tamamlamak için tarlalarda yoğun mesai harcıyor.
0: Türkiye'nin en önemli salçalık domates üretim merkezlerinden biri olan Bursa'nın Karacabey Ovası'nda yeni sezon öncesi hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler, hava koşulları nedeniyle geciken fide dikimlerini tamamlamak için tarlalarda yoğun çalışma yürütüyor. Bölgede dikimlerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve sezonun tam kapasiteyle başlaması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bitkisel üretim tahminlerine göre bu yıl ülkede yaklaşık 13 milyon domates üretimi öngörülüyor. Bu üretimin yaklaşık 5 milyon tonluk bölümünü salçalık domateslerin oluşturulacağı tahmin ediliyor. Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, ilçenin tarımsal üretimde önemli konuma sahip olduğunu belirtti.
9: Şimdi Manyas genelde çeltik bölgesi olduğu için Manyas'ta domates ekimi çok ciddi şekilde azaldı, kalmadı gibi bir şey. Sadece Karacabey, Kemalpaşa, Susurlu bir iki tane köy var. Bunlarda bir üretim var.
0: Bölgedeki salçalık domateslerin kalite açısından Türkiye'nin önde gelen ürünleri arasında yer aldığını ifade eden Düzen, bu yıl dikimlerin normal takvimin biraz gerisinde kaldığını ancak çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.
9: Tabii ki Karacabey dünyanın hiçbir yerinde bir ilçede 13-14 tane salça fabrikası olan bir ilçe olduğunu düşünmüyorum. Çünkü potansiyeli çok güzel. Verimli toprağı var, kaliteli. Birincisi olarak, kalite olarak, renk olarak Karacabey salçası şu anda Türkiye'de bir, dünyada da bire girer yani. Baktığımızda işte bu seneki üretim tahvil fiyatları çok düşük kaldı. Sözleşmeli ekim fiyatları çok düşük kaldı. 5200 lira şu anda yarısı harmanda, yarısı Şubat ödemeli, Ocak ödemeli. Çiftçi şu andaki savaştan beraber artan maliyetlerde şu anda domates taahhüt imza atan kesin zarar imza atıyor.
0: Üreticiler sezon boyunca elde edecek verimin hem bölge ekonomisine hem de Türkiye'nin salça sanayisine önemli katkı sağlamasını bekliyor.
1: Balıkesir'in Manyas ilçesinde 57 yıldır koyunculuk yapan Emre Sömer, sektöre girmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.
0: Balıkesir'in Manyas ilçesinde dededen kalma çiftlikte yıllardır Safkan Karacabey merinosu yetiştiriciliği yapan Emre Sömer, küçükbaş hayvancılığa adım atmak isteyen girişimcilere deneyimlerini aktardı. Yaklaşık 57 yıllık bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını belirten Sömer, koyunculuk sektörünün doğru planlandığında kazançlı bir iş kolu olduğunu ancak ciddi emek ve sabır gerektirdiğini söyledi.
10: Herkes birden girmek istiyor. Benim arkadaşlara tavsiyem, yani farklı işleri varsa sıfır damızlıkla başlasınlar. Bu iş aynı sıfır araba gibidir. İkinci el araba nasıl olur? Sıfır araba nasıl olur? O tarzda yani sıfır başlarlarsa daha yani işi görürler. Öğrene öğrene bilmezler. Yani bilmemek ayıp değil. Yani bilmezler. Biz zaten o konuda destek de veriyoruz verdiğimiz işe.
11: Sıfırdan derken kuzudan mı sıfırdan alsınlar?
10: Yani
11: kuzudan alsınlar?
10: Yani 5 aylık damızlıktan başlarlarsa her zaman başarılı olurlar. Yani ben şöyle söylerim. Bir sene sen ona bakarsın, 9 sene o sana bakar.
0: Sektöre giriş yapmak isteyenlerin çok küçük ölçekli sürüler yerine daha sürdürülebilir bir kapasiteyle başlaması gerektiğini kaydeden Sömer, yaklaşık 50 küçükbaş hayvanın başlangıç için ideal sayı olduğunu söyledi.
10: Şimdi bizim çok bir müşterimiz var. 10+1 alan var, 20+2 alan var. O şekilde başlayanlar var. Yani memnunlar, tekrar arkadan tekrar istiyorlar. Yani biz 50, 100, yani maksimum şu an ideal 50 bandında alırlarsa çok zorlanmazlar beslerlerken. Yani bakımını da öğrenirler. Ona göre başarılı olur. Bizim meramız yaz-kış gayet iyi. Yani gördüğünüz gibi hayvanlar kendi işte çobanlarımız var. Onlar belirli saatlerde dışarı çıkartıp akşam getiriyorlar. Bizde meradan yaralanma oranı %80. Biz içeride yem de takviyesi yapıyoruz. Hayvanların kondisyonlarımız zaten belli.
1: Bir dönem yazılım ve teknoloji dünyasında çalışan Nurhayat Varol, emekliliğin ardından şehir hayatını geride bırakarak Antalya'nın İbradi ilçesinde köy yaşamına yöneldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Nurhayat Varol, uzun yıllar bilgi işlem ve yazılım alanında çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. Teknoloji dünyasının merkezinde geçen yılların ardından yaşamını değiştirme kararı alan Varol, bir kültür köyü çalıştığı için geldiği Antalya'nın İbradi ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nden etkilenerek burada kalmaya karar verdi.
12: Matematik bölümünden mezun oldum. Akabinde yazılım projelerinde çalışmaya başladım. 2006 yılında Kültür Köyü projesi için Antalya'nın Birdağ Köyü'ne geldik. Bir ekip halinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte geldik. Dağların ve doğanın gücünü gördüğümde teknolojinin ve şehrin gücünden daha kuvvetli olduğunu gördüm ve karar verdim. Bir dağ köyüne yerleşmeye karar verdim.
1: 2009 yılında yıkılmak üzere olan bir köy evini yeniden restore eden Varol, yaşamını doğayla iç içe şekilde sürdürmeye başladı. Şehir yaşamının tüketim odaklı yapısından uzaklaştığını belirten Varol, geri dönüşüm ve el işi üretimlerle yeni eserler ortaya koyuyor. Kullanılmayan kumaşları 40 yama tekniğiyle değerlendiren Varol, üretim odaklı bir yaşam biçimini benimsiyor.
12: Bu süreç içinde şehir yaşamının gerçekten artık teknolojiye ve akan günlük yoğunluk içinde teslim olması, insanların buna teslim olmasını görebiliyorum. Öncelikle bu yeni yaşamın rekabetten ve tüketimden uzak, doğayla iç içe.
1: Sanat çalışmalarında doğa, insan ve teknoloji ilişkisini ele alan Varol, Algoritmik Dünya isimli eserinde dijital sistemlerin birey üzerindeki etkilerini sorguluyor.
13: Manisa'da yıllarca kuraklığın etkisiyle susuz kalan Marmara Gölü yeniden hayat buldu. Göçmen kuşların dönüşüyle renklenen göl, doğa tutkunları ve su sporcularının da ilgisini çekmeye başladı.
1: Manisa'nın Salihli, Göl Marmara ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan Marmara Gölü, uzun yıllar süren kuraklığın ardından yeniden suyla buluştu.

Bir dönem tamamen kuruyan ve tabanı çatlayan göl, son yağışlar ve yürütülen çalışmalar sayesinde eski görünümüne kavuşmaya başladı. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projeler kapsamında göle yeniden su verilmesiyle birlikte bölgedeki ekosistem de canlandı. Gölün su tutmaya başlaması, yıllardır bölgeden uzak kalan göçmen kuşların da geri dönmesini sağladı. Flamingolar, pelikanlar, kara bataklar ve sumrular yeniden Marmara Gölü semalarında görülmeye başlarken ortaya çıkan görüntüler doğa fotoğrafçılarına eşsiz kareler sundu. Doğadaki bu dönüşüm yalnızca kuşları değil, spor tutkunlarını da bölgeye çekti. İzmir'den gelen kürek sörfü sporcuları gölün sakin sularında antrenman yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

0: sporcular geçen yıl geldiklerinde gölde hiç su bulunmadığını, yeniden dolduğunu duyunca bölgeyi görmek istediklerini belirtti.
1: Önce kuruduğu söylenilen Marmara Gölü'ne geldik. Ben buraya geçen sene de geldim ve inanılmaz kuruydu yani. Mars'a benziyordu hatta böyle. O zaman da içerik paylaşmıştık. Ve bu sene güzel bir haber aldık. İzmir'de yaşıyoruz biz normalde. Göle su verildiğini duyduk yani. Gördes Barajı'ndan su verildiğini duyduk. Merakla geldik, takip ettik ilk önce. Baktık bayağı su tutmuş. Yanımda diğer arkadaşım var, içeri görevlisi Kenan abimle beraber geldim. O da surf spor, su sporlarıyla uğraşıyor. Beraber hani burada bir sup yapalım. Hem bu gölü bir gösterelim anlamında güzel bir içerik yapmak istedik. Bugün kendisiyle geldik, Kenan abiyle. Şimdi buranın çekimlerini yapacağız.
2: Biz de şu anda burası doğal döngünün oluşturduğu bir gölü, yapay mühendisliğin bozduğu bir gölü, tekrardan yapay mühendisliğin doldurmaya çalıştığı bir gölü incelemeye geldik. Normalde doğada gezi yapıyoruz. Bugün bakacağız. Yani bu güzel haberi değerlendirmeye geldik. Doğanın eski haline dönüp dönmediğini göreceğiz. Bakalım, bir deneme yapacağız.
3: Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen 9. Keşkek Şenliği, Yörük kültürünü yaşatmak isteyen yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.
0: Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi, bu yıl 9.sü düzenlenen Anamaslı Yörükleri Keşkek Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Sabah saatlerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan etkinlik Kur'an, Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise keşkeklik buğdayların davul ve zurna eşliğinde dibeklerde dövülmesi oldu. Yörük kültürünün tüm yönleriyle yaşatıldığı organizasyonda katılımcılara keşkek, etli nohut, mantı ve helva ikram edildi. Kurulan çadırlar yoğun ilgi görürken vatandaşlar yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

0: Şenlik'te konuşan Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Topçan, amaçlarının yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.
1: Göreneklerimizi, örf adetlerimizi gelecek nesillere aktarma açısından bu etkinlikler benim için önemli. Tabii herkeste de bir heyecan var. Bu heyecanın yansıması zaten bugünü hazırlayan dernek başkanımız ve paydaşları olmak üzere hepsinin önceki şahitlerine, önceki heyecanlarına şahitleri.
0: Yoğun katılımla gerçekleşen şenlik, hem hasret gideren hem de geleneklerini yaşatan yörükler için unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu.
2: Havaların ısınmasıyla birlikte polen ve diğer alerjenlerin etkisi arttı. Uzmanlar özellikle çocuklarda görülen öksürük, hapşurma ve göz sulanması gibi belirtilere karşı aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Samet Özer, bahar aylarının sonu ve yaz mevsiminin başlangıcında alerjik hastalıkların daha sık görüldüğünü belirtti. Polen, çimen, ot ve toz gibi alerjenlerin bu dönemde yoğunlaştığını ifade eden Özer, özellikle alerjik yatkınlığı bulunan çocuklarda çeşitli şikayetlerin ortaya çıkabildiğini söyledi.
3: Tam alerjilerin en yoğun olduğu dönemdeyiz aslında. Tam bir mevsim geçişindeyiz. Bahar aylarının sonuna ve yaz aylarının başına doğru ilerliyoruz. Tabii böyle olunca da artık polenler, çayırlar, çimenler ve alerjenler gitgide artıyor. Tozlarımız gitgide artıyor. Bu da ister istemez alerjik yatkınlığı olan çocuklarda bazı şikayetlerin oluşmasına sebep olabiliyor.
0: Uzmanlara göre mevsim değişikliğiyle birlikte başlayan uzun süreli öksürük, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kızarıklık ve sulanma gibi belirtiler alerjinin habercisi olabilir.
3: Çocuğumuzda alerji olup olmadığı ya da alerjik şikayetlerle ilgili şunları söyleyebiliriz. Eğer mevsim dönüşüyle beraber çocukta devam eden bir öksürük şikayeti oluyorsa, burun akıntıları başlıyorsa, hapşırmalar oluyorsa, gözlerde kızarmalar ya da gözlerde sulanmalar, yaşarmalar oluyorsa çocuğumuzun alerjik olma ihtimali yüksek demektir. Böyle durumlarda tabii soğuk algınlığı ile alerjik durumları birbirinden ayırmak çok önemli. Bunu tecrübeli gözler ve aileden alınan iyi bir hikayeyle birbirinden ayırmak genellikle mümkündür.
0: Doçent Doktor Özer, alerji ile soğuk algınlığının sıkça karıştırıldığını belirterek doğru teşhis için çocuğun şikayetlerinin ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Çoğu zaman tetkikler çok şart olmamakla beraber tetkiklerden de faydalanılabilir alerjileri ayırt etmek için. Alerjilerden korunabilmek için öncelikle neye karşı hassasiyet olduğunu tespit etmek çok önemli. Bunlar genellikle bir şüphe üzerine tespit edilebilir. Bu bazen ailenin öyküsünden, bazen de yapılan testlerle bilinebilir. Testlerin bu konudaki güvenirlikleri hayli yüksek. %80-90'ların üzerinde güvenirlikleri var testlerimizin. Ama testlerde %100 güvenirlik tam elde edemeyebiliriz. O yüzden aileden alınan öykü ve çocuğun klinik durumu bizim için çok değerli. Her çocukta kullanılması gereken ilaçlar ya da alınması gereken tedbirler farklı olabilir. Örneğin bir çocukta polen alerjisi varsa polenlerin özellikle yaygın olduğu öğle saatlerine kadar mümkün olduğunca polenlerden uzak kalmaları tercih edilir. Böyle dönemlerde maske kullanmaları, gözlük takmaları, çocuklardaki işte alerjik rinit semptomlarını, alerjik astım semptomlarının şikayetlerini azaltmakta yardımcı olur. Böylelikle çocuklar atak geçirmeyi de azaltmış oluruz. Çocuklarda aynı zamanda alerjik şikayetlerde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, çocuğumuzun alerjik olduğunu biliyorsak mevsiminden önce bazen ilaç kullanmaya başlamak çocuğun ağır hastalıklar geçirmesinin önüne geçebilir. Bu konuda ailelerin dikkatli olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Çocuğumuzun alerjeninden uzak kalması için elimizden gelen çabayı sarf etmemiz gerekir.
2: Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Bengü, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.
4: Biriken tüm imkanlarımı alıp çek git.
0: Manisa Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıkan Bengü, Perşembe Pazarı otopark alanını dolduran kalabalığa müzik dolu bir gece yaşattı.

0: Bengü konser boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar sundu. Sahnedeki enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Bengü, festivalin ikinci gününe damgasını vurdu. Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen konser, müzikseverler tarafından büyük ilgi görürken gece sonunda izleyiciler sanatçıyı uzun süre alkışladı. Ne inancım kaldı başka,
1: ne de sancım var. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurtdışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle. Biliyor.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli

Serse Tomurk Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres: Yeni Mahalle 581 Sokak No 10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 78 34. Serse Tomurk Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi. Bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: Kolay FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

1 tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından denge noktasından iyi akşamlar. Bugün Serhan Seyhan bizlerle, Sayın Hüseyin Aksu ile de beraberiz. Zekai Savaşlar da aramızdalar. Haldun Haşmet Aysan tatili nedeniyle bugün gelemedi. Dört kişi birlikteyiz. Geçen hafta Serhan sen yoktun. Ve geçen hafta butlan mevzusu çok yeniydi ve çok tazeydi. Sayın Aksu ile Sayın Savaşlar'la biz onu burada bir hayli yorumladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski bir yöneticisi olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne hakim biri olarak, bu tüzükle birçok organizasyonun operasyonun içinde bulunan biri olarak butlan kararı ve sonrası olan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi nereye gidiyor?
1: Şimdi öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut sistem içerisinde her iki tarafta mutlak butlan olarak atanan tarafta mevcut genel başkanımız olarak kabul edilen Özgür Özel tarafı da konu içinde bence hatayı hatayla çözmeye çalışıyorlar.
0: Ne demek?
1: Bir hata bir başka bir hatayla kapatılamaz. Bir hata çözülerek sonuca ulaşır.
0: Ne o? Hata ne?
1: Çözümü ne?
0: Kapatılan hata ne? Çözüm ne?
1: Şimdi evet tabii. Öyle şöyle anlatalım olayı. Şimdi hata başlangıçta Kurultay'ın mutlak butlan davası açılması itibariyle konu 38. Kurultay'da seçilen Özgür Özel ve ekibi tarafından yanlış değerlendirildi ve yanlış yönetildi. Sebebi de şu. 38. Kurultay'la ilgili açılan davada dedi ki kurultay hükümsüzdür. Kurultay hükümsüzse aynı şekilde seçilen genel başkan, merkez yönetim kurulu ve parti meclisi de geçersiz olmuş oluyor.
0: Evet.
1: Doğal olarak. Onlar da bu davanın açılması sonrası buna önlem almak amacıyla iki tane kurultay yaptılar. Birincisinin yanlış olduğunu kendileri de anladılar. Onu genel başkan talebiyle çıkmışlardı. Sonra parti meclisi talebiyle çıktılar. Ama anlaşılmayan taraf şu. Diyor ki davanın talebi, yani Asya Hukuk Mahkemesi'ne açılan mutlak butlan davasının talebinde diyor ki genel başkan, merkez yönetim kurulu ve parti meclisi seçilen organlarıyla beraber 38. kurultay hükümsüzdür, geçersizdir. Böyle taleple açılıyor. Bunu kabul edip etmemek tartışma konusu olabilir ama edilmiş, bitti.
0: Evet.
1: Bunun tartışmanın bir anlamı yok. Sen mahkeme kararına uymuyorum diyebilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ne gerçek kişi ne tüzel kişi bulamazsınız. Mahkeme kararına uymuyorsanız ya teröristsinizdir ya anarşistsinizdir. Başka bir açıklaması yok.
0: Evet.
1: Şimdi bu karar alınmış mı? Karar doğrudur, yanlıştır. Yani siyasidir, değildir. Bunları tartışmanın bir anlamı yok. Siyasi de olabilir. Sen de iktidar olsan, sen de karşındaki muhalefete böyle şeyler uygulayabilirsin. Uygulandığı zamanlar da olmuştur Türkiye'de. Daha önce serbest fırka kapatılmadı mı 33'te bu ülkede?
0: Evet.
1: 60'ta ihtilalde Menderes'in partisi kapatılmadı mı? 80'de bütün siyasi partiler kapatılmadı mı? Demek ki olabiliyormuş yani bunlar. İktidara karşı, yani iktidar ya da iktidar gücü elinde bulunduranlar bunu yapabiliyormuş. Ya da böyle olduğunu düşünülebiliyormuş. Ben bunu tartışmıyorum. Benim tartıştığım konu şu. Bunu biliyordunuz. Bu bilinmiş bir şey. Sizin geçersiz hükümsüz olduğunuz kararı verilebileceği ortadayken siz madem seçim geçerli olsa da olmasa da CHP tüzüğünün 48. maddesi çok açık. Diyor ki 5'te 1 çoğunlukla her an kurultayı çağırabilirsin. Salt çoğunluklu da seçimlik kurultay yapabilirsin.
0: Yani bu çağrıyı delegeler yapıyor.
1: Delegeler yapıyor. Aynen öyle. Delegenin yaptığı...
0: Peki delege butlan değil mi şu an?
1: Değil.
0: Değil.
1: Delegenin butlan olabilmesi için 81 il başkanlığına ayrı ayrı dava açıp 81 il başkanlığı genel kurulunda seçilen delegelerin hepsinin hükümsüzdür, mutlak butlan davası açılması. 81 tane ayrı davaya ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Çünkü kurultay delegeleri kurultayda seçilmiyor. İl kongrelerinde seçiliyor, kurultay delegesi olarak şeye gönderiliyor. Mesela Aydın'da 13 tane var. İçinde belediye başkanları var, ilçe başkanları var.
0: Onlardan bir kısmı AK Parti'ye geçti.
1: Tamam, onlardan bir kısmı AK Parti'ye geçti. O zaten 3 tanesi istifa ettiği için düştü. 10 tanesi duruyor yerinde. İstanbul'da evet. Da geçersiz.
0: Orada var mı yedek? Yedek oluyor mu orada?
1: Yedek yok.
0: Boş alanın yerine.
1: Yönetim kadrolarının tamamına ilk kongrelerine yedek yazılır. Disiplin kuruluna yazılır. Disiplin kurulu seçimine yazılır. Fakat kurultay delegesinin yedeği olmaz.
0: Tamam.
1: 1280 küsürdü. Şeylerde milletvekilleri de doğal delegedir.
0: Doğal delege.
1: Onlar doğal delegedir. Nasıl Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye başkanları doğal meclis üyesi, kurultaylarda da milletvekilleri doğal delegedir.
0: Evet.
1: Sen bu doğal delege ve kurultay delegelerinin imzasıyla olağanüstü kurultay çaresi yapmış olsaydın ve mahkemeye gidip deseydin ki sen 38. kurultayın hükümsüzlüğü ile ilgili bir karar alacaksın ama 38. kurultayı biz zaten kendimiz hükümsüz yaptık.
0: Dolayısıyla mahkemenin kararı butmana düşecek.
1: Aynen dediğimiz gibi olacaktı. Yani eğer bu kararı delege ile beraber bu kararı götürüp mahkemeye sunmuş olsalardı, siz geçersiz yapmaya çalıştığınız kurultayı biz zaten kendimiz geçersiz hale getirdik deselerdi, Türkiye bugün bunu tartışmıyordu. Ben ayrıca bu görüntü, arkanızda şu anda yayınlanan görüntülere de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir Türkiye'de bir kaos merkezi haline getirmesine de bir vatandaş olarak üzülüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim şu anda. İhraç edildiğimden bu yana başka bir partiye üye olmadım ama hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi durumunda değilim şu anda. Fakat şu görüntülere üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bakın, Türkiye'de ana muhalefet partisi, Türkiye'de demokrasiyi savunduğunu iddia eden, demokrasinin tek savunucusu olduğunu söyleyen, hak hukuk orada adalet diye sokaklarda bağıran insanların şu halini görebiliyor musunuz? Yazık değil mi? Ya gözünüzü seveyim. Yani Afrika ülkelerindeki demokrasi mücadelesine döndü halimiz. Yakışıyor mu? Ben Özgür Özel yerinde olsaydım, geldikleri gün alın anahtarı kardeşim, ben 45 gün sonra kurultay delegesinin imzasıyla gidiyorum seçime demek isterdim. Yani sen seçime gelmişsin, seçimin geçersiz kabul edilmiş. Yapın bir seçim daha, gelin. Ha diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu seçim yapmamak için. O da tabii ki sonuç itibariyle tedbirkarıyla gelmiş.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir seçim yapmama inisiyatifi.
1: Abi kurultay delegesinin imzasına genel başkanın yapabileceği bir şey yok.
0: Evet.
1: Şöyle, parti meclisini toplamadı. İşte kurultayı da toplamayacak diyorlar. Parti meclisinin neden toplamadığının bir gerekçesi var. Sebebi şu, haklı bir gerekçe. Evet. Kılıçdaroğlu şu anda parti meclisinde geçerli olan liste kendisine tebliğ edilmedi daha. Yani hangi parti meclis üyeleri hali hazırda, çünkü biliyorsunuz 38. kurultayda seçilen parti meclis üyeleri artık hükümsüz. Bir önceki kurultayda görev yapan parti meclis üyeleri, buna Süleyman Bülbül, Bülent Tezcan falan da dahil, onlar parti meclis üyesi. Doğru mu?
0: Evet.
1: Bu parti meclis üyelerinin hala partide kalanı var, kalmayanı var, istifa edeni var, etmeyeni var. YSK'nın bu listeyi, yani hangilerinin, hatta mahkemenin tespiti, tedbir kararını mahkeme uyguladığı için hangi delegelerin seçime gidebileceğini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bildirmek durumunda.

0: Başkan var değil mi?
1: Ya yani İstanbul'da da böyleydi
0: yani. Resmiyette de iki genel başkan var değil mi?
1: Bir mazbatası iptal edilmeyen genel başkanın şu anda genel başkan değil diyemezsiniz. Genel bir kere mazbatasını kaybetmemiş. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kültürü vardır. Grup yani Cumhuriyet Halk Partisi grup kararıyla tekrar Özgür Özel biliyorsunuz karardan önce yani karar tebliğ edilmeden önce tekrar genel başkan seçildi. Grup toplantılarını yapma yetkisi de şu anda Özgür Özel'de mecliste. Bu da açık ortada.
0: Evet.
1: Ama benim anlamadığım taraf şu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hani arkasında hiçbir halk desteğinin olmadığı, tamamen popülizmini kaybettiği, insanların nefretle ve kinle baktığı bir ortamda bunu yürütmeye çalışmasının sebebi şu. Ben il başkanlığını görevden alayım. Burada kalayım. Bir 6 ay uzatayım, 7 ay uzatayım. Yeniden bir 40-50 tane il başkanı atayım. Onlarla bir seçimli genel kurula gideyim.
0: Ama bu durumda
1: yeniden delege seçeyim.
0: Orada bir seçime gidememe riski de var Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: Tabii onu da söyleyeceğim. Şimdi onu biraz önce bana sordular. Dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi bu şekilde giderse 7 ay sonra kurultay yapmak isterse ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi 7 ay sonra kurultay yapmak isterse ben AK Parti yerine olsam Kasım ayına seçim koyarım.
0: Kasım ayına seçim koyarsınız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi katılamaz ki seçime. Eğer bu haliyle giderse 7 ay daha kurultay yapmayan Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girme yeterliliğini kaybeder. Çünkü siyasi partiler kanununa göre 6 yıl üst üste genel kurul tamamlamayan bir siyasi parti seçimlere katılma yeterliliğini kaybetmiş olur.
0: Dolayısıyla genel kurul geçersiz olduğu için
1: genel kurul geçersiz olduğu için bir önceki genel kurul geçerli ya onun
0: 2020'deydi değil mi?
1: 2020'nin yanlış hatırlamıyorsam Haziran'ın mı?
0: Yaz
1: günüydü. Şu anda dolmak üzere.
0: Süresi doluyor.
1: Tamam. Zaten buna göre baktığın zaman bile Cumhuriyet Halk Partisi şu anda kaosun tam orta göbeğinde. Yani gelen de giden de ben seçim yapmayacağım deme şansına sahip değil. Hakkına da sahip değil.
0: Evet. Önce sana. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Sayın Başkan siz ne diyorsunuz? Şimdi ortada bir tablo var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki tane genel başkan var. Türkiye'de gündem birden değişti. Yani işte başka gündemdeki hiçbir konuyu konuşmuyoruz. Artık İran-İsrail Savaşı'na dair de merakımız kalmadı. Yaklaşık işte 10 günü geçti herhalde.
1: 21 Mayıs'ta
0: 10 gündür tek bir konuyu konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte butlan karar sonrası oluşan tablosunu konuşuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz süreçleri? Serhan'ın anlattıklarına ilişkin neler söylersiniz?
2: Şimdi tabii ben öncelikle Türkiye'nin gündeminin bu tür yapay bir takım yaratılmış olaylarla işgal edilmesine son derece içerliyorum. Bu konuları böyle oturup düşünüp açıklamalar yapmaktan da nefret ediyorum. Evet. Ama maalesef konu bu. Yani Türkiye'nin bunca sorunu dururken yani enflasyon, ekonomik sorunlar, bütün sektörlerin hepsinde sorunlar var. Vatandaşta var. Vatandaş kitlesel olarak emeklisi, asgari ücretlisi, çiftçisi. Bütün bunlar çözümleri konuşulacak yerde bu kulvarda yarışması gerekirken siyasi partilerin şu yarıştıkları kulvara bak ya. Jungle ya. Ormanın içinde adeta birbirini avlama savaşına girmişler. Bu tabloyu görmekten ben tiksiniyorum. Açık söyleyeyim. Ve ya hiçbir şey açıklamak üzerinde fikir yürütmek dahi istemiyorum. Ama Serhan çok güzel özetledi. Burada son yapılan kurultay butlan ise onun aldığı kararlar butlan oluyor. Delegeler butlan olmuyor. O delegeler halen kurultay delegesi. Ondan önceki yapılmış olan kurultay ise 2020 yılında yapılmış. Eğer tarihi Haziran'sa Haziran ayından itibaren CHP seçime giremiyor. Kasım'sa Kasım'da giremiyor. Şimdi ben şu gözle bakıyorum. Ben CHP gözlüğüyle değil de Kılıçdaroğlu'nun gözlüğüyle veya iktidar kanadının gözlüğüyle ben olsam ne yapardım? Bir de öyle bakalım. Yani onların tarafını tutarak değil, bir de onların açısından ne yapmaları muhtemel diye bakarım. Şimdi son kurultayın delegeleriyle ki geçerli olan delegeler onlar, onların salt çoğunluğuyla ki sayısı işte 600 küsür, onların noter imzasıyla bir kurultay toplanması için imza toplanacak. Kime verilecek bu? Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek.
0: 25-26 Temmuz'da yapılmış kurultay bu arada.
2: Temmuz'da evet.
0: Temmuz'a güzel. Kadar yapmaları gerekiyor değil mi? Evet.
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bu imzalar verildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Diyecek ki tedbir kararı var. Tedbir kararı buna engeldir. Ben çağırmıyorum kurultaya diyecek.

0: CHP ne yapacak?
1: Seçim kurulu olacak.
0: Yani Yüksek Seçim Kurulu'na gidecek. Yüksek Seçim Kurulu son sözü söyleyecek. O kişilerin, yani delegenin salt çoğunluğunun imzasıyla talep edilen kurultayı tedbir kararı önlüyor mu önlemiyor mu, son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. Ne söyleyecek? Yapılamaz diyecek. Bu kadar basit.
1: Ben şekli bir kararla Yüksek Seçim Kurulu'nun konuyu reddedeceğini düşünmüyorum.
0: Ben reddedeceğini düşünüyorum. Zaman gelince göreceğiz. Aynen böyle gelişecek. Kılıçdaroğlu kabul etmeyecek kurultayı. Yüksek Seçim Kurulu'na götürülecek. Yüksek Seçim Kurulu da diyecek ki bu butlan kararı kesinleşmedi kardeşim. Tedbiren kesinleşmeyen kararın delegesiyle, o delegenin de çağırma yetkisi yok diyecek. Kesinleşmedi çünkü karar. Yargıtay'ı bekleyin diyecek. Bu tüyo zaten Kılıçdaroğlu'na verilmiş. Kılıçdaroğlu da bu yönde bir açıklama yaptı. Olacak olan bu. Ha, bu arada...
2: Bu söylediğiniz, başkanım özür dilerim, böldüm ama özür diliyorum. Bu söylediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi arenadan çekilmesine sebep.
0: Onu söylüyorum işte.
2: Peki Cumhuriyet Halk Partisi...
0: Ya oraya geleceğim. Kurumsal, bir dakika. Evet. Şimdi bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya bir başka parti içinde üyelerini toptan istifa ettirip toplanmak gibi bir davranışa geçmek zorunda kalacak. Ya da dediğiniz gibi seçime girememe riski dahil bir erken seçim halinde en kötüsü bölünmüşlük içinde gidecek. Peki erken seçim halinde milletvekili adaylarını kim belirleyecek? Siz söyleyin. Kasım'da erken seçim ilan edildi. Kurultayda yapılmadı.
2: Gidemez ki seçime, katılamaz ki, 6 yıl dolmuş oluyor.
0: Ya neyse yani
2: diğer yani liste veremez YSK'ya. YSK diyecek ki sen 6 yıldır kurultay yapmamışsın.
0: Onu söylüyorum. Yani zaten seçim yapıldığı takdirde şu anda milletvekili adaylarını belirleme yetkisi de Kemal Kılıçdaroğlu'da. Yani dediğiniz gibi bir ucube bir yargı kararı, hukuka aykırı alınan bir yargı kararı her şeyi, düzeni bozuyor. Hata hatayı getiriyor. Evet. Çıkmaz çıkmazı yaratıyor. Ama Türk siyaseti maalesef böyle bir çıkmazın içine girmiştir. Bana göre iktidar partisinin bu tür müdahalelerle ayakta kalma isteği varsa bunu yanlış yapıyor. Buna gerek yok. İktidar partisi zaten 25 senedir bu ülkeyi yöneten parti. Çıkıp Türkiye'deki ekonomik sorunları konuşsa, onları çözmeye çalışsa, tarımda, turizmde vesairede, yani diyorum ya onların gözlüğüyle bakarsam ne yaparım? Ben olsam Cumhuriyet Halk Partisi'yle hiç uğraşmazdım. Çıkardım, emeklinin maaşını ikiye katlardım. Asgari ücreti 60 bin lira yapardım.
2: Enflasyon.
0: Seçimden sonra tufan derdim, seçimi kazanır geçerdim. Yani kimseye akıl öğretmek için söylemiyoruz ama üzüldüğümüz tek bir şey var. Altını çize çize söyleyelim. Bu ülkenin sorunları var. Bu ülke hak etmediği kadar kötü bir konumda yürüyor ve yönetiliyor. Buna muhalefet de dahil, iktidar da dahil, muhalefetin ana muhalefeti, çocuk muhalefeti, minik muhalefeti, mikro muhalefeti, hepsi dahil. Ben bakıyorum küçücük bir parti kurulmuş, 0.5 bile oyu yok veya %2 oyu var. Gözü, ya kimle anlaşsam da milletvekili olsam bir koltuk kapsam. Kimse böyle memleketin derdiymiş. Ya %3, %5 oy kapan bir parti kendi içine kapanıyor. Parsayı ben toplayayım, aman kimse girmesin. Ben çünkü teşebbüs ediyorum akıl öğretmek için. Yani koltuk kapmak için değil. Ben kimsenin rakibi değilim, onu söylüyorum. Teşebbüs ediyorum, diyorum ki ya şöyle şöyle yapın. Bakın Türkiye'nin gündemini değiştirin. Bir tarım politikası açıklayın. Bir turizm politikası açıklayın. Bakın elimizde sağlık turizmi projeleri var. Tarım parkları projeleri var. Yani havza yönetim kanun tasarıları var. Bunları çıkın anlatın filan diyorum. Eyvah diyor. Hüseyin Aksu parti yardım attı diyor. Ya dediğin partinin %1 oyu var ya. Bırak iktidarı, bırak ana muhalefeti, küçücük partiler bile akla kendisini kapatmış, tam bir koltuk kavgası için.
3: Acaba siz mi parti kursanız Sayın Aksu?
0: Canım Aydın'dan, okurlar
2: Aydın'dan
0: ya.
2: Aydın'dan ikinci parti kurulması bu işi bu hani Aydın kaldırmaz. Yani şimdi Rıdvan Bey varken
0: yok aman. Şimdi onu söyleyecektim. Arılar bastı dedin ya. Evet. Anavatan Partisi gündeme geldi dedim programa girmeden önce. Aklıma geldi. Anavatan Partisi hiç ortada yok. Yani bir kardeşimiz onun başına geçti. İsmini yeniden ihdas etti. Bir parti kurdu filan. Türkiye'nin gerçekten merkezde Türkiye çözüm üretebilecek bir programı olan ya bir ittifaka ya da bir partiye ihtiyaç var. Bu. Ya da iktidar kanadının böyle bir politikaya dönüşmesi gerekiyor. Yani bizden eğer bir fikir soruyorlarsa kimseye yönelik, kimseyi destekleyen, köstekleyen bir noktada değiliz. Herkese tek bir tavsiyemiz var. Türkiye'nin temel meselelerini çözecek çok sayıda uygulama var, hazırlık var. Bunları devşirin, aklı olanları çağırın. Türkiye'nin tarım politikasını, turizm politikasını, sanayi politikasını, eğitim politikasını, sağlık politikasını, bütün bunları gözden geçirin. Bakın ben yarın bir program yapacağım. Türkiye'nin ormancılıkla ilgili orman yangınlarının hem önlenmesi hem de orman yollarının kenarlarında tarım bölgeleri açılması. Yani ormanları yangından korumak adına. Muhteşem bir proje ya. Gelin bir pilot uygulama yapalım ya.
3: Değil mi? Dağdan çoban inince orman yangınları arttı. Daha bir şekilde tarımı çıkarmak lazım yani.
0: Onu söylüyorum. Yani bunları biz yıllarımızı verdik. Fiili olarak belli bir coğrafi bölgede proje hazırladık.
3: Evet, yarın kaçta program Sayın Aksu?
0: 11'de.
3: Saat 11'de Hüseyin Aksu'nun Şehir ve İnsan yani, adlı programında orman yangınları için önemli bir
0: gelin bunları
3: proje
0: konuşalım.
3: Paylaşılacak.
0: Yani bu tarımda bir devrim yaratacak kadar Türkiye'de evet. Orman yolu var.
3: Evet.
0: Orman yolları zayiat. Yani Sayın bunları Aksu, hep anlatıyoruz.
3: Yarın bunları dinliyor olacağız evet. Sizin programınızda. Sayın Savaşlar siz de bugün sizin programınızda saat 17'deki programınızda Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyordunuz. Ben bir ara işittim, bir duydum televizyonda. Bir ara odamda açıkta televizyon. Bir Kemal Kılıçdaroğlu'na bir hitabınız vardı. Bugün sizin programı tekrarını da az önce bir daha izledik. Önümüzdeki saatlerde yine olur. Yarın da yine tekrarlar olur. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Serhan Seyhan anlattı. Tüzükten bahsetti. Sayın Hüseyin Aksu onun üzerine yorumlama yaptı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri ve nereye gidiyor bu işler?
4: Sayın Aydın, şimdi yani maçtan sonra 5-6 kişi çıkıyor, şöyle hopsaydı oldu, şöyle hakem kötü yönetti, şunu kaçırdı, bunu kaçırdı diyor ya.
3: Evet.
4: Şimdi bugünkü bir siyasi analiz yapanlar toplantılarda aynı bu futbol yorumcuların durumuna düştü.
3: Fair play'e mi getireceksin abi?
4: Yani şimdi tartışılacak konu bu değil. Şimdi Türkiye İzlanda maçı vardı. Maç İzlanda'da. İzlanda biliyorsunuz ne kadar nüfusu olan Aydın kadar var veya yok. Bizim takım 3-0 yenildi. Fatih Terim teknik direktör. Şimdi maçtan sonra röportaj veriyor. Ya diyor, bu İzlanda gibi bir takımdan 3 tane gol yedik. Nasıl oldu bu iş? Şimdi antrenörün cevabına bak. Hakem diyor taraf tuttu diyor. Hakem diyor bizim diyor şeylerimizi vermedi diyor. Sonra diyor rüzgara karşı oynadık diyor. Tamam mı? Diyor rüzgar diyor aleyhimizeydi diyor. Bu da diyor moralini bozdu diyor. Ondan sonra yenildik diyor. Şimdi CHP'nin durumu da böyle.
5: İzlanda nüfusu aydın 3'te 1.
4: Öyle mi? Şimdi biz teknik direktör dediği gibi CHP'liler de yok rüzgara iktidara karşı böyle oynuyoruz. Yok hakim bizim aleyhimize karar verdi. Bahane uyduruyorlar. Şimdi yenilginin mazereti olmaz. İhanetin telafisi olmaz. Şimdi ben niye bakıyorum? Şimdi partizan değilim, partili değilim. Cumhuriyet, demokrasi, halkın menfaati, milletin geleceği bu açıdan değerlendiriyorum. Şimdi bir parti iktidara talip. Birinci partim diye çıkıyor. Değil mi? Bu bir. İki, Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz diyor. Ata Partisi diyor. Bu da. Ulan siz Atatürk'ün o koltuğuna layık adam mısınız? Önce bunun bir hesabını yapın bakalım.
3: Nedir abi Atatürk'ün koltuğuna layık olmanın liyakat kriterleri?
4: Ha, liyakatını söyleyeyim. Bir, sen o liderliği, parti derleyip toparlayabilecek, o güçlü liderliği gösterebiliyor musun? Gösteremiyorsun. Ben hani daha önce programımda açıkladım, burada uzun tekrar etmeyeyim. Rahmetli hem Ecevit'le hem de Baykal'la benzer konuşmalarımız oldu bu. Onların söylediklerini, anlattıklarına göre ben programı bugün o şekilde açtım. Şimdi Harun Reşit'in hikayesini anlattım. İki kadın bir bebeğe sahip çıkınca Harun Reşit ne diyor? Bölün ikiye verin bakalım diyor. Çocuk olsun. Çocuğun gerçek annesi yok diyor. Çocuk benim değildi, onun olsun diyor. İşte annelik, fedakarlık, çocuğunu sevmek budur. Şimdi bu iki adamdan bir tanesi. Ya aman parti iktidarı yoruyor. Bölmeyelim. Ben bölen olmayayım deyip de kenara çekilse ki o da Kılıçdaroğlu'dur normalde.
3: Olması gerekiyor.
4: Bunu yapmayan adam nasıl Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum der yahu.
5: 13 sene.
4: Sonra çıkmış özür dilerim diyor. FETÖ'cüleri diyor ki anlayamadım diyor. Şunu ulan sen önce ben 13 sene bu partiyi yatırdım. 13 sene seçim kaybettim ondan özür dilerim. Desene be arkadaş. Sen fedakarlık yapamıyorsan parti memleket için, demokrasi için, partin için bu millet sana nasıl fedakarlık yapıp da oy versin? Hani ben çok vatandaş olarak söylüyorum. Yoksa benim için ha özgür olmuş Atatürk'ün adını kullanıp da oy devşirmek, çıkar devşirmek meselesine attıkları için ben öyle takıyorum. Ben sıkı bir Atatürkçüyüm. Ama bunlara oy veren bir adam değilim. Bunlara da Atatürk adını kullandıkları için kızıyorum. Nasıl ki Hazreti Peygamber'in adını kullanıp da işitçilik yapan, Talibancılık yapanları nasıl hepimiz kızıyorsak dini istismar ediyor diye. Bunlar da cumhuriyetimizi, devletimizin kurucu önderlerini, hele büyük Atatürk'ün adını kullanıp da bu böyle kifayetsiz, yetersiz, yönetemeyen basit insan hareketleri görünce de tabii ki ben tepki gösteririm. Niye? Atatürk adına gösteririm. Sen Atatürk'ün olmaz diyorsun. Bak ben bir yemekte Deniz Baykal'la beraberdik. 3 saat falan yemek sürdü, konuştum. Kendisine soru sordum. Dedim ki ya sen genel başkan, siz 3. defa genel başkan oldunuz. Ben CHP oy veren bir insan değilim. Peki benim oyumu almak için ne yapacaksınız dedim. Bir soru daha soracağım dedim. Niye genel başkan oldunuz 3. defa dedim. Tamam mı? Çok beni ikna etti cevabı. Dedi ki ikinci soruyu sorayım dedi. Ki ben bunu üzerine işte onun için söylüyorum. Cumhuriyet Partisi'nin dedi ana dedi, altı oku dedi, güncellenmesi lazım dedi. Biz bunu yapamadık dedi. Şimdi dedi bunu yapmamız lazım. Dünya değişti. 80 senenin şartlarıyla şimdiki şartlar farklı dedi. Ben dedi onu yapmaya talibim dedi. Birincisine gelince dedi sorunuzun dedi. Altan Bey dedi partide kontrolü kaybetmiş dedi. Bizim dedi Fatih ilçesinde dedi PKK kongre yapıyor, toplantı yapıyor dedi. Partinin içi böyle. İşte ben bu partiyi dedi etnik ve mezhepsel bölücülerin cirit attığı bu yer olmaktan kurtarmak için tekrar genel başkan oldum dedi. Şimdi bak bu çok önemli.
3: Peki sizin oyunuzu nasıl alacakmış?
4: Diyor ki CHP'nin diyor altı oku ve temel değerlerini güncellememiz lazım günün şartlarına göre.
3: Onu güncelleyince sen bana oy vereceksin diyor.
4: Yani diyor ki ben bunu o zaman diyor ben seni diyor 1925'in diyor şartlarına göre diyor bir program sunarsan sen bana elbette oy vermeyeceksin diyor. Yani bunu söylemekse o onun fikri. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Kardeşim senin ana doktrinin altı ok değil mi? Sen bir günden bir güne birinci maddesi milliyetçiliği sen ne zaman ağzına aldın bakayım? Laiklik anlayışını güncelle bakayım sen ne diyorsun? Halkçılık diyorsun. Halkçılık demek evet halk ekmek açmak veyahut da halk market açmak mı demek?
3: Evet halk lokantaları.
4: Halk yok bu mu? Bu mu? Veyahut bir liraya gazoz sat, çay satmak demek mi? Şimdi partiyi batırmanın batırmışlar kifayetsiz adamlar ondan sonra çıkıyorlar biz Atatürk'ün koltuğundayız. Vatandaş bunu görmüyor. Ben görmüyor muyum bunu ya? Şimdi düşünün halk bir avans verdi. Dedi ki ben dedi iktidardan memnun değilim. Al belediyede seni birinci parti yaptım. Göster kendini bakayım dedi. Değil mi? Yani bunun manası budur. Göster hadi gösteremiyorsun kardeşim. Kavga. Şimdi kavgalara geri kız verilmez diye bir atasözümüz vardır bizim. Şimdi bu kavgalı şey oy vatandaş nasıl oy verecek ya? Yani bu bölünme değil. Bu kopma olur. Kısa bir kopma olur. Yani bu kesin. Yani seçim öyle de olsa böyle de olsa sizin varsayımlarınızın hepsi de geçerli olur da olmaz da aynı. Benim söylemek istediğim partiyi yönetemeyip bu seviyeye kadar getirmek öyle mi?
3: Evet.
4: Ondan sonra da bundan nasıl düzelteceğiz? Nasıl yapacağız? Sen adaylarını seçerken kardeşim niye titizlenmedin yahu? Belediye başkanlarını, teşkilatlarını, şunları bunları niye bir doğru dürüst adamları seçmedin, koymadın ya? Sen partinin ana ekseninde büyük hepsini tasfiye etmişsin.
1: Üstad, ben orada sizi vermek istemem ama şunu da söylememiz lazım. Şimdi söyle, seçmez dedi, yani seçilmiş bugün hırsızlıkla, yolsuzlukla özür dilenen kişilerin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu sistemin içeri.
6: Bak şimdi ben Ahmet seçmiş, Mehmet seçmiş demiyorum. Şahıs demiyorum. Ben kurumsal yapıyı konuşuyorum.
1: Tamam abi, ben
6: kurumsal yapı. Bunun kurumsal yapıyı bakacaksın. Yoksa Ahmet genel seçmiş, Mehmet o hiç önemli değil ya. Boş ver onu sen onu. Onu ben ana yapıyı, ana ekseni söylüyorum. Hı. Sen partinin kuruluş doktrini var. Anlatabildim. Sen bu doktrin üzerinden yürüyeceksin. Evet. Sen bu parti Atatürk'ün koltuğundasın. Atatürk gidip sosyalist enternasyonel üye olmuş da İngiltere Başbakanı sen beni niye desteklemiyorsun mu demiş. Yoksa İngiltere kralını ayağına mı getirttirmiş? Sen nasıl o koltukta oturuyorsun, Atatürk'ün koltuğu diyorsun? Benim itirazım kurumsal yapıyı bozmaları.
3: Evet. Tabii Atatürk'ün koltuğu sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğu değil de aynı zamanda ülkenin de koltuğu. Ülkenin de kurucu başkanı birlikte yapıyordu o işi. Galiba Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koltuğuna talip oldu ama Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bir türlü talip olamadı. Yani hani
6: şimdi ben öyle bir sıkıntı. Sözümü bitireyim. Evet. Bak şöyle söyleyeceğim. Şimdi nasıl ki dinimizde Hazreti Peygamber Hizbullahçıların, IŞİD'çilerin, bilmem nelerin efendim kendilerini nasıl alet edip de bir sistem kuruyorlar ya.
3: Evet.
6: Biz buna olmaz böyle şey diyoruz. Bu Kur'an'a da aykırı, peygambere de hakaret, haksızlık diye söylüyoruz. Atatürk'te hiçbir partinin menfaatlerine, çıkarlarını içine sokulamaz.
3: Evet.
6: Cumhuriyet Atatürk, anlatabildim mi? Herkesin ortak büyük lideridir. Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların değil. Eğer benim gibi Türk dünyasında çok gezmiş olsaydınız bilirdiniz. Atatürk Türk aleminin, Türk dünyasının, Türk milletinin başbuğu. En büyük lider. Herkes orada onu örnek alıyor. Bugün anti-emperyalist mücadele yapan Orta Amerika, Güney Amerika, Çin'de bile Atatürk böyle bir modeldir. Bugün yani söz Atatürk'ten açıldı, onu anlatmaya veya övmeye ihtiyaç yok da Çin Atatürk'ün karbon ekonomi politikasını uyguluyor. Şimdi sen böyle bir kişiyi getirip de bir partiyi sıkıştır, diğerlerini ötekileştirmeye çalış, itelemeye çalış. Yok böyle bir şey ya. Bunu yapamazsın. Kimsenin hakkı hukuku yok buna.
3: Evet.
6: Ben burada bu söz üzerine Atatürk'ün koltuğuna ben bunun şeyini söylüyorum. Kurumsal yapısına yaptıkları zararı verdiği için söylüyorum. Yoksa ya Kemal gelmiş ya Özgür gelmiş. Bu kendi aralarında bunların kavga işte. Bizim Fatih Terim'in İzlanda'dan gol yedikten sonra mazeretleri gibi. O delege seçmiş bir bunu seçmiş bir. Sen belediye başkanları seçiyorsun. Sapır sapır dökülüp öteki partiye gidiyor.
3: Evet.
6: Yani kadro bu böyle bir şey. Bu adamları sen nasıl topladın bunu? Dermet çarma toplamış evet. Getirmişler. Kurumsal yapı böyle olmaz.
3: Evet. CHP'nin kurumsal bir sistem kurması lazım.
6: Yani yapamıyorlar kardeşim. Kifayetsiz, beceriksiz.
3: Atatürk'ün partisi.
6: Ya ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Bak daha bu İmamoğlu hapse girmeden önce ben programlarımda bunu eleştiriyor muydum? Evet. Eleştiriyordum. Sen ne yaptığınız programda da söyledim değil mi?
3: Tabii.
6: Ya sen siz kime dalga şey yapıyorsunuz? Seçimlere 4 sene, 4,5 sene kala sen niye ben adayım diye çıkıyorsun?
3: Evet.
6: Demek ki başına gelecek olan işleri biliyordu. Bunu maskelemek için Cumhurbaşkanı adayımız diye çıktı. Nerede görülmüş ya seçim 5 sene, 4 sene önce aday olmak? Bu partiye zarar vermek demek değil mi? Hem demokrasiye aykırı böyle bir şey seçime başı hem de sen polimeli çağı işin içine sokuyorsun. Ondan sonra da çıkışın içinden.
3: Evet.
6: Şimdi ben tabii o iddianameleri şunlar bunlar değil benim söylediğim konu. Siyasal davranıştaki
3: sen tutarsızlıktan bahsediyorsun.
6: Tabii sen kalkıyorsun ben oy verdim 15 milyon adamın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı. Sen buna nasıl alet oluyorsun ya?
3: Evet.
6: Böyle şey olur mu? Sayın Başkan kaç tane seçime girdin belediye başkanlığı seçimine?
5: 4.
6: Ne zaman adaylığın oldu? En fazla 3 ay önce, 4 ay önce değil mi?
5: Yani son 2 tane. Son anda.
6: Ya 5 sene seçildikten 6 ay sonra ben evet. Adayım da çıkar mısın ya?
3: Sayın Savaşlar.
6: Böyle bir şey olmaz.
3: Sayın Savaşlar.
6: Yani sözümü bir kez
3: toparlayayım o zaman.
6: Toparlayayım ben sana söyleyeyim. Burada oy veren, vermeyen herkes şunu anlamasınlar. Ben hani CHP karşıtlığı veya yandaşlığı falan gibi söylemiyorum. Diyorum ki bunun kurumsal yapısını başta idare eden illerde hariç var. Onlar ilçeler karışma, onlar da yok. Genel merkezdeki kişilerin kifayetsiz, yetersiz ve bu işi götürebilecek kapasitede olmadıkları için bu partinin başına bu işler gelmiştir. Bir de üstelik bu beceriksizliklerini Atatürk'ün adını kullanaraktan istismar ediyorlar. Benim söylemek istediğim, esas itiraz ettiğim konu bu. Yoksa Kemal Bey gelmiş, onu seçim kaybetmiş, ötekisi bir belediyesi kazanmış etmiş. Bunlar farklı şeyler. Benim söylediğimin dışındaki şeyler. Sen şimdi bu adamlar, kifayetsiz adamlar, bu halkın kendilerine verdiği avansı, birinci parti yaptı sen seçimi. İyi kullanamadılar. İyi kullanamadılar. Birbirine düştüler. Güç zehirlenmesi oldu. Hadi bilelim. Partideki yenileşme, ayak uydurma, sistem uydurma işinde beceriksiz kaldılar.
3: Evet. Bu kadar basit. Sayın Savaşlar, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Seyhan, Serhan Seyhan, belediye başkanlarının operasyonlar artık Türkiye'de normalleşti, sıradanlaştı. Bugün İzmir Buca Belediye Başkanı gözaltına alındı. Bundan birkaç gün önce Güzelbahçe Belediye Başkanı yine tutuklandı. İşte görevden el çektirdi. Sanki çok normal oldu artık değil mi? Belediye başkanlarının görevden alınması vesaire. O gündemin normalleşmesi, sıradanlaşmasını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şimdi şöyle, belediye başkanları veya herhangi bir siyasetçiye yapılan operasyon Türkiye'de popülizmin ana kaynağı haline geldi. Yani gündemi belirlerken artık iktidar siyasetçi üzerinden, siyasi magazin üzerinden gündemi toparlamaya çalışıyor. Bu doğrudur, yanlıştır tartışmasını halk yapsın. Seçmen yapsın. O bizim tarafımız değil. Ama ben şurasına bakıyorum. Biraz önce Zekai Üstad'ın söylediği gibi. Yani kifayetsiz insanlar genel merkezde oturmuşlar. Bir kısmı milletvekili belirlemiş, bir kısmı belediye başkanı belirlemiş, bir kısmı bir şeyler belirlemiş. Şimdi iktidar bunları topluyor diye yani bunların hukuksuzluklarını topluyor diye iktidarı suçluyoruz. İktidar niye suçluyoruz?
3: Daha tüzüklerine hakim değiller dedin ben sana.
2: Evet abi, hayır, başka bir şey söyleyeceğim ben sana. Ben sizinle yaptığımız programda, daha önce baş başa programında demedim mi bu Türkiye'de 89 dejavusu yaşayacaklar. Türkiye'de bir diplomatör lazım, temizler operasyonu lazım demedim mi?
3: Dedin.
2: Ne oldu? Daha güzelini söyledim ya sizin programınızda ben. AK Partili müteahhitler olmasa CHP'li siyasetçiler aç gezer bu memlekette.
3: Doğru, onu da söyledim. Onu Ömer Özmen de söyledi daha önce.
2: Böyle bir şey var mı ya? Şimdi sen bu adamları getirmişsin. Özkan Yalın'la ilgili havlucunun verdiği arabayı satıyoruz diye reklam yapıyorlar. Lan o havlucuyu 25, 26, 27 de milletvekili gösteren sensin Kılıçdaroğlu olarak. Ekrem İmamoğlu'na bugün hırsız diyorsun. FETÖ'cü olduklarını sonradan öğrendim diyorsun. Ekrem İmamoğlu kastettiği söyleniyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu...
3: Adamın ayağına gittin. İstanbul Büyükşehir...
2: Hayır, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım dedi. 6. 7. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım. Ben Cumhurbaşkanı seçim, bunu yardımcım yapacağım dediği adamı bugün hırsız FETÖ'cü diyor ya. Böyle bir muhalefet anlayışı olabilir mi? Böyle insanlar sizin hangi söylediğinize inanacaklar? Bana birisi bunu açıklasın abi. Bak çok net söylüyorum. Sen bugün FETÖ'cü olduklarını sonlandırdın, özür diliyorum dediğin adamı bundan iki sene önce Mansur Yavaş'la ikisini yani, aldın yanına. Ben bunu Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım.
3: Hiçbir istihbaratın yoktu o zaman. Sen hiçbir yani basiretli tacir diye bir kavram var ya. Basiretli genel başkan.
2: Ya abicim ilçe başkanı. Bak Ekrem İmamoğlu'nu hadi bir senede anlamadın. Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü ilçe başkanı yapan Kemal Kılıçdaroğlu. Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı gösteren Kemal Kılıçdaroğlu. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösteren Kemal Kılıçdaroğlu. 2024'te bir tek o göstermedi. Geri kalanı siyasi hayatının tamamında başından sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu imzası var ya. YSK'ya imzalar nasıl gidiyor abi? Adaylıklar nasıl gidiyor? Genel Başkan'ın imzasıyla gitmiyor mu? Genel Başkan seçti, seçim ve kuşları Genel Başkan imzası götürmüyor mu YSK'ya? Lan hepsinin altına imza atmışsın sen, bugün adamlara hırsız yok, FETÖ'cü yok bilmem ne diyorsun. Öyle olup olmadığını 10 senede mi anladın? Sen 10 senede bir insanın nasıl bir insan olduğunu anlıyorsan, yaşın gelmiş 78'e, büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk, yani Cumhuriyet'in varlığını Cumhurbaşkanı olarak anlaman bir 25 sene sürecek, o kadar önemli.
3: Galiba kendi aday yaptığın unutur düzeye geldi Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Yani. Ya abi böyle bak abi, bilmiyorum nasıl bir düzeye geldiğini bilmiyorum ama siyaset bu kadar ucuz olmamalı. Evet. Siyaset hayatın hiçbir döneminde bu kadar ucuz olmamalı. Siyaset bir ülkenin yönetim şeklini veya yönetimindeki başarısını belirleyen temel unsur değil mi?
3: Evet.
2: Temel unsur. Peki siyaset bu kadar önemli bir noktadayken siyasetçiler nasıl bu kadar basiretsiz olabilir ya?
3: Evet.
2: Ben bunu anlamış değilim ve çok net söylüyorum. Özgür Özel tarafından da baktığım zaman Özgür Özel'i eleştirmiyor değilim. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'yu eleştiriyorum, Özgür'ü ayırıyormuşum gibi bakılmasın. Özgür Özel açısından da baktığım zaman bir kere parti kaos, kavga, gürültü. Üstadın söylediği güzel bir şey var. Kavgalı eve kız verilmez derler eskiler. Kavga eden aileye kız verilmez derler. Ya şurada bir düğünde kavga olduğunu bilsek ne siyasetçisi gider ne vatandaşı gider. Niye siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni sanki terör merkezi haline çeviriyorsunuz? Her gün kavganın içine sürüklüyorsunuz. Gerek yok abi. Yapın kurultayınızı, yaptırıyorlarsa yaptırsınlar. Yaptırmıyorlarsa bir gün muhakkak yapacaklar o kurultayı. Adamın zaten ömrü kaç, yaşı kaç ya? Yapmayın abi. Bu, evet. Bu ülkeyi bu hale, bu muhalefeti bu hale getirmeye kimsenin hakkı.
3: Şimdi Sayın Aksu, ilimizde de bir basiretsizlik sonucu yapılamayan haşereyle mücadele var. Vatandaş patlamaya başladı. Özellikle şehir hastanesinde yatan hastaların hastanedeki hastalıklarının kolay tedavi edilecek olsa da sivrisinek kaynaklı rahatsızlıklarının daha büyük hastalıklara sebep olabileceği yönde paylaşımlar yapılmaya başladı vatandaşça. Yani haşereyle mücadele mevzusu çok büyük sorun oldu. Bugün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının onu da ortak açıklama yapmışlar. Büyükşehir'in görevi. Fakat Büyükşehir bugüne kadar yapmadı. Biz vatandaş mağdur olmasın diye biz yapacağız demişler. Tabii parasını Büyükşehir'den mi tahsil edecekler daha sonra bilmiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz haşereyle?
0: Vallahi şimdi bakın.
3: Haşır neşir halimizi.
0: Deminden beri konuşulan konu hep bu basirete dayanıyor. Liyakat, basiret, yani yetenek, hak etmek, bulunduğun koltuğu hak etmek bu kavramlara dayanıyor. Ve kavga da zaten bu koltuk üzerine. Hak etmediği bir koltuğu, hak etmediği bir yetkiyi, makamı elde etme kavgası ve savaşı. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortaya çıkan kavga ve savaşın nedeni Türkiye'nin genel siyasi yapısı. Yani bunu işte iktidar yaptı, bunu şu yaptı, bu yaptı filan gibi böyle iddialarda bulunmak istemiyorum. Türkiye'deki siyasi yapının tümü koltuk kavgasına dayalı, liyakatsız insanların yarışmasına dayalı, liyakatsız ve hatta
3: yani liyakatsız insanlar liyakatsız insanlarla mı yarışıyor?
0: Yani şimdi sadece liyakatsız demek benim tanımıma yetmiyor ama geri kalanını kullanıp bütün siyasetçileri üzmek istemiyorum. Yani tenzih ederek söyleyeyim siyasetçileri. Siyaset alanı hırsız, ahlaksız ve liyakatsızlarla doluyor. Hırsız adam nasılsa çalarım deyip harcayıp makamı elde ediyor. Makama gelince çalıyor. O harcadığı paraların 10 katını, 20 katını elde ediyor. Yani mekanizma böyle işliyor. Dolayısıyla hırsızlığı ortaya çıkar diye korkuyor. Oradan oraya, buradan buraya iltica ediyor falan filan. Yani karman çorman, yani siyasetin sadece CHP'nin içindeki savaş kaostan ibaret değil. Her tarafı kaos. Çok ciddi şekilde bir liderlik üslubuyla partisini yöneten, yani AK Parti'yi, iktidar partisini yöneten bugünkü Cumhurbaşkanı'nın da disiplinine rağmen şöyle bir bakın kadrolarına ya.
3: Evet.
0: Liyakat neresinde? Bir sorun. Liyakatı bırakın, demin saydığım diğer özellikler açısından bir analiz edin. Türk siyaseti batmış, bitmiş.
3: Sivrisinekler oldukça liyakatlı.
0: Şimdi geleceğim oraya. Aynı liyakatsızlık, aynı haksız yere koltukta oturma alışkanlığı Aydın'da devam ediyor Büyükşehir Belediyesi'nde. Yani ismini bile ağzıma almak istemiyorum. Bakın bugün paylaştım. Boyuna benim hakkımda suç duyurusu yapıyor. Bugün paylaştım. Müsaadenizle okuyacağım. Aynen bu konu. Yani bunu planlayarak da yapmadık. Seyircilerimizden özür diliyorum. Sivrisinek İmparatoriçesi. Bak Özlem kardeş. Bırak artık milletin sağlığı ve hayatı ile oynamayı. Sana tüm Aydın'ın yani 17 ilçenin tamamı için köyler de dahil kanalizasyon ve atık su arıtma master planı ve tüm projeleri sundum. Doğru mu? Sundum. Bu projeler gökten yağmadı. Yıllarca üzerinde çalışıldı. Bu projeleri yaptırmaya kalksan çok büyük paralar ödemek zorunda kalırsın. Ben size bedava sunuyorum. bu kadar da duyarsız olamazsınız. Kafanı kuma gömüyorsun, milleti hiçe sayıyorsun. Halkın sağlığını, yaşam konforunu sivrisineklere teslim ediyorsun. Üstelik utanmadan, sıkılmadan kanunu ve mahkeme kararını çiğniyorsun. Hadi kanunu esnettin ya, öyle demiyor da böyle demiyor, cümleyi değiştir. Ya mahkeme kararı var daha taze. Bu senin görevin arkadaş. Yalan söylüyorsun. Hala ilaçlama ilçe belediyenin işi diyerek algı yapmaya kalkıyorsun. Bak bu bir dost mesajı ha. Kötü bir mesaj değil. Bak artık işin boyutu büyüdü. Aklını başına al. Öyle iki dara sığınarak suç dosyalarından kaçmaya kalkmanı bir tarafa bırakalım. Tamam. Halka karşı olan hayati sorumluluklarından kurtulamazsın. Bak Özlem Çelişoğlu, kendine gel. Bu önerilerimizi çöpe atmaya kalkma. Aydın'da bir bilim kurulu oluştur. Yani sadece bana dayalı olarak yaptırmak istemiyorsan bir bilim kurulu oluştur.
3: Tabii tabii çok...
0: Aydın'da ben bu kurula yetki ver. Ben bu kurula destek vereceğim. Bütün projelerimi vereceğim. Aydın ili genelinde bir damla bile lağım boşa veya toprağa dökülmeyecek. 600'ün üzerindeki mahallelerin tümünü, köyler dahil, kanalizasyon şebekesini yaptıracağız. Arıtma tesislerini kuracağız. İnanmayacaksın ama bunun için 5 kuruş belediyeden para harcamadan yapılabilecek. Nasıl olacak?
3: Hiç yok.
0: Tüm bu tesislerin enerji santralleri, GES dediğimiz enerji santralleriyle entegre ettik projelerde. Para harcamanıza gerek yok. Bedavaya gelecek ya. Dağın başındaki, Nazilli'nin tepesindeki, benim soyadımı taşıyan Aksu köyüne kanalizasyon yapacağım ya. Ve o kanalizasyon borularla arıtma tesislerine gidecek. Evet.
3: Aksu'dan Aksu'ya kanalizasyon vadi.
0: Aynen. Bence yani bütün köylere bakın. Bütün köylere. Aydın öyle bir coğrafya ki,
3: evet.
0: Bütün köyleri cazibeyle arıtma tesislerine şıkır şıkır akıyor. İncecik borularla, sert sağlam borularla toplarım. 17 tane arıtma tesisi projelendirdim ya.
3: İlçe belediyeleri artık biz ilaçlayacağız demişler.
0: Yanlış yapıyorlar.
3: Parasına varmayacaklar mı bu işi?
0: Yanlış yapıyorlar.
1: Mahsuta basış.
0: Yaparsan millet aa bak o haklıymış diyecek. Bakın Özlem Çelişoğlu'nun taktiği bu. Bu adeta bir kurnazlık örneği. Son cümleyi de okuyayım. Belediyelere ait belediye ait benim kurduğum altyapı fabrikası orada duruyor. Boruları orada üreteceğim. Güneş enerji santraliyle arıtma tesislerini bedavaya getireceğim. Aydın'ın 600 tane küsur mahallesine kanalizasyon şebekesini kuracağım. Bir tek lağım toprağa akmayacak. Sivrisinek filan da kalmayacak kardeşim.
3: Evet.
0: Sivrisineği getiren lağımdır. Gidin bakın Kadıköy'de otobanın altında lağım akıyor, ovaya akıyor. Gidin bakın Ova Emir'in altında. Ben bunların hepsini yayınladım. Altında burada görünüyor bakın. Hepsini yayınladım. Şakır şakır akıyor. Siz ne yaparsanız yapın, ister lavra mücadelesi yapın. O lağım oraya aktığı sürece evet. O sivrisinek o lağımdan mikrobu alacak, benim vücuduma taşıyacak. O lağımla sulanan sebzeleri ben yiyeceğim. Kanser oranı artacak. İnsanların ömür beklentisi dediği Nazilli'de çok uzun yaşar beklentisi aşağı düşecek.
3: Evet.
0: Özlem Çelişoğlu da gidecek, halkı kışkırtıyor diye benim hakkımda suç duyurusu yapacak.
3: Evet.
0: Buyurun ben
2: 217
0: belediye başkanlığını bıraktığımdan beri yahu 8 sene belediye başkanlığı süresince 25 senede bıraktıktan sonra bu Aydın için proje çizdim, hazırladım, bedava diyorum gelmiyor. Milleti ölüme mahkum ediyor diyorsun, gidiyor suç duyurusu yapıyor.
3: Evet. Sayın Aksu tabii siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu şehir için, bu şehrin yaşayanlar için projeler üretiyorsunuz. Hepsi çok kıymetli, çok değerli. Ben birçoğunu birlikte yaptığımız televizyon programlarında görme fırsatı, değerlendirme fırsatı buldum. Hüseyin Aksu'dan 80 bölüm şehircilik, özel şehircilik ders almış bir öğrenci gibi hissediyorum kendimi. Yerel yöneticilere danışmanlık yapacak seviyede artık herhalde. Proje bilgim oldu. Çok teşekkür ediyorum burada. Sayın Savaşlar, bu çiftçinin, köylünün gündeminde ne var? İşte mazot parası, tarımın mu, etkiliyor mu? Çiftçiler ekiyor mu, biçiyor mu? Sizin bir tarafınız çiftçi, çiftçilik, çiftçiyle beraber yaşıyorsunuz.
6: Tabii halkın içindeyiz devamlı ya. Şimdi sinek meselesini müsaade eder misin? Ben bir...
3: Siz bilirsiniz, ben aynı konuyu konuşmaktan sıkılıyorsunuz da başka bir soru sordum size.
6: Şimdi çiftçinin, üreticinin, evet, memurun, işçinin dar gelirlinin enflasyon altında inim inim inlediği bir zamanda biz ne tartışıyoruz? Sinekleri küçük belediye mi büyük belediye mi öldürecek hikayesi. Bu beni neye hatırlattı biliyor musun?
3: Evet.
6: 1995-96 o tarihlerde ben gazetede köşe yazarlığı yapıyordum yani. Takvim gazetesi.
3: Biliyorum, okuyordum ben sizin yazdığınız zaman.
6: Ben orada bir şey uydurdum. Bir mesele vardı. Dedim ki ya bizim hükümetin durumu dedim aynı Bizanslılara benziyor dedim. Fatih dedim Topkapı'dan içeri girmiş. Bizanslılar hala aralarında kavga ediyorlarmış. Melekler erkek mi dişi mi tartışması. Ulan siz meleklerin cinsiyetini tartışıncaya kadar kapıdaki düşmanı görün kafasında. Ben bu örnekle şey yazdım. Bir yazı yazmıştım o tarihte. Daha sonra bunu ciddiye alıp herkes söylemeye başladı. Esasında böyle bir şey yok. Esas işin aslı şu. Şimdi bütün Bizans rahipleri, din adamları biz kiliseye toplanıyor Ayasofya'ya, tamam mı?
3: Evet.
6: Ayasofya'nın altından dehliz var. O dehlizden ağır kapı tarafından denize açılıyor. Oradan gemileri binip tüyüyorlar, tamam mı? Sonra da halka ne diyecekler? Efendim rahipler Ayasofya'nın duvarından uçtular. Tekrar geldikleri zaman efendim bu zalim düşmanı öldürüp Bizans'ı tekrar kurtaracaklar. Bu efsaneyi yayıyorlar. Halbuki o zaman rahipler kaçıyorlar. Esas doğrusu ben bunu çevirdim böyle yaptım. Ya siz bu kadar olay dururken bu şey yapıyorsunuz. Şimdi bu kadar senin dediğin gibi her şeyin geçim derdinde bir felaket yaşandığı bir zamanda artık Türkiye gibi bir memlekette karpuzun dilimle satıldığı bir memleket hale gelmişken öyle mi?
3: Evet.
6: Anlatabildim mi? Biz neyle uğraşıyoruz? Sivrisineklere kim mücadele edecek de? Halimiz o zamanki Bizanslı vatandaştan ne farkı var?
3: Evet.
6: Değil mi? Şimdi o nedenle söylemek istediğim konu burada olayların arkasından giden bir yönetim esasında büyükşehir yapacak bu işi ama nasıl? Büyükşehir şimdiki gibi taşralara, merkezlere şamil bir yönetim sistemi değil ki. Sadece yani varoşları, köyleri olan bir yer değil. Büyükşehir meselesi mesela İstanbul'da ilk kurulduğu zaman Büyükçekmece ile Kartal arasındaydı. Geri taraf Tuzla'sı, bir silinç yoktu. Sadece o merkez olandı. Onun için mesela ana bulvarlar, ortak olan yerler, hal, efendim otogar falan büyükşehir olmasının sebebi oydu. Yani ilçeler arasında paylaşılmaz. Sivrisinek'le mücadele de böyledir. Ama şimdi sen büyükşehir belediyesi, bu kanun değişmediği için ve kanun da ilçeleri, köyleri de kapsadığı için büyükşehir bunu yetmeyebilir. Yeter de hadi öyle kabul edelim. Şimdi bizim durumumuz efendim meleklerin cinsiyetini tartışan zavallı Bizanslılar gibi evet. Sivrisineği o mu öldürecek bu mu öldürecek? Bu mu yahu memleketin meselesi yahu?
3: Evet.
6: Karpuz dilimle satılır hale gelmiş. Fakirlik, yoksulluk. Efendim köylünün, üreticinin elinde 25 liraya satılan bir meyve üreticinin efendim şeyle torbasına, çantasına 5 misli fiyatla gidiyor.
3: Evet, 150 bin.
6: Soru burada, sorun evet, burada.
3: Tüketici yani, 5 misliyle hatta yani, 6 misliyle alıyor.
6: Hani akaryakıtta öyle, her şeyde böyle evet. Bir yönetilme konusunda memlekette çok büyük bir kırılma var.
3: Evet.
6: Sorun bu. Bunlarla tartışalım. Bunlara çözüm yolu getirelim. İşte başkanımızın söylediği gibi bak projeler var.
3: Evet.
6: Bu sosyal iktisadi projeler olacak. Ne oluyor belediye? Bilmem çay bahçesini sen mi yapacaksın ben mi yapacağım? Yok sen ya ben de o zaman gelir burada önüne otobüs koyar 1 liraya çay sağlar. Bu mu yahu yönetim?
3: Evet. Yönetim bu değil.
6: Ama ondan sonra
3: evet.
6: Emlak vergileri de %300 bir vatandaşın tepesine biniyorsun.
3: Para lazım.
6: Niye? İşçiye para yatırsa. Sen 50 kişinin çalışacağı yere 150 tane partizan işçi koyarsa maaş mı yetirebilirsin?
3: İmser söyledin. 50'ye 150 değil. Maalesef. 100 kişinin çalışacağı yerde 2000 kişi çalışıyor.
6: Ha. Yani, esas mesele budur arkadaş. Vatandaşın derdini anlatmamız gerekiyorsa bunu anlatacağız. Sivrisinek meselesi de hani davulcunun az hikayesiyle bağlayalım o işi. Evet. Anlayana sivrisinek saz olsun, anlamayana davulcunun az olsun. Daha iş sivrisineğe gelinceye kadar o kadar daha büyük işler var ki, akrep sokmaları diyelim, yılan sokması kabilinden ağır vergiler, efendim, su parasından tut, emlak vergisi. Bunlara bakalım yahu.
3: Evet.
6: Bunları konuşamıyoruz. Şu işe bak. Onun için başkanın dediğine aynen katılıyorum. Kifayetsiz her kademede yönetenler maalesef sağırlar körler birbirini ağırlar.
3: Evet, körler sağırlar.
6: Onun için bize söyleyecek bir konu ancak bu kadar.
3: Zeker, çok teşekkür ederiz.
6: 217'ye düşmeden anlatıyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde sizin bu hal meselesiyle ilgili, hal yaklaşımıyla ilgili bir tavrınız, bir tutumunuz, evet, var. Hatta çözüm öneriniz var. Onu da burada hep beraber tartışalım isterim. Tartışalım az önce inşallah verdiğiniz örnekten. Sayın Serhan Seyhan, son sözlerinizi alalım. Neler söylersiniz?
2: Şimdi üstadın söylediği son cümlelerde belediyeler şunu mu yapacağız, bunu mu yapacağız? Onlar kavga ediyor arasında diyor. İşte karpuz şöyle olmuş, millet aç, biz belediye başkanları neyi yapacak da onu tartışıyoruz diyor, haklı. Ama bizim şehrimizde siyasetçi bu kadar suçluyken seçmen de aslında onlardan az kalır yanı yok. Yani seçmen de en az siyasetçi kadar suçlu bana göre. Sebebini söyleyeyim. Bundan bir yıl önce, 14, daha bir yıl bile olmadı, 14 Ağustos'tan önce bu şehrin büyükşehir belediye başkanı, millet aç, benden yol filan istemeyin, milletin karnını doyurmadan hiçbir şey yapmayacağım, bakın kimse yanlış anlamasın, bu milletin bu haldeyken kimse bizden bir şey hizmet beklemesin diyordu. İnsanlar alkışlıyordu. Bundan bir sene geçti aradan. Bir sene sonra da diyor ki hizmetle, biz hizmetle altın çağını yaşatacağız Aydın'ı. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, viyadük yapacağız, köprülü kavşak yapacağız.
3: Cumhurbaşkanımızın himayesinde
2: diyor. Yine alkışlıyor insanlar.
3: Havaalanı.
2: Abi havaalanı yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Neyse, önemli olan şu. Bir sene öncekiyle bir sene sonraki arasında bu kadar uçurum fark varken insanlar hala alkışlıyor biliyorsa.
3: Alkışlıyor mu gerçekten?
2: Abi bak, alkışlamıyorsa tepkisini göstersin sokakta vatandaş ya. Yani bir sene önce ya insanlar açtı değil mi?
3: Serhan, vatandaşın tepki gösterme meselesini ben çok iyi anladım. Neden anladım dersiniz? Geçenlerde arkadaşlarımla İstanbul'a gittik. İstanbul'daydım. Ben arkadaşlarımla böyle arabaya bindik. Bir yerde park edeceğiz. Birisi park alanına şey koymuş, duba koymuş iki tane. Ben dedim bunun yaptığı uygun değil, yasak. İneyim arabadan, ben dubayı kaldırayım, sen buraya park et dedim. Arkadaşım ne dedi biliyor musun? Ya dedi, onun yaptığı yasak dedi. Şimdi durup dururken tartışalım mı dedi yani. Tamam.
2: Tamam da yani.
3: Şimdi
2: abi,
3: sonuç itibariyle
2: 15 yıl abi, 15 yıl hiçbir şey
1: yapmadı. Sizi götürüp sandıkta oynadık bu insan.
3: Ha, vatandaş durup dururken tartışmak istemiyor kimseyle. Öyle bir durum var.
2: Ben son söz olarak şunu söyleyeyim. Herkes hak ettiği şekilde yönetiliyor. Siyasetçi bu kadar suçluysa seçmenin de ben suçsuz olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bir vatandaş olarak söylüyorum bunu.
3: Sayın Aksu, sizin son mesajınız ne olur?
0: Kısa keseceğim. Dün başıma bir olay geldi, onu anlatacağım. Böyle kol gibi bir sivrisinek bizim bahçeye girmiş. Geldi bana, merhaba dedi. Sen kimsin dedim, ben sivrisineğim dedi. Ne arıyorsun burada dedi. Ben Denizli'den kaçtım geldim dedi. Denizli Belediyesi bizi kovaladı dedi. Aydın'a geldik dedi. Sonra öğleden sonra bir başkası geldi. O da Muğla'dan kaçmış. Öbürü de Manisa'dan kaçmış. Yani bütün büyükşehir belediyeleri sivrisinekleri kovalıyor. Hepsi de Aydın'a geliyor.
3: Mülteci bunlar.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Sayın Özlem Çerçioğlu 7/24 açık diye bir telefon numarası paylaştı. Toplantısında dedi ki ben vatandaşın emrindeyim. Ne zaman istiyorsanız, ne derdiniz varsa beni arayabilirsiniz dedi. Bakın burada kendi
3: aradınız
0: paylaşımı.
3: Aradınız mı Sayın
0: Aksu? Henüz aramadım. Yalnız dinledim. Lafının sonunda bayram lafı geçiyor. Sadece bayramda açık sanıyorum. Onun için denemek istiyorum. Böyle bir imaj yarattı, sürekliymiş gibi.
3: Şimdi arayın.
0: Şimdi bayram, daha bayram havasındadır. Haftaya canlı yayında kendisini bu numaradan arayacağım, hazırlıklı olsun. Açmazsa hapı yuttu. Yalancı ilan edeceğim. Açarsa teşekkür edeceğim, alnından öpüyorum diyeceğim, projeleri anlatacağım. Gel diyeceğim, şunları yapalım. İşbirliği yapalım. Ben biz senin düşmanın değiliz. Evet. Bak burada seni küçük düşürmek için, sana hakaret etmek için, halkı senin aleyhine kışkırtmak için filan konuşmuyoruz. Gel bak işte numaranı da vermişsin. Evet. Önümüzdeki hafta programa davet edeceğim. Çık gel diyeceğim. Burada güzel güzel konuşalım, anlatalım. Niye işbirliği yapmıyorsun? Niye aydın hizmetlerinin kolay yolu varken gittin 3 ayda bitecek oradaki yeni 4 yolun kavşağını 6 aydır süründürüyorsun, ortada bir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok.
3: Ve su çıkmış.
0: Ben duydum ki su çıkmış meselesi de değil. Müteahhidin hak edişi ödenmediği için müteahhit bırakmış. Nova'da kavşağı da aynı. Burası da evet. Aynı. Yani ne olacak bu aydın hali ya?
3: Evet.
0: Onu soracağım. Sayın Başkan, yardımcı olayım diyeceğim.
3: Bu aydın halinin ne olmasıyla ilgili en çok kaf patlatan insanın ben Sayın Özlem Çerçol olduğunu düşünüyorum. Kendisi gerçekten bu şehrin belediye başkanı ve bunlarla dertleniyordur diye düşünüyorum. Düşünmesi gerekir.
0: Hayır, davet edelim. En azından telefonla bağlanalım.
3: Önümüzdeki hafta siz
0: tek çağrı edelim ya. Biz dostuz. Bizden çekinme. Ya 40 yıllık dostuz. Tanışıyoruz arkadaş.
3: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zeki abicim senin son sözlerin olur.
2: Son sözüm şöyle. Eşiniz hep tabii ki belediye uzmanı olduğunuz için, Aydın Belediyesi uzmanı olduğunuz için hep eleştirilerinizi yapıyorsunuz.
3: Yok, eleştirmedik.
2: Hayır, eleştiriyorsunuz da canım buna. Ben de olumlu bir şey söyleyeyim. Mesela bu askerin arıza ekipleri var ya.
3: Evet.
2: Valla ben onları tebrik ediyorum. Sultanhisar'da bir arıza ekibi var. Uğur diye bir çocuk başlarında. Aferin. Bayram günü arızalar oldu. Takır takır geldiler, yaptılar. Bu da güzel bir şey.
3: Evet.
2: Ayrıca ben bir hayvansever olarak, yani kedi bir şey olarak şeye gittim, baktım o hayvan barına, abi çok güzel, süper. Gerçi biraz maliyeti ağır ama çok fazla bütçe alıyor ama güzel bir şey yapalım.
3: Abi normal.
2: Bunları da söyleyelim.
3: Bir de şunu söyleyeceğim Zeki abi. Yani yemeğin çok pahalı olduğu restoranda hizmet de güzel olur abi ya. Suyumuz bizim.
2: Doğru.
3: suyu fiyatı satın alıyorsak bıraktı mı arızada gidelim.
2: Sivrisinek anlattık, söyledik. Bunları da söyleyelim evet. Yanında. Yani evet. Hakkaniyetli olsun yani. Evet. İnandır, şey olsun yani birinin evet. Tarafı. Ben yani bu programımızda anlatmaya değer bulduğumuz konuları konuşuyoruz. İnşallah evet. İzleyenlerimiz bir fikir sahibi olur. Bir şeyler düşünmelerine vesile olmuş oluruz. Bir çözüm olmuş olur. O nedenle ben memleketimiz için, milletimiz için, gelecek için ümidimizi kaybetmeyelim diyorum. Bürokrasiye de bir tavsiyede, nasihette biliyorum. Vatandaşa, devlete düşman etmeyiniz.
3: Bitti. Evet. Vatandaşı, devlete düşman etmeyin mesajı güzel bir mesajdı Sayın Savaş'tan. Evet sevgili izleyenler, denge noktasında bu akşam da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu mutlak mutlan sürecini ve şehrimizle ilgili bazı meseleleri gündeme getirdik. Hoşçakalın.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor.

0: Günaydın AVM'nin katkılarıyla hazırlanan Uzmanına Sor programından herkese merhaba. Ekonominin her geçen gün daha fazla hayatımızın merkezine oturduğu bir dönemdeyiz. Vergiler, borçlanmalar, tebligatlar, yapılandırmalar hepimizi doğrudan ilgilendiren, kimi zaman da kafamızı karıştıran birçok konu var. İşte bugün tüm bu başlıkları net bir şekilde konuşacağız. Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hemen Ceyhun Bey, bir sizi tanıyarak başlayalım. Bir de mali müşavirlik yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Evet. 10 Ekim 1991 Kars doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunuyum. Çalışma hayatıma öğrencilik yıllarımda başladı. Muhasebe bürolarında. Akabinde üniversite bittikten sonra İzmir'de Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim firmasında denetçi yardımcısı ve denetçi görevlerinde bulundum. 2017 yılında mali müşavirlik ruhsatını aldım. 2017-18 arasında askerlik görevimi yerine getirdim. 2018 yılının sonlarına doğru da Aydın Efeler'de mali müşavirlik ofisimi açarak mali müşavirlik faaliyetine devam ediyorum.
0: Kaç yıl oldu peki Cemil Bey?
1: Yani şimdi şöyle bir durum var. Bizde üniversite bittikten sonra mali müşavirliğin zorunlu stajı var. Hmm. 2014 yılında ben üniversiteden mezun oldum. 2015 yılında stajyer mali müşavir oldum. 2015 yılının başında. 2015 yılından bugüne kadar fiilen mali müşavirlik faaliyetini yürütüyorum.
0: Peki bu mesleği seçmenizdeki en önemli faktör neydi? Neden mali müşavirliği tercih ettiniz?
1: Şimdi neden mali müşavirliği tercih ettik? Okuduğumuz ya da öğrenim gördüğümüz bölüm iktisat bölümüydü.
0: Evet.
1: İktisat bölümünün de kapsamında vergi, sosyal güvenlik mevzuatı. Bunu ya kamu alanında yapacaktık, kamuda devam edecektik, ya bankacı olacaktık ya da mali müşavir olarak devam edecektik. Ben hem kamunun hem özel sektörün birleşimi olan mali müşavirlik mesleğini seçtim. Yani gayet mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Güzel bir şekilde devam ediyoruz şu anda.
0: Peki senemiz... bugün geldiğimiz noktada
1: evet.
0: İşinizin hem zorlu yanları hem de keyifli yanları var mı, varsa neler?
1: Şimdi zorlu son zamanlarda iş yükümüz mali müşavir camiası olarak çok fazla. Son dönemde ekonomik durumlarla birlikte ve özellikle Covid salgınından sonra özel sektörde faaliyet gösteren vergi mükelleflerinin ve SGK yönünden işverenlerin iş ve işlemleri bizlerin nezdinde yapılıyor. Bu nedenden dolayı iş ve işlemlerimiz yoğun, yorucu, bazen yeni uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Hiç yapılmamış uygulamaları ilk uygulayıcısı bizler mali müşavirler oluyoruz. Bu noktada zorluklar yaşıyoruz ama güzelliği ne derseniz en önemlisi topluma, vatana ve millete gerçekten çok ciddi anlamda hizmet eden bir meslek grubuyuz. Dediğim gibi hem kamuya hem özel sektöre hem de çalışanlara, yani çalışanlara, toplumda faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre destek oluyoruz. Bu noktada bir yaptığımız işlemlerin olumlu olması bize mutluluk veriyor. Bu yönden güzel bir kamu görevi icra ediyoruz.
0: İnsanlar neden mali müşavire ihtiyaç duyarlar?
1: Şimdi mali müşavirlik mesleği sosyal bir meslek, analitik meslek, aynı zamanda teknik bir meslek. İşletmelerin, firmaların ilk kurulumu anından itibaren mali müşavire ihtiyaç duyulması başlıyor. Şöyle ki, bir şirketin kurulumunda ticaret sicil işlemleri, bir esnafın ilk kuruluşunda esnaf sicil işlemleri, vergi mükellefiyeti tesisi, bunlar mali müşavir nezdinde yapılan işlemler. Bunların haricinde vergiye uyum, verginin beyan ve bildirimleri usul ve esaslara uygun olabilmesi için özellikle özel sektör mali müşavire doğrudan ihtiyaç duyuyorlar. Ayrıca işletmelerin gelir gider durumları, bunun yanı sıra gelir gider durumlarının yanı sıra beyan ve bildirimleri yine mali müşavirler tarafından kayıt altına alınıyor. Yapılan kayıtlar sonucunda belli aralıklarla mali veriler hazırlıyoruz. Bu mali veriler de ihtiyaç sahiplerine önemli ölçüde kaynak oluşturuyor.

0: kadar az. Şöyle ki mükellefiyet tesisinden sonra az önce bahsettiğimiz gibi beyan ve bildirimlerin yapılması gerekiyor. Bu beyan ve bildirimleri normal ticaret hane sahipleri, şirket sahipleri veya firmalar bunu yapamıyorlar. Bunun belli dediğim gibi usul esaslarını mali müşavir nezdinde yapılması gerekiyor. Bu nedenle mali müşavirde doğrudan bir ihtiyaç var.
1: Doğrudan bu bir zorunluluk mu yoksa bu yol arkadaşlığı mıdır?
0: Yol arkadaşlığının yanı sıra beyan ve bildirimlerin mali müşavir nezdinde yapılması zorunluluğu var. Beyannamelerin mali müşavirin onayı gerektiriyor. Bu nedenden dolayı da ve tek düzen hesap planına göre kayıtların yapılması gerekiyor. Burada bir teknik bir durum var. Bunlar da yapılması için mali müşavir zorunluluğu var.
1: Tamam, bu zorunlu bir şey yani. Tabii keyfi ki. Bir şey tabii, değil. Tabii. Hani olmayan işletmeler, mesela ben kendim yaparım diyen bir işletme.
0: Yok, olmuyor.
1: Öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok.
1: Çalışmak
0: evet.
1: Zorunda.
0: Evet.
1: Peki şimdi son dönemlerde bildiğiniz gibi vergi politikaları değişti. Onunla ilgili neler söylersiniz? Bu vergi politikaların karşısında işletmelerin durumu nasıl?
0: Şimdi şöyle, son 5 yılı ele aldığımızda ülkemizde Covid salgınından sonra 3 temel faktör dikkat çekiyor. Bunlardan birincisi yüksek döviz kuru, ikincisi yüksek faiz oranları, üçüncüsü ise bunlara bağlı olarak enflasyon. Bu etkenlerle ekonomi 2020'den bu zamana kadar çok değişik bir hal aldı. Enflasyonun olmasıyla bir ürünün 2020'deki fiyatıyla bugünkü fiyatları arasında çok ciddi TL bazında çok ciddi farklar oluştu. Şimdi şöyle bir durum var. Biz 2020'den bu zamana kadar ülke olarak devlet bütçemizde hep cari açıklar verdik. Cari açık verdik ve bütçe açığı verdik. Bütçe açıklarının kapatılması için de özellikle 2025 ve 2026 yılında baskın ve etkin bir maliyet politikası uygulanıyor. Bu nedenden dolayı da vatandaşlarımızın, firmalarımızın, işletmelerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle vergi borçları konusunda dikkat etmeler gerekiyor. Şöyle ki vergi borçlarının zamanında ödenmemesi durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların menkullerine, gayrimenkullerine e-haciz uygulanabiliyor. Banka hesaplarına e-bloke uygulanabiliyor. Günlük hayatın akışında insanların böyle blokelerle ve hacizlerle karşılaşması olağan hayatı olumsuz etkiliyor. Bu nedenden dolayı vatandaşlarımızın dikkat etmesi ve vergilerinin vadesinde ödemesi gerektiğini öneriyoruz.
1: Peki bu durumda en çok hangi işletmeler zorlanıyor?
0: Şimdi şöyle, vergi çeşitleri çok fazla ülkemizde. Vergi çeşitlerine bağlı olarak da verginin oranları var. Şimdi üretim işletmelerine bakarsak KDV ödeyen vergi mükellefleri oluyorlar. Üretim işletmeleri genellikle KDV yönünden sürekli vergi ödeyen firmalar oluyor. Hizmet sektörü yine aynı şekilde KDV ödeyen grup oluyor. Onun haricinde de kazanca bağlı olarak eğer bir gerçek kişi işletme ise gelir geçici vergi ve yıllık gelir vergisi olarak elde ettiği kazanç üzerinden vergilendiriyor. Eğer şirket ise kurum geçici vergi ve kurumlar vergisi üzerinden yine vergilendiriliyorlar. Yani vergi her alanda olduğu için, verginin kapsamı ve türleri fazla olduğu için böyle bir ayrım yapamayız ama tüm vergi mükellefleri doğrudan ve dolaylı olarak vergi ödüyorlar.
1: Peki işletmeler bu sürece nasıl adapte oluyorlar?
0: İşte bu noktada en önemli faktör mali müşavirler. Evet. Yani kamuyla özelin arasında, yani şöyle söyleyeyim, Maliye Bakanlığı'yla, Sosyal Güvenlik Kurumu'yla ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla işletmeler arasında köprü görevini gören kişiler mali müşavirler. Mali müşavirler az önce de bahsettiğim gibi bir kamu görevi icra ediyorlar. Usul ve esaslara uygun olarak, kanunlara bağlı olarak vatandaşların, şirketlerin, işletmelerin hesaplarını tutuyorlar. Ödeyecekleri vergi türü neyse vergi türünü belirliyorlar, hesaplamalar yapılıyor, beyan ve bildirimler neticesinde verginin tahakkukunu sağlıyorlar.
1: Peki bu mevcut sistemde zorlanıyorlar mı?
0: Tabii ki az önce söylediğim gibi evet.
1: Biraz.
0: Şöyle bir durum var. Mali müşavir camiası olarak dediğim gibi şöyle bir şey oldu. 2020'den bu zamana kadar verginin türevleri arttı. Verginin oranları arttı. örnek veriyorum. Sizler nihai tüketicisiniz. Nihai tüketicinizin bildiği bir şey KDV %18'di. 2 puanlık artışla

0: Şu an yürürlükteki KDV %20. Aynı şekilde KDV %8'di. 2 puanlık artışla KDV oranı %10. Bunun haricinde 2020'den sonraki süreçte kademeli olarak kurumlar vergisi arttırıldı. Önceki dönemlerde kurumlar vergisi oranı %20 idi. Şu anda %25. Yani bu durumda puan artışlarıyla vergi oranları artırılıyor. Artan vergi oranına bağlı olarak da vergi tutarları artıyor. Vatandaşlarımız da bu durumda zorlanıyor.
1: Şimdi maliye tebligatlarına da gelecek olursak.
0: Evet.
1: Son dönemde şirketlere ve vatandaşlara da gelen maliye tebligatları gündemde.
0: Evet.
1: Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
0: Şimdi bununla ilgili bilgi vermeden önce teknoloji günümüzde aktif olarak herkesin kullandığı bir faktör haline geldi. 2013 yılından itibaren e-fatura ülkemizde uygulamaya başlanıldı. Daha sonra e-defter sistemine geçildi. Ve bu sadece vergisel boyutta değil, banka boyutunda da geçti. Önceden hatırlarsınız, banka hesap kartları vardı. Vatandaşlarımızın kullandığı böyle renkli logolu banka logolarının olduğu kartlar vardı. Şu anda günümüzde yok çünkü herkes mobil bankacılığı kullanarak geçmiş hesap hareketlerini anlık olarak takip edebiliyor. Bunları anlık olarak görebiliyor. Şimdi burada Gelir İdaresi Başkanlığı şöyle bir şey oldu. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yapılan iş ve işlemler maliyeye entegre oldu. Yani Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemlerine entegre oldu. Bizler mali müşavirler olarak mükelleflerimiz için verdiğimiz beyan ve bildirimler sonucunda maliyede bir veri havuzu oluştu. Bu veri havuzlarıyla vatandaşların banka hareketleri, vatandaşların diğer kamu kurumlarıyla yapmış oldukları iş ve işlemler karşılıklı analize tabi tutuldu. Sonrasında vergi mükelleflerinin kendi aralarında yapmış olduğu iş ve işlemler, alımlar, satımlar, faturalandırmalar yine analizlere tabi tutuldu. 2025 yılı içerisinde biz kurgan diye bir şeyle, kavramla karşılaştık. Bu kavramda vergi mükellefi olan firmaların kendi aralarında yaptıkları işlemlerin analizi yapıldı. Kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla bu uygulama ile firmalardan izahatlar istendi. İzahatları yapan, doğru yapan firmalar oldu. İzahatları eksik yapan firmalar oldu. Eksik yapan firmalar geriye yönelik vergilerle karşılaştılar. Sadece vergiyle karşılaşmadılar, bir de vergi ziya cezasıyla karşılaştılar. O da yetmedi, bir de gecikme zammı ve faiziyle karşılaştılar. Bu durumda vergi mükellefleri zorlandılar. Güncel olarak normal nihai tüketicilere de tebligatlar geliyor dediniz. Doğrudur. Özellikle Aydın nezdinde konuşursak, ilimiz Aydın nezdinde, Aydın'da son zamanlarda inşaat üretimi oldukça fazla. Yani hem inşaata üretimi hem de ikinci el piyasasında alımı satımı fazla. Hal böyle olunca sadece Aydın değil de tüm Türkiye'de bir analize tabi tutuldu. Ama Aydın'da daha fazla oldu. Çünkü gayrimenkul alım satım rakamları yüksek. Yani alış satış sayısı. Bu sayılara bağlı olarak da gayrimenkuller alım satım değerleri üzerinden ödenen tapu harcı var. %2 alıcı ödüyor, %2 satıcı ödüyor. Bu tapu harçlarının güncel değerlerle uygun şekilde beyan edilip edilmediği Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından analizlere tabi tutuldu yine. Bu durumda eksik veya hatalı beyanlar varsa bunların düzeltilmesi istendi. Burada da kıstas şu oldu. Öncelikle gayrimenkulün bulunduğu şehir, ilçe, mahalle, mahalleye bağlı olarak binanın yaşı, metrekare büyüklüğü. Bunlar dikkate alınarak tapuların gerçek değerleri tespit edilmeye çalışıldı. Hal böyle olunca da sadece vergi mükellefleri değil de normal nihai tüketicilere de maliyeden tebligatlar geldi. Alım satım bedellerinin gerçek değerler üzerinden gösterilmesi istendi. Tabii tebligatlar gelince vatandaşlarda bir panik hali oluştu. Ne yaparız, ne ederiz hali oluştu. Burada doğru işlem yapanlar oldu, hatalı işlemler yapanlar oldu. Hani biz mali müşavirler olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer maliyeden gelen bir tebligat olursa, konular çok farklı. Çünkü vergi çeşitli konular üzerinden alınıyor. Çeşitli durumlar üzerinden esas alınıyor. Tamam, genel konu oluyor ama vatandaş nezdinde bazen özel durumlar da oluyor. Bu durumda mutlaka ve mutlaka vatandaşların bir mali müşavire danışmasını öneriyorum. İlk danışmaları gerekiyor.
1: İlk tebligatta direkt bir mali müşavire başvuracağız. Peki bu tebligatları görmezden geldik. Bu bize ne gibi sonuçlar doğurur?
0: Evet, yani şöyle, maliyenin resel işlem yapma yetkisi var. Emsal değerler esas alınarak, iktisadi teknik icablara uygun ispat vesikaları esas alınarak resen tarhiyat yapılabilir. Tarhiyat sonucunda oluşan vergi yine vergi mükellefine, yine vatandaşlarımıza bildirilir. Bir 30 günlük süresi var. 30 günlük süre içerisinde itiraz veya vergi mahkemesine başvurma süresi var. Başvurmaz ise o vergi kesinleşir ve vatandaşlarımızın anlayacağı dilde konuşayım, E-Devletler üzerinden, TC kimlik numaralarının üzerinden vergi borcunu görürler. Vergi borçlarını ödemek durumunda kalırlar.
1: Görebiliyoruz E-Devlet üzerinden, görebiliyoruz. Evet. Peki denetimler nasıl? Daha mı sıklaştı?
0: Şimdi az önce söyledim ya, etkin ve baskın bir maliye politikası izleniyor. Vergiye uyumluluk, kayıt dışı ekonominin ortadan kalkması için doneler çok fazla dijitalleşmeyle birlikte. Denetimler de bu dijital veriler üzerinden yapılıyor ve kolaylıkla yapılıyor. Hani bugün yaptığınız şeyle 2 ay sonra, 3 ay sonra karşılaşabiliyorsunuz.
1: Peki burada vatandaşların en çok panik yaptığı konular ne oluyor?
0: Ya şimdi maliyeden geldiğine göre bir eksik beyan vardır. Veya bir hatalı işlem vardır. İstemsizce yapılan bir hatalı işlem vardır. Öncelikle maliye bunu zaten soruyor. İzahatını yap diyor. İzahatı uygun görülürse, az önce söylediğim gibi iktisadi teknik icablara uygun bir izahat yapıldığı zaman kabuller oluyor. Ama izahat yapılamıyorsa veya maliyenin elindeki doneler daha güçlü ise fark beyana dayalı olarak yeniden vergi tarhiyatı yapılıyor.
1: Şimdi 2026 yılında bir vergi affı bekliyor musunuz?
0: Şimdi bununla ilgili
1: ya da bir yapılandırma gelir.
0: Evet, yani vatandaşlarımızın isteği ve talebi çok ama geçtiğimiz hafta içi Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ulusal bir televizyon programında bu soru doğrudan Mehmet Şimşek'e soruldu. Sayın Bakanımız bu konuya asla böyle bir vergi affı olmayacak dedi. Şimdi Sayın Bakanımız böyle dedikten sonra biz bunu asla olmayacak olarak algılıyoruz ama vergide, vergi ve SGK borçlarında af ve yapılandırma yok. Ama taksitlendirme var dedi Sayın Bakanımız. Herkesin sorduğu da taksitlendirme nasıl yapılıyor? Nasıl taksitlendirme yapabiliriz? Sorusu bizlere çok geliyor. Ve bunu bazen ulusal basın, işte Sayın Maliye Bakanı vergi affı yok ama taksitlendirme var dedi şeklinde yorumluyor. İnsanlar da bize taksitlendirme varmış diyor. Evet, taksitlendirme var. Taksitlendirme şu şekilde var. Bizim 6183 sayılı amme alacakların tahsil usulü hakkında bir kanunumuz var. Bu kanunda 48. maddesi der ki, borçlu kişi zor durumda olduğunu belgeler ise ve ilgili borçlu olduğu kamu idaresine zor durumda olduğunu belgelendirirse bu durumda 36 aya kadar vergi borcu taksitlendirilir. Ama şöyle bir durum var. Mevcut borcun üzerine %39 oranında bir tecil faizi gelir. Evet. Yani burada atlanılmaması gereken olay bu. Ve şöyle de bir durum var. 250 bin TL üzeri olan borçlar için teminat isteniyor. Teminatın haricinde zor durumda olduğuna ilişkin bilanço ve gelir gider cetvelleri isteniyor. Yine burada da kişilerin, kurumların, firmaların mali müşavire ihtiyacı oluyor.
1: Yine ihtiyacı oluyor. Evet. O zaman yani zor durumda olanlara taksitlendirme yapılıyor.
0: Evet,
1: herkese değil bu.
0: Evet, evet. Bir de yapılandırma değil. Yani
1: yapılandırma değil.
0: Yani vadesi geçmiş bu borç için uygulanan gecikme zammı üzerinden bir yapılandırma yapılmıyor. Ayrıca bunun üzerine, yani vergi aslı artı gecikme zammı, bunun toplamı üzerine artı tecil faizi gelerek bir taksitlendirme yapılıyor.
1: Bu bir alternatif aslında.
0: Evet, evet.
1: Ya bu da hani yapılandırma.
0: Yani bu dönemde ödeme zorluğu çeken firmalar için, kişiler için bir alternatif. Yani bu mevcut olan bir durum. Kanunla çıkan bir durum değil. Dediğim gibi yürürlükte olan 6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırma yapabilirler.
1: Şimdi SGK cezaları oldukça ağır.
0: Evet.
1: Burada işletmeler nelere dikkat etmeli?
0: Şimdi SGK cezaları gerçekten çok ağır. Şöyle ki SGK mevzuatına aykırı bir fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücret üzerinden idari para cezaları kesiliyor. Bu da işte önce yarım katıyla başlıyor. Bir katı olan cezalar var. İki katı olan cezalar var. Tekerrürü olması durumunda 5 katına kadar çıkan cezalar var. Bayağı. Bu rakamlar çok ciddi rakamlar. İşletmelerin 1 yıllık, 2 yıllık karını götüren cezalar. Ve bunlar fiil başı. Yani yapılan dediğim gibi SGK mevzuatına aykırı yapılan fiiller başı kesilen cezalar. Bu fiiller 3-4 tane olduğu zaman düşünsenize 4 çarpı 5, 5 çarpı asgari ücret çok ciddi rakamlara çıkabiliyor. En önemlisi yani herkesin bildiği sigortasız işçi çalıştırmak. Ama bunun öncesinde bir husus var. Buna dikkat etmeleri gerekiyor işverenlerin. İş yerinin sosyal güvenlik kurumuna tescili. Yani bir iş yeri açıldıktan sonra işverenin kimlik bilgileriyle sosyal güvenlik kurumuna bir tescil işlemi yapılması lazım. Ve iş yerinin sosyal güvenlik sicil numarasına sahip olması gerekiyor. Buna sahip olduktan sonra işe giriş ve çıkışlar yapılıyor. En önemli husus bu. Önce iş yerinin sosyal güvenlik kurumuna tescili, daha sonra sigortasız işçi çalıştırmama, giriş ve çıkış bildirgelerinin süresinde verilmesi, uygulamada gördüğümüz şeyler raporlu personellerin rapor süresinde çalıştırılması. Burada da çok ciddi hatalar yapılıyor. Piyasada bilinen rapor parası var. Yani vatandaşlarımız bilir. Bunun SGK mevzuatındaki karşılığı da iş görememezlik ödeneğidir. İsmi bu şekilde geçer. Eğer yani şöyle bir durum var. Raporlu personel istirahatlı personeldir. İstirahatlı biri de istirahat süresi boyunca iş yerinde çalışamaz. Olası bir tespit halinde işverene iş göremezlik ödeneği sosyal güvenlik kurumu tarafından işverene rücu edilebiliyor. Burada da dikkat etmesi gerekiyor işverenlerin. Onun haricinde biliyorsunuz iş kazaları. İş kazaları çok önemli. Bunun için iş sağlığı ve güvenliğine uygun tedbirlerin alınması ve iş kazası bildiriminin 3 iş günü içerisinde mesela sosyal güvenlik kurumuna bildiriminin yapılması gerekiyor. Bunların yapılması. Sonra da iş kazası Allah kimseye yaşatmasın ama olması durumunda burada kusurlar aranıyor. İşçinin kusuru, işverenin kusuru şeklinde. Ve bu tespitler ve değerlendirmeler sonrasında işverenlere yine brüt asgari ücret üzerinden idari para cezaları uygulanıyor. Bunlara vatandaşlarımızın, işverenlerimizin dikkat etmesi gerekiyor.
1: Peki SGK'da yapılan hata bir tanesi şey sanırım. Sigortasız işçi.
0: Evet,
1: çalıştırma.
0: Sigortasız.
1: Peki başka yaptıkları hatalar var mı?
0: Başka yaptıkları hatalar dediğim gibi ilk söyledim ya.
1: Evet.
0: Sosyal güvenlik kurumuna iş yerlerinin tescil edilmemesi.
1: Tamam.
0: Ve bir de şöyle bir şey var. Deneme süresinde çalıştıran işçinin sigorta girişi yapılmıyor gibi bir böyle bir şehir efsanesi var. Bunlara dikkat edelim. Yani eğer bir işveren yanında bir işçi çalıştırıyorsa doğrudan mali müşaviriyle veya muhasebe birimiyle irtibata geçip ne yapması gerektiği hakkında bilgi alması gerekiyor.
1: Küçük hatalar büyük cezalara yol açıyor mu?
0: Tabii. Çok.
1: Hadi ya.
0: Evet, bunu aktif olarak yaşıyoruz.
1: İşletmeler bayağı dikkatli olacaklar.
0: Yani şimdi maliyede yapılan özel usulsüzlük cezaları var. Yani maliyenin uyguladığı cezalar. Bunlarda indirim talebimiz oluyor, uzlaşma talebimiz oluyor ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kestiği cezalar idari para cezası niteliğinde olduğundan dolayı sadece yasal süresi içerisinde ödendiği takdirde indirim alabiliyorsunuz. Onun haricinde bir indirimle karşı karşıya değiliz. Yani indirimden faydalanmıyoruz. Bu nedenden dolayı da SGK'nın cezaları ağır.
1: Şimdi yeni bir iş kuruyorum. İlk önce nereye başvuracağım? Böyle yeni iş kuranlar için keşke bunu bilselerdi dediğiniz böyle...
0: Evet.
1: Şimdi...
0: Şöyle bir durum var. İlk iş kuracaksınız. Her girişimcinin hayalidir kendi işinin olması, kendi ofisinin olması, kendi iş yerinin olması, işte kendi müşterilerinin olması. Belli bir donayla geliyorlar zaten. Yani işe başlamak isteyen kişiler ne yapmak istediklerini bilmesi gerekiyor. Yani en önemli husus bu. Yani piyasayı iyi analiz etmeleri gerekiyor. Ve ben bu işi yaparsam bu iş devam eder mi? Sürdürebilir miyim? Ben bunun işte ilk zamanlar zarar etsem bile ilerleyen zamanda kâra geçirip karlılığımı devam ettirebilir miyim? Bunun düşüncesine sahip olmaları gerekiyor. Ve buna karar verdikten sonra da iş yerlerinin konumunu belirledikten sonra da dediğim gibi ilk mükellefiyet tesisi, ticaret siciline kayıt ve varsa teşviklerden faydalanabilmek için yine bir mali müşavire başvuruyorlar, mali müşavire danışıyorlar.
1: Yani o kadar önemli.
0: Evet, evet. Yani mali müşavirlik mesleği artık toplumun her alanında var. Toplumun her alanına hizmet veriyor yani.
1: Peki bu kredi kartı borçlanmaları bunlar da arttı artık, evet. Ülkemizde. Burada vatandaşlar nelere dikkat etmeli?
0: Şimdi kredi kartı kullanımı evet çok yaygın çok ülkemizde. Yani şu anda bir alışveriş merkezi içerisindeyiz. Burada yapılan tüm işlemlerin yaklaşık %90'ı belki tamamı kredi kartıyla yapılır. Bunu sizler de yaşıyorsunuz. Yani normal nihai tüketici olarak yaşamınızda yaptığınız alışverişlerde kredi kartını kullanıyoruz. Kredi kartı olmasa bile banka kartlarımızı kullanıyoruz. Şimdi kredi kartının iki türü var. Bir ticari kredi kartı, bir bireysel kredi kartı. Şimdi ticari kredi kartı kullanıcıları bireysel ticari kredi kartı kullanıcılarına göre biraz daha bilgililer. Şöyle ki ticari kredi kartı kullanıcıları normal ticari faaliyette bulundukları için ticari mal ve hizmet aldıklarından dolayı ve sürekli kendileri bir bankayla irtibat halinde olduklarından dolayı kredi kartının nasıl kullanılacağını, hesap kesim tarihinin ne olduğunu, asgari ödeme tutarının ne olduğunu biraz daha iyi biliyorlar.
1: Ben hiç bilmiyorum.
0: Evet, şimdi diğer tarafta bireysel kart kullanıcıları var dedik. Bireysel kart kullanıcılar da genellikle kimler? Öğrenciler, bordrolu çalışanlar ve emekliler. Şimdi burada bu saydığım kredi kartı kullanıcıları kredi kartı kullanımında bazen hatalara düşebiliyorlar. Yani bunu somut anlatmak istiyorum. Çünkü çok ciddi bir konu. Yani herkesi ilgilendiren bir konu. Kredi kartı limiti 100.000 TL. 100.000 TL'lik kredi kartı kullanıcısının eline geçiyor. İlk ay 20.000 TL'lik bir harcama yaptığı zaman burada da bankacılık denetleme düzenleme kurulunun belirlediği asgari ödeme oranları var.
1: Tamam, onu ödüyoruz.
0: Evet, şimdi şöyle bir durum var.
1: Onu ödüyoruz zaten.
0: İşte onu ödemememiz gerekiyor. Borcun
1: güncel borcu mu ödeyeceğiz?
0: Güncel borcu da değil, hesap özeti borcunu ödememiz gerekiyor. He. Şöyle ki, az önce dedim ya 100.000 TL'lik bir kredi kartı elinize geçti.
1: Tamam, geçti.
0: Kredi kartıyla dönem içerisinde, yani dönem dediğimiz bir ay. Bir ay içerisinde yaklaşık bir 20.000 TL harcama yaptınız.
1: Yaptım.
0: Bunun asgari ödeme oran tutarı %10. %40 pardon.
1: %40.
0: 20.000 TL'nin %40'ı ne yapar? 8.000 TL yapar.
1: Tamam.
0: Kredi kartı ekstrenizde de yazar. İşte hesap özeti borcu 20.000 TL, asgari ödeme tutarı 8.000 TL.
1: Eyvah, biz 20.000'i mi ödememiz gerekiyor?
0: Evet, 20.000'i ödemeniz gerekiyor.
1: Ödemiyor o zaman.
0: İşte ödenmesi gerekiyor. Ödenmediği takdirde 20.000 ile 8.000 TL arasındaki fark olan 12.000 TL'ye alışveriş faiz oranı uygulanıyor. Bu oran yıllık bazda baktığımızda %50 ile %70 arasında bir oran. Böyle olunca bu aradaki tutara gecikme faiz oranı uygulanıyor. Bu 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık periyatlar halinde gittiğinde bu borç katlanarak gidiyor. Çünkü her defasında asgari tutar ödeniyor ve asgari tutarın bir tık üstü ödeniyor. Böyle olunca az önce söylediğim gibi 100.000 TL'lik kredi kartı borcu en son 140.000 TL oluyor. Ya bize de geliyorlar, bankalara gidiyorlar bu kullanıcılar, tüketiciler. Ya diyor ki benim kredi kartımın limiti zaten 100.000 lira. Ben 100.000 lira harcama yaptım. Nasıl oluyor da kredi kartı borcum 140.000 TL oluyor? İşte bu aylar itibariyle ödenmeyen hesap özeti borçlarından dolayı oluyor.
1: Hesap özeti borcunu.
0: Evet, evet, hesap özeti borcu ödeniyor.
1: Aslında o borcu dikkat alıyor.
0: Evet,
1: asgarisi geliyor, onu ödememiz gerektiğini düşünerek.
0: Evet, bazen mobil uygulamalara girdiğimizde veya bankamatiklere bak hesaplarına girdiğimizde güncel borç diyor. Güncel borçta mesela taksitlendirilmiş borçlar oluyor. Hani bir beyaz eşya aldınız, 6 taksite bölüyorsunuz, 10 taksite bölüyorsunuz. Hani pahada değerli olan ürünler bazen taksitlendirme yapılıyor. Onlar güncel borç olarak görünüyor ama hesap özeti borcumuz olmuyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Hesap özeti borcu neyse hesap özeti borcunun ödenmesi gerekiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bununla ilgili bu faize sarmalına takılan kredi kartı tüketicileri en sonunda bu kredi kartı borcunu ödeyebilmek için tüketici kredisine başvuruyorlar. Bunu çok yaygın olarak görüyoruz. 100 bin TL'lik totalde bir harcama yaptı ama borç 140 bin TL. Bunu ödeyecek gücü olmuyor. Tüketici kredisine başvuruyor. 140 bin borcu ödeyebilmek için tekrar bir 140 bin TL kredi çekiyor. Ve evet, onu ödemeye çalışıyorlar. Ödemek istedikleri zaman o borç faiziyle birlikte 200 bin TL seviyelerine gelmiş oluyor. Ve en büyük handikap ve tuzak, az önce saydığım öğrenciler, bordrolu çalışanlar ve emeklilerde kredi kartı limiti açıldıktan sonra tekrar kredi kartını kullanıyorlar. Borç bir tarafta kredi kartının borcu, bir tarafta kredi borcu ve sürekli ödenen bir faiz oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani borcu borçla kapatıp limit açıyorlar. O borç limit sanki kendi limitiymiş gibi harcama yapıyorlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor Selim Hanım.
1: Şimdi gelire göre nasıl borçlanalım?
0: Gelire göre borçlanalım. Şimdi şöyle, maaşlı çalışan insanların gelir, yani bordrolu çalışan insanların maaşları haricinde gelirleri olabilir. Kira gelirleri olabilir. Aydın bölgesinde yaşıyoruz. Ailesinden kalmış olan bir tarım arazisi olabilir. Ondan hasattan elde etmiş olduğu bir gelir olabilir. Yani bu özel bir durum. Herkesin gelir durumu farklı. Ama ödeyebileceği şekilde borçlanması lazım. Yani bankalar bazen limit açabiliyorlar kart kullanıcılarına. Hani adamın 50 bin TL anca geliri var aylık bazda ama adama açılmış 500 bin TL'lik kart limiti. Hal böyle olunca da belli bir zamandan sonra bu kartın piyasa tabiriyle patlaması gündeme geliyor. Bu kartlar patladığı zaman da toplumda huzursuzluklar başlıyor. Aile içinde huzursuzluklar başlıyor. Arkadaşlar arasında huzursuzluklar başlıyor. Borç borçla kapatılıyor. İkame finansman dediğimiz sisteme kayıyoruz. Yani burada dikkat edilmesi gerekiyor. Yani özellikle kredi kartı kullanımında az önce dediğim gibi hesap özeti borcu, asgari tutar borcu, hele ki bu dönemde faizlerin bu denli yüksek olduğu dönemde kullanacağının dikkat etmesi gerekiyor.
1: Edeceğiz. Peki borçtan çıkmak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?
0: Tavsiyelerimiz şu şekilde, yani borcu borçla kapatmayın.
1: Kapatmayalım.
0: Ama borcu borçla kapatırsanız bile tekrar o kredi kartını kullanmayın. Yani onu bir kaynak olarak görmeyin. Kredi kartı amacına uygun kullanıldığı zaman çok yararlı. İşte az önce dedim ya, ticari tarafta olanlar bunu bir kaynak olarak kullanıyorlar ve faydasını görüyorlar. Orada da olumsuzluklar olmuyor mu? Oluyor. Bilmeyenler olmuyor mu? Oluyor. Ama bireysel kart kullanıcılarına göre daha bilgililer. İşte burada kredi kartı adı üstünde kredi. Yani sizin olmayan bir para, banka aracılığıyla siz o parayı harcıyorsunuz. Buna dikkat etmek gerekiyor.
1: Şimdi savaş var biliyorsunuz gündemimizde. Evet. Savaşın etkileri bize nasıl yansır? Ekonomimize nasıl yansır? Nasıl yani, yansıyor?
0: Evet. Yani biz bunu ilk etkisini ilk savaşın başlangıcında gördük. Savaşın başlamasıyla birlikte altın ve gümüşte ciddi bir artış oldu. Bizim Türk insanında da yatırımını koruyabilme hevesi ve isteği çok fazla. Hal böyle olunca bir anda altına ve gümüşe çok ciddi bir talep oldu. Biz buna panik alımı diyoruz. Panikle ciddi şekilde bir alımlar oldu. Yani savaş vardı. Savaşla birlikte zaten kıymetli madenlerin, gümüşün, altının değeri arttı. Ama artmayan haricinde kuyumcu tezgahlarının önünde kuyruklar oluştu. Bununla birlikte taleple birlikte de fiyat arttı. Ve işte gramı 6500 seviyelerinde olan altın 8100, 8200 hatta çeşitli piyasalarda 8400 TL'lere kadar çıktı. Daha sonra bu talep sonrasında düşüşler başladı. Savaşın seyrine göre düşüşler başladı. Bu sefer o panik alımı yapanlar aman biz zarar ettik deyip bu sefer panik satışı yapmaya başladı. Evet, yani en büyük handikap burada o oldu. Panik satışı yaptılar. Panik satışı yapınca da zarar ettiler. Bu durumlarda yani böyle biz bunu şeyde de yaşadık. Döviz bir ara arttı ya.
1: Evet.
0: İşte evet, ondan sonra bir kur korumalı mevduat uygulamasına geçildiği açıklanınca Cumhurbaşkanımız tarafından bir anda dolar geriye gelmeye başladı. Burada panik alımı yapanlar vardı. Aynı anda panik satımı yapanlar oldu. Bu şekilde eldeki biriktirdiği birikiminde de bu şekilde zararla kapatan kişiler oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de en önemlisi petrol.
1: Akaryakıtta biraz.
0: Evet, yani Hürmüz Boğazı'nın burada önemi var. Umman Denizi ve Basra Körfezi'nin arasında geçiş kanalı olan bu körfezden üretim yapan Avrupa ve Asya'ya üretim yapan ülkelere enerji olarak bu akaryakıt tankları gemiler vasıtasıyla taşınıyor. Petrol biliyorsunuz doğrudan tüm ürünleri etkileyen enerji kaynağı. Buradaki savaşın olması doğrudan dünya piyasasını etkiliyor. Dünya piyasasını etkilediği zaman özellikle biz ithalat yapan ülkeler arasındayız Türkiye olarak. İşte bir otomotiv sektöründe, beyaz eşya sektöründe, diğer elektronik eşyalarda. Bunlar doğrudan etkilediği için biz de bunun ithalatını yaparken pahalı olarak yapacağız. Pahalı olarak yaptığımız zaman bizdeki tedarikçiler ve firmalar bunları bize pahalı olarak satacaklar. Zaten var olan bir enflasyonun içerisindeyiz. Enflasyonu tetikleyen bir durum haline geliyor. Burada ülkemizde biz Eşel Mobil sistemi uygulandı. Yani akaryakıta uluslararası düzeyde gelen zamların %75'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yani hazine tarafından karşılanması istendi. Bu çok doğru bir uygulamaydı. Çünkü zaten enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyon yavaş yavaş düşmeye başlamış. Yavaş yavaş ülke seyir almaya başlarken böyle bir şeyin olması bizi olumsuz etkiledi. Savaşın her türlüsünü nal etmiyoruz. Yani bir an önce huzurun, barışın gelmesini istiyoruz. Bizler ülkelerin savaşlarla birbirine üstünlük kurmasını değil de ilimle, irfanla, bilimle, sanatla, sporla, bunlarla üstünlük kurmasını istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ülküsüyle hareket etmek istiyoruz. Savaşlar olmaz. Savaşın olduğu yerde gözyaşı vardır.
1: İnşallah.
0: Savaşın olduğu yerde dram vardır, huzursuzluk vardır. Yani iyi bir şey yoktur. Hep kötü şeyler vardır, kötü kavramlar
1: vardır. Peki bu tür krizlerde, bu tür krizlere karşı işletmeler ne yapsın? Nasıl bir önlem alsın?
0: Ya şimdi bizim ticaret kanunumuz çok güzel bir kanun. Ticaret kanunumuz bizden önce yaşayan insanların başından geçen badirelerin hukuki olarak yazıldığı kanun. Bizim mesela her zaman diyoruz yedek akçemizin olması lazımdır. Yani işletmeler her ne kadar borçlansalar da borçlarının bir karşılığı olması lazım. Aynı şeyler gibi, normal nihai tüketiciler gibi. Hı hı. Her zaman elinin altında yedek akçesinin olması lazım. Ödeyebilecekleri tutarda borçlanmaları lazım. Cari ödemelerine, yani veresiye tabirle veresiye alış ve verişlerinde bir plan ve programların olması gerekiyor. Yoksa işte ani bir durumlarda, ani döviz artışlarında, ani faiz oranları artışlarında vatandaşlarımız olumsuz etkileniyor. Tüm ömür boyunca biriktirdiği maddi birikimlerini satmak durumunda kalıyorlar. Buna dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Şimdi bu 2026 yılı için hem işletmelere hem de vatandaşlara tavsiyeleriniz ne olur?
0: 2026 yılı için. Ya şimdi piyasada bir söz var. Diyorlar ki gün günden kötü gelir. Bunu sıklıkla duyuyoruz. Doğru. Gün günden kötü geldi. Yani dediğimiz gibi işte son 5 yılı ele aldığımızda kötü geliyor. Ama yani sonuçta da devam edeceğimiz bir hayat var. Umutla bakacağımız bir hayat var. Dediğim gibi ekonomik olarak tedbirlerimizi alacağız. Büyüme hevesinde olan firmaların bazen şevki, heyecanı kalmıyor. Çünkü bu ekonomik krizlerin olması nedeniyle. Yani bunu düzeltmek herkesin üzerinde bir yük. Yani kamu idaresi de bunu düzeltilmesini istiyor. İşte dediğimiz gibi maliye politikaları uyguluyor. Vatandaşlarımız ellerinde elde ettikleri kazançlarla vergiler ödemeye çalışıyorlar. Şunu demek istiyorum. Yani faiz bir maliyet, enflasyon bir maliyet. Maliyetten korunabildikleri kadar korunmalarını öneriyorum. Ticari nitelikte karşılaştıkları ve yaptıkları iş ve işlemler için kesinlikle bir mali müşavire danışmalarını öneriyorum. Çünkü bazen bilmeden yapılan işlemler sonucunda başka başka işler doğuyor. Ve başka başka işlemler dediğim gibi maliyetlerini ve külfetlerini arttırabiliyor. Bilgiye ulaşmak çok kolay, teknolojiyle ulaşmak çok kolay. Ama bilgi yetmiyor, bazen tecrübe gerekiyor. Bu noktada sadece bu mali müşavirlik değil, işte banka alanıysa bankacıya sormak lazım. Hukuki bir alansa avukatına sorması lazım. Eğer daha farklı bir işlemse, muhatap kimse ona sorması lazım. Bu şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Bu zor süreci hep beraber atlatacağız. Yapacak bir şeyimiz yok.
1: Evet. Şimdi Ceyhun Bey, yavaş yavaş programın sonuna gelmeye başladık. Son olarak böyle altını çizmek istediğiniz bir konu var mı? Neler söylersiniz?
0: Altını çizmek istediğim konu şu. SGK'ya anlattık. Yani işverenlerin yapması gerektiği görev ve sorumluluklarını anlattık. Maliye ile ilgili tarafa geldiğimizde, dediğim gibi, dijital dünyayla birlikte maliye artık herkesi denetleyebiliyor. Yapılan harcamalar üzerinden bile maliye denetimlerini yapabiliyor. Bununla ilgili işte maliyenin çeşitli denetim mekanizmaları var. Kurgan dedik, Kaşif diye bir programı var. Beyanname gözetim programı var. Biz gece uyurken maliye uyumuyor. Bunların çapraz kontrollerini yapıyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Mali müşavirlik, müşavirlik kavramı çok geniş. Sadece vatandaşlarımıza, şirketlerimize, şirket yöneticilerine şunu söylüyorum. Yapılan tüm iş ve işlemlerde mali müşavirlerinize danışın. Danıştıktan sonra işlem yapın. Söyleyeceğim bu. Çünkü olaylar genel olabiliyor ama kişiler bazında özel olabiliyor. Özel durum. Ondan dolayı mutlaka danışılması gerekiyor.
1: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
0: Rica ediyorum. Çok,
1: çok
0: teşekkür ediyorum.
1: Değerli bilgiler verdiniz. Yeni şeyler öğrendik. Özellikle kredi kartı borçları. Asgarisini ödemiyoruz. Hesap evet. Özetini.
0: Hesap özetini.
1: Ona dikkat edeceğiz.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Kredi borçlarımızı
1: tekrar
0: ödeyeceğiz. Evet. SGK borçlarımızı ödeyeceğiz. Yani bunlar biriktiği zaman gerçekten işletmelerin iflas etmesine kadar gidiyor. Sorumlu vatandaş bilinciyle vergilerimizi ödememiz gerekiyor. Vergilerin doğru tahakkuk etmesi gerekiyor. İşlem kargaşasından uzak durmamız gerekiyor. Herkese bu zorlu süreçte kolaylıklar diliyorum. Sizlere de bu imkanı tanıdığınız için, sizin nezdinizde ekibinize, tüm çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Bir Uzmanına Sor programının daha sonuna geldik. Bugün konuğumuz mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraberdi. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: birlikte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Mesaj geldi. Parayı hesabından geçir, payını al diyorlar. Senin cebinden bir şey çıkmayacak, sadece aracı olacaksın diye de eklemişler.
2: İşleri yasalsa, saklayacak bir şeyleri yoksa neden kendi hesaplarını kullanmıyorlar?
1: Vergi sınırı var falan demişler.
2: Yalan. Kendi adlarını kullanamıyorlar. Çünkü yaptıkları şey suç. Senin temiz adının, temiz hesabının arkasına saklanıyorlar.
1: Beni kendilerine kalkan mı yapıyorlar?
2: O para senin hesabından geçtiği an bütün kiri senin üzerine kalır.
1: Kimsenin suçuna maske olmaya gerek yok.
2: Şüpheli bir teklif gördüğümüzde kuralımız neydi?
1: Dur, düşün. Her görünen gerçek değil.
2: Dur, düşün, güvende kal.
3: Çok yaklaştı. Az kalsın oluyordu. Hakkım bitti. Aa, bedava elmas kazanmak için tıkla. Belki buradan devam ederim.
4: Dur bakalım. O bedava elmas ne istiyor senden?
3: Hakkım bitti dede. Devam edemiyorum.
4: Bak evlat, bazı oyunlar böyle yapar. Önce az kalsın kazanıyordun diye seni heyecanlandırır. Sonra bedava diyerek seni hemen tıklamaya yönlendirir.
3: Nasıl yani? Beni bilerek mi kandırmaya çalışıyor?
4: O linke tıklarsan seni tuzak bir yere götürebilir. Işıklara süre bitiyor baskısına kalma. Bir şeye tıklamadan önce kuralımız neydi?
3: Dur, düşün, güvendiğin bir yetişkine sor.
2: Dur, düşün, güvende kal.

Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haber.

0: Ja, lachlis. Ze is gewoon niet in de gaten als ons lijkt. Als je iets in me gooit, weet je niet. Ben onun arayındık bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Ganarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet baş yesucuktan gelip yedin. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelli olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da unuttum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yersen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ne de oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinidi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dedeğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Ver oğlum. Bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yıktan sonra bu evi yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parıksınan, ben o altınlardan bahsedeyim lan. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kıskan kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efendim, başlık çocukları. Şirken şirken doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur hadi. Yere. Hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi biz gidiyoruz. Gel bakayım buna. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.
3: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 960

0: yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: birlikte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Mesaj geldi. Parayı hesabından geçir, payını al diyorlar. Senin cebinden bir şey çıkmayacak, sadece aracı olacaksın diye de eklemişler.
2: İşleri yasalsa, saklayacak bir şeyleri yoksa neden kendi hesaplarını kullanmıyorlar?
1: Vergi sınırı var falan demişler.
2: Yalan. Kendi adlarını kullanamıyorlar. Çünkü yaptıkları şey suç. Senin temiz adının, temiz hesabının arkasına saklanıyorlar.
1: Beni kendilerine kalkan mı yapıyorlar?
2: O para senin hesabından geçtiği an bütün kiri senin üzerine kalır.
1: Kimsenin suçuna maske olmaya gerek yok.
2: Şüpheli bir teklif gördüğümüzde kuralımız neydi?
1: Dur, düşün. Her görünen gerçek değil.
2: Dur, düşün, güvende kal. Akşam oldu, dış kapıyı kilitlediniz, çocuğunuz odasında. Güvende sanıyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz. Kapı kilitli olsa da elindeki ekran ardına kadar açık bir pencere. Oradan içeri zararlı tuzaklar da girer, kötü niyetli kişiler de. Önce o pencereye bir kilit takın. Ücretsiz aile filtrelerini hemen aktif edin. İlk koruma kalkanınız budur. Ama kilit yetmez. Gözünüz üzerinde olsun. Odaya girdiğinizde ekranı hemen kapatıyor mu? Tahammülsüzlüğü, öfkesi arttı mı? Bunları sadece ergenlik deyip geçmeyin. Bir tuzağa düşmüş olabilir. Çocuğunuzu sanal dünyada yalnız bırakmayın. Dur, düşün, güvende kal.
3: Çok yaklaştı. Az kalsın oluyordu. Hakkım bitti. Aa, bedava elmas kazanmak için tıkla. Belki buradan devam ederim.
2: Dur bakalım. O bedava elmas ne istiyor senden?
3: Hakkım bitti dede. Devam edemiyorum.
2: Bak evlat, bazı oyunlar böyle yapar. Önce az kalsın kazanıyordun diye seni heyecanlandırır. Sonra bedava diyerek seni hemen tıklamaya yönlendirir.
3: Nasıl yani? Beni bilerek mi kandırmaya çalışıyor?
2: O linke tıklarsan seni tuzak bir yere götürebilir. Işıklara süre bitiyor baskısına kalma. Bir şeye tıklamadan önce kuralımız neydi?
3: Dur, düşün, güvendiğin bir yetişkine sor.
2: Dur, düşün, güvende kal.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: TV'den ekranlarından Sağlık Vakti programından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda incir çekirdeğini, incir çekirdeği yağının faydalarını konuşacağız. Konuğumuz ise incir dede Hasan Tuna bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisinizdir.
0: İyiyiz, teşekkür ederim. Hocam biz sizi yakinen tanıyoruz aslında ama izleyicilerimizden belki programlarınıza denk gelmeyen olmuştur. Kendinizi bir tanıtabilir misiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle bize bu Sağlık Vakti programına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sizin de ilk defa böyle bir program yapıyoruz. Siz stüdyonuzda birbirinden değerli doktorlarımızı, sağlıkla ilgili bu işin uzmanı olan kişileri misafir ediyorsunuz. Onlardan bilgiler alıp ekran vasıtasıyla tüm dünyaya duyuruyorsunuz. Öncelikle size teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim kırmayıp geldiğiniz için.
1: Sağ olun. Hasan Tuna kimdir? Hasan Tuna isminin önüne çıkan İncir Dede'dir.
0: Evet.
1: İncir Dede bugün biraz daha kendi ismimizin önüne çıkmıştır. Hasan Tuna emekli öğretmendir. 1987 yılında öğretmenliğe başlayan bir vatandaştır. Ülkemizin değişik yerlerinde Siirt'te, Batman'da, Kastamonu'da, daha sonra Aydın'da öğretmenlik yapıp yine Aydın'dan emekli olmuş olan, 2020 yılında emekli olmuş olan bir kişidir. İncir'e kendisini adamış olan bir kişidir. İncir'deki o mucizeleri görüp, İncir'deki o şifa kaynaklarını görüp bunu topluma anlatmak için kendisini bu yönde adamış bir kişidir yani.
0: Çok güzel hocam. Çok güzel söylediniz. Öğretmensiniz. Yıllardır bu mesleği sürdürmüşsünüz. Bizim de programımız Sağlık Vakti. Sağlık üzerine dediğiniz gibi biz yayınlar gerçekleştiriyoruz. Sizin yaptığınız çalışmalar da hep sağlık üzerine. Şimdi izleyicilerimizin de aklında bir soru işareti vardır mutlaka. Hani var mı sizin de sağlıkla ilgili bu alanda bir eğitiminiz, bir tecrübeniz? Onu biraz aktarabilir misiniz bize?
1: Evet. Öğretmenim dedim.
0: Evet.
1: Ama bunun yanında ben ikinci bir üniversiteyi de okudum. Sağlık kurumları yöneticiliğini de okudum. Yani sağlıkla ilgili de evet, hasbelkader bilgilerimiz var. O bilgilerimizin yanında zaten benim çevrem olduğu gibi sağlıkla ilgili doktorlar. Kendi kızım doktor benim. Kendi kız kardeşim doktor. Yine çok yakın akrabalarım. Hı hı. Hala kızım, hala oğlum. Bunların hepsi doktor. Birçok doktorumuz var. Ben bilemediğim yerlerde zaten onlar benim rehberim. Onlardan bilgiler alıp o bilgiler ışığında sağlıkla ilgili sözler söyleyebiliyorum. Çünkü sağlık çok önemli bir olay. Yani hani diyor ya, halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes, sıhhat gibi bir nefes. O bir nefesi biz insanlara sunmak için uğraşıyoruz. O uğraşımızda da sağlık kurumları yöneticiliğini ben yaklaşık 45'li yaşlarımda okudum. Hı hı. Ondan da mezun oldum, diplomamı aldım. Hatta o zaman okurken arkadaşlarım bana diyorlardı, öğretmen arkadaşlarım, hocam ne yapacaksın bu yaştan sonra, ikinci bir diploma senin ne işine yarayacak, ne yapacaksın diye soruyorlardı. Halbuki ben öyle değil demiştim onlara. Hani sağlığı bizim bilmemiz gerekiyor. Oradaki tıbbi terimleri bilmemiz gerekiyor. Ama bunları derken bir doktor kadar imkanı yok o bilgileri benim bilme şansım. Çünkü doktorlar bu işin 6 yıl okulda tıp eğitimini, daha sonra da 4 yıl uzmanlıklarını, arkasından doçentliklerini, profesörlüklerini alıyorlar. Yani onların ellerine su dökemeyiz bizim.
0: Evet.
1: Onlar, doktorlar bizim baş tacımızdır.
0: Doğrudur hocam, doğru söylüyorsunuz ama sizin de artık bu konudaki yetkinliğiniz tartışılmaz. Hele Aydın üzerinde, hani Türkiye üzerinde. Bu incir çekirdeğini konuşacağız bugün. İncir çekirdeği yağıyla ilgili sizden öğrenmemiz gerekenleri öğreneceğiz. Bu yağın benim bildiğim kadarıyla çıkarılması çok zor, üretimi çok zor. Siz bu incir çekirdeği yağını nasıl elde ediyorsunuz hocam?
1: Şimdi hani bizim de ihtisas alanımız aslında burası.
0: Evet.
1: İncirle ilgili o mucizeyi gördüğümüz için o incir çekirdeği yağını elde etmişiz. İncir çekirdeği yağını nasıl elde etmişiz? İncirin içindeki çekirdekleri çıkararak, o mini minnacık çekirdekleri incirin içinden çıkarıyoruz biz. O çekirdekleri daha sonra sıkıştırarak soğuk pres sıkım yöntemiyle onun içindeki yağı elde ediyoruz. %100 saf olarak. Hmm. İşin iki tane önemli noktası var. İncir çekirdeğinden elde edilmesi, %100 saf ve soğuk pres olarak elde edilmesi. %100 saf ve soğuk pres olarak elde edildiğinde içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller hiçbir şekilde bozulmadan sunuluyor.
0: Çok güzel.
1: Ve bir de çekirdekten elde ediliyor.
0: Zahmetli.
1: Evet, zahmetli bir iş, uğraşlı bir iş ama insanlara sağladığı fayda çok fazla.
0: Evet.
1: O sağladığı faydanın çok fazla olmasından dolayı yapılması gereken bir iş. uğraşılması gereken bir iş. Şimdi insana bir fayda sağlıyorsun. İnsanın sağlığıyla ilgili bir fayda sağlıyorsun. O faydayı sağlayınca çok mutlu oluyorsun. Çünkü karşı taraf sana dua ediyor.
0: Evet.
1: Devamlı dua ediyor yani. Hatta bazı insanlar var, daha ürünümüzü almadan, kullanmadan dua etmeye başlıyor.
0: Bu kadar etkisi...
1: Yani bu kadar etkisi, evet. İnanmış, komşusu kullanmış, akrabası kullanmış, faydasını görmüş. Onlar adına bana dua ediyor.
0: Ne güzel. Evet. Bu da çok güzel bir iş yani.
1: Evet.
0: Aydın'dayız. Aydın'ımızın inciri zaten çok meşhur. Bu incirin çekirdeğini değerlendirmek ayrı bir gerçekten meziyet sizin açınızdan düşündüğümde. Bu kadar faydalı bir yağın içinde hangi vitaminler var peki hocam?
1: Evet. Zaten biz de hani bir şeyi elde etmek aslında önemli değil. Bulursunuz. Farklı farklı şeyler bulursunuz. Hı-hı. Ama bunun analizi, mühim olan budur. Analizinde ne var? Yani bu yağın içeriğinde ne var?
0: Evet.
1: İzmir'de Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Farmakoteknik Laboratuvarı'nda biz ilk analiz çalışmasını yaptırdık. Ki ondan sonra onlarca, yüzlerce çalışma yaptık. Bunun analiziyle ilgili farklı farklı alanlarda. Bu yağın içinde çok yüksek oranda omega 3 var.
0: Omega 3.
1: Evet. Hani bugün anneler çocuklarına omega 3 için balık kapı alıyorlar. İşte Alzheimer olmuş olan, unutma bunama, demans yaşayan hastalar hemen omega 3 takviyesi almaya çalışıyorlar. Ama hazır işte bu incirimizin içerisindeki çekirdeğin yağında omega 3 var. Ki o yağ da, yani bu omega 3 de o aldığınız somon balığından, en kaliteli somon balığından elde edilen omega 3'ten daha yüksek bir değer taşıyor. Somonda %35 omega 3 var, en yüksek değer. İncir çekirdeği yağında %41 ve üzeri var.
0: %41, %35 somonlu dediniz.
1: Evet.
0: 41 ve üzeri de incir çekirdeği
1: yağında. İncir çekirdeği yağında. Yani böyle bir şey yok.
0: Nimet. Resmen hani gerçekten büyük bir nimet yani.
1: Hazine. E vitamini var içinde. E vitamini de hücreyi yenileyen, cildi güzelleştiren, bağışıklık sistemini güçlendiren bir vitamindir. Burada bir antiparantez açmak istiyorum ben. Omega 3'ü alırken E vitaminiyle birlikte almak gereklidir.
0: Bunda hepsi de var.
1: Bunda hepsi de var, evet. Aynen dediğiniz
0: destekleyici.
1: Gibi. Evet. Yani
0: Rabbim, emilimini daha yüksek yap sağlar hem daha.
1: Rabbim bunu. O küçücük çekirdeğin içerisine bizim yaşamamız için, sağlıklı yaşamamız için gerekli olan ne varsa her şeyi koymuş.
0: Evet.
1: Somon balığından elde edilen omega 3 kapsüllerini, haplarını biz alıyoruz ama E vitamini almıyoruz.
0: Doğru.
1: Bunun içinde E vitamini var, hem de E vitamini yine en yüksek oranda var. Zeytinyağında var E vitamini, 12 miligram.
0: Hı hı.
1: Yüksek bir değer ve o yüksek değerden dolayı zaten zeytinyağlı yiyelim diyoruz.
0: Evet. Ya faydadır.
1: Faydalı.
0: Zeytinyağı.
1: Çok faydalı.
0: Hani hep salatalarda vesaire biz hep onları
1: koyuyoruz.
0: Zaten bölgemiz olarak da zeytin ve zeytinyağı bizim için çok değerli. Ki keza aynı şekilde incir de öyle. İncir çekirdeği yağı da.
1: Evet.
0: Demek ki artık
1: zeytinyağında 12 miligram E vitamini var. Argan yağında fasta yapılıyor. Hak ikisini bulma şansımız çok zor. 70 miligram E vitamini var. Bayanlar onu ciltlerinde ve saçlarında kullanıyorlar. Çok yüksek bir oran.
0: Doğru.
1: Ve bu zamana kadar bilinen en yüksek değer buğday ruşeyim yağında. 215 miligram. Ben o yağı hiç görmedim.
0: Çok, ben de hiç kullanmadım.
1: Çok nadir elde ediliyor. Bu incir çekirdeği yağımızda ne kadar var? 445 miligram ve üzeri var.
0: İki katı.
1: Yani buğday ruşeyminin iki katı, zeytinyağının 40 katı, argan yağının 6 katı. Aynı yağın içinde omega 3 var, E vitamini var, demir var, çinko var, magnezyum var, kalsiyum var.
0: Yok yok hocam, o zaman bu incir çekirdeği yağının içinde hani her şeyimiz mevcut.
1: Mevcut. Hazine mevcut bunun içinde.
0: Kesinlikle. Küçücük bir çekirdek, hani Yüce Rabbim nelere vesile olur dediğimiz gibi, küçücük bir çekirdekten çıkan yağdaki faydalar.
1: Evet. O küçücük çekirdeği toplumda hep küçük görmüşler. Hani incir çekirdeğini doldurmaz demişler.
0: Evet.
1: Ocağına incir ağacı dikmek demişler. Bir çuval inciri berbat etmek demişler.
0: Halbuki baş üzerine taşınması gereken, evet. Baş tacı yapılması gereken
1: aynen,
0: bir ürün.
1: Aynen, doğru. Hatta demişler, üzerine şarkı türkü yakmışlar. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Sanki hastanenin önünde başka ağaç yok. İnciri hep kötü gözle göstermek için yapılmış bunlar. Bunlar bizim deyimlerimiz, atasözlerimiz değil.
0: Evet.
1: Veya bize yanlış aksettirilmiş sözler. Hazine dolu. Yani o omega 3'ü kullandığımız zaman biz müthiş faydası var. E vitaminini kullandığımız zaman müthiş faydası var.

0: Dedi ki omega 3 bizim beyin sağlığımızda, kalp ve damar sağlığımızda son derece faydalıdır.
1: Beyin, kalp, damar olmazsa evet. Olmaz zaten insan için. Sağlık
0: beyin için. Olunca şimdi beyinle ilgili neler yaşıyoruz biz sıkıntı olarak? Unutma, bunama, demans, Alzheimer, dikkat eksikliği. Bunlar hep Parkinson.
1: Evet.
0: Bunlar hep beynimizle ilgili. Beynimizi çalıştıracak o nöronlar arasındaki iletişimi sağlayacak yağ asidi, omega 3. Zaten çocuklarımıza dikkat dağınıklığında, dikkat eksikliğinde aldığımızda verdiğimiz kapsül, hani somon balığından elde edilmiş omega 3.
1: Evet.
0: Yaşlılarımıza verdiğimiz omega 3. Bu da bizim Aydın'ımızın milli ve yerli ürünü. Omega 3.
1: Yani şu anlattıklarınızdan şunu çıkarıyorum hocam. 7'den 70'e bütün herkesin çaresi, kimyasal yok, soğuk sıkım, doğal. Hani sağlık açısından herhangi bir olumsuzluk yaratacak bir durumu da yok.
0: Yok.
1: Hani ilaçların dersiniz böbreğe etkisi vardır çok tüketince, hani mineral birikmesi olur vesaire. Bu ürünümüzde o da yok.
0: Evet. Şöyle düşünün mesela, hani biraz önce dedik ya, zeytinyağını biz yemeklerimizde kullanıyoruz. Salatalarımızda kullanıyoruz. Pastalarda kullanıyorlar. Hı-hı. Doğru mu? Değişik yerlerde kullanılıyor bu. Hatta sürülüyor. Yani cildimize de sürüyoruz zeytinyağını. Yaralarda, yanıklarda sürüyoruz. Hı-hı. Zeytinyağının bizim vücudumuza verdiği bir zararı var mı?
1: Yok.
0: Ki onda ne var? E vitamini var, 12 miligram. Bunda ne var? Omega 3 var. E vitamini var.
1: Çinko var.
0: Demir var. Çinko var. Magnezyum var. Kalsiyum var. Hani üçüncü, dördüncü defa ısrarla söylüyorum ama söylememdeki sebep şu. Biz bu vitaminleri vücudumuza aldığımızda beyin sağlığında, kalp ve damar sağlığında, yani damar tıkanıklığı, damar sertliği, tansiyon ve şekerde, psikolojik sorunlarda omega 3'ten dolayı mutluluk veriyor bu psikolojik sorunlarda. Yine gözdeki görmeyle ilgili sıkıntılarda,
1: evet,
0: çocuk sahibi olmak isteyenlerde çok çok etkili bir ürün. Aynı yağı cilde sürdüğümüz zaman da bu yağı aynen biz cildimize de sürüyoruz.
1: Kozmetik olarak da kullanıyoruz.
0: Evet. Cilde sürdüğümüzde de göz kenarlarındaki kırışıklıklarda, sarkmalarda, gözaltı torbalarında, kaz ayaklarda çok çok etkili. Özellikle şu gözlerimizin kenarına özellikle sürelim diyoruz. Hiçbir ürünü gözün kenarında kullandırmazlar.
1: Hassastır, naziktir yani.
0: Evet, çok hassastır dediğiniz gibi, evet, göz kenarı. Hemen kızarma alerji olur.
1: Evet.
0: O kızarma alerjisi yapan, kullandırılmayan ürünlerin içinde bulunan kimyasallar, esanslar, koruyucular, katkı maddeleri, başka yağ karışımları. Onlar kızarma alerji yapar. Dedim ya ilk programımızın başında, bu %100 saf ve soğuk bir sıkıp sürdüğümüzde kesinlikle kızarma ve alerji yapmaz.
1: Evet. Peki hocam, bir yağ nasıl bu kadar fazla hastalığa iyi geliyor? Hani nasıl bu kadar faydalı olabiliyor?
0: Bu yağın içindeki o biraz önce söylediğim analiz sonuçlarından, yani omega 3'ten, E vitamininden, demirden, çinkodan, magnezyumdan dolayı bu kadar çok fazla rahatsızlıkta fayda sağlıyor. 1 artı 1 2 yapmıyor bunda. Hani bir demir var, bir çinko var. Topladığımız zaman 2 yapacak ya. 2 yapmıyor. 200 yapıyor. İşte bir omega var, bir E vitamini var. Topladığımızda 2 yapacak ya. 2000 yapıyor. Yani Rabbim öyle bir şekilde koymuş ki beni, öyle muntazam bir şekilde koymuş ki içerisine o vitamin ve mineralleri. Bizim için yani saçtan tırnağa kadar bütün vücudumuzun yenilenmesini sağlıyor bu. Ki burada bir ayrıntısı var bunun. Yani bu incir çekirdeği yağının içinde bulunan gamma tekaporolden dolayı müthiş bir farklılığı var. Şimdi diyeceksiniz gamma tekaporol,
1: evet,
0: ne hocam?
1: Ben ilk defa duydum herhalde hocam.
0: Gamma tekaporol şu, E vitamini 4 tane bileşenden oluşur. Aynı güneş ışını gibi. Güneşten gelen ışınlar da alfa, beta, delta ve gamma ışınları vardır. Bu incir çekirdeği ve yağlarda, yani E vitamini kaynaklarında da alfa, beta, gamma, delta var. Şu anda bulunan yağlarda, çekirdek yağlarında alfa, beta, delta var. İncir çekirdeği yağının %99.5'i gamma. Gamma tekaporol var bunun içinde. Gamma tekaporol ne işe yarar diye tıpçılara sorduğumuzda aldığımız cevap şu. İçtiğimizde ve sürdüğümüzde vücuttaki kötü bir hücreyi sarar, yok eder. Yerine sağlıklı hücrelerin çıkmasını sağlar.
1: Bu etkisi de çok güzel.
0: Tabii.
1: Yani i̇şte yeniliyor yüzden, yani resmen vücudu.
0: Aynen. Vücudumuzu yeniliyor. Vücudumuzda kötü hücreleri sarıp yok ediyor. Sağlıklı hücrelerin çıkmasını istiyor. Bizim istediğimiz bu değil mi?
1: Evet.
0: Böyle olduğumuz zaman biz sağlıklı olacağız zaten.
1: Evet.
0: Bu yağın da özelliği bu.
1: Çok güzel hocam valla. Ben sizin daha önceki bizim televizyon kanalımızda yaptığınız programlardan hatırladığım kadarıyla

0: Bir röportajınızda diyabetik nöropatide incir çekirdeği yağı ile ilgili bilimsel bir çalışma yaptığınızı biliyorum. Burada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda nasıl bir sonuç elde edildi ya da başka bir bilimsel çalışma var mı hocam bununla ilgili?
1: Evet. Şimdi şöyle, biraz önceki söylemiş olduğum bilgilerin hepsi benim hastalar tarafından bana söylenen
0: dönütlerle
1: ve benim size söylediğim geri dönüşler. Benim bir şey söylemem aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Benim bu söylediklerim hiçbir şey ifade etmiyor öncekiler. Ne yapılması lazım? Ben hep bilimin yanındayım. Bilim insanlarının yanındayım. Evet. Bilimsel çalışmalarının yapılması gerekiyor incir çekirdeği yağının. Zaten ben bundan dolayı emekli oldum. Bundan dolayı yola çıktım yani. Bilimsel çalışmaları yapılsın. Bu anlatılsın diye. Bilimsel çalışmasını en son Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Profesör Mehmet Bilgen hocamız, kendisi de Aydın'ın bir insanı, Aydın'ın yetiştirilmiş olduğu güzide nadide insanlardan birisi. Bu diyabetik nöropatide yani şeker hastalarında öyle diyelim, şeker hastalarında diyabette ayaklarda yanma, donma, karıncalanma, uyuşma, keçeleşme olur.
0: Evet, şikayetler genelde budur zaten. Evet,
1: sıkça bu şekilde bir rahatsızlık olur. O uyuşmalar, keçeleşmeler, karıncalanmalar, iğne batar gibi batmalar geçmez.
0: Evet.
1: Kişinin şekeri, açlık şekeri, tokluk şekeri normal değerlerde olsa bile bu diyabetik nöropati devam eder. Bununla ilgili ilk bilimsel çalışmayı yaptık. Nasıl yaptık? Öncelikle etik kuruldan onayını aldık. Arkasından fare deneyleri yapılması gerekiyor bunun, yani hayvan deneylerinin yapılması gerekiyor. 30 tane fare alındı. Bu 30 tane farenin tek tek boyları, kiloları, bütün vücut ağırlıkları, bütün vücutla ilgili bilgileri alındı. Bu 30 farenin onarlı grupları yapıldı. 10 tanesi hiçbir şey uygulanmadan sağlıklı olarak bırakıldı. Diğer 20 tanesi şeker hastası yapıldı. İğneyle şeker hastası yapıldı. Bu şeker hastası yapılan 20 farenin 10 tanesine tıbbi tedavi, 10 tanesine de incir çekirdeği yağ tedavisi yapıldı. Çalışma buydu, bilimsel çalışma. Bunun soğuk levha deneyleri, sıcak levha deneyleri yapıldı. O farelerdeki şekerden dolayı diyabetik nöropati gelişime bakıldı. Ve mükemmel bir sonuç çıktı ortaya. O mükemmel sonucun arkasından bunun makalesi yazıldı ve bilimsel dergide, uluslararası bilimsel dergide yayınlandı. Yani. İlk çalışmadır bu. Yani evet, benim için çok büyük başarıdır.
0: Kesinlikle hocam.
1: Çünkü ben bunun için yola çıktım ve bu çalışma müthiş bir değer verdi. Asıl olan bu. Şimdi bu nereye geliyor? Bunu biz nereden çıktık da oraya gittik? Bu şeker hastalarındaki ayaklardaki uyuşma, keçeleşme, karıncalanma, iğne batar gibi batmalar hep şeker hastaları tarafından bana söylenen sözlerdi. İncir çekirdeği yağımızı kullanmaya başladıktan sonra o hastaların ayaklarındaki o uyuşmalar, keçeleşmeler, karıncalamalar, iğne batar gibi batmalar ortadan kalktı. Ben bunu hastalardan öğrendim.
0: Evet.
1: Hastalar bu bilgiyi bana verdi. O bilgiyi biz bilim insanlarına yansıttık. Bilim insanları bunun çalışmasını yaptı. Daha başka çalışmalar yapacak mısınız diye sordunuz. Daha başka çalışmalarımız da var. Yani o biraz önce söylediğim gamma tekaforol ile ilgili aynı durum kanser hastalarında da oluyor. Yani kemoterapi kaynaklı o hastalarda nöropati oluşuyor. Yani sinir uçlarında uyuşmalar, keçeleşmeler, iğne batar gibi batmalar oluyor. Önümüzdeki günlerde incir çekirdeği yağı ile ilgili kemoterapi kaynaklı o uyuşmaların ortadan kalktığıyla veya kalkmadığıyla onlar bilimsel çalışmayı yapacaklar.
0: Evet, sonuçları.
1: Bunu ispatlayacağız.
0: Yapacak o zaman olduğumuz. Da bir daha bir program yapalım hocam onun üzerine.
1: Yapalım, yapalım. Yine şimdi o ilk çalışmamız, bizim şekerle ilgili çalışmamız mükemmel sonuç verince daha başka çalışmalar da yapalım yoluna girdik. Gözdeki kornea yırtıklarıyla ilgili, göz çizikleriyle ilgili yine çalışması yapılacak, bilimsel çalışması yapılacak. Tabii bunlar hep bir süreç. Hemen bugün başladık, yarın bu çalışmaya başlıyoruz. Tabii. Olmuyor. Etik kuruldan onaylar alınıyor. TÜBİTAK'tan projeyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Hayvanlar alınıyor. Daha sonra değerler yazılıyor. Bunlar bir süreç yani. Bu süreci şu anda güzel bir şekilde yürütüyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Mehmet Hocam'ın verdiği bu desteklerden dolayı, Mehmet Bilgen Hocam, Profesör Mehmet Bilgen Hocam'ın verdiği desteklerden dolayı da kendisine burada teşekkürü bir borç biliyorum. Sağ olsun, var olsun. Çünkü bu bizim yerli ve milli ürünümüz.
0: Evet.
1: Aydın'ımızın ürünü.
0: Evet.
1: Kendi milli ürünümüz, Türkiye'mizin ürünü bu. Yani bu şekildeki birçok insan var, bunlardan fayda görüyorlar.
0: Ne güzel. Peki hocam bir şey soracağım. Hani hep bunu şimdi diyoruz ki bu hastaya iyi gelir, bu hastaya iyi gelir. Hastalık üzerine konuşuyoruz genelde. Normal hiçbir hastalığı olan insanlar bunu kullanamaz mı?
1: Kullanır.
0: Hani olmayan, hani hastalığı olmayan insanlar.
1: Evet.
0: Benim bir şeyim yok ama hastalığı olmak istemiyorum. Hani korumaya almak istiyorum kendimi diyelim ki. Yine de kullanayım ben bunu.
1: Sizin gibi düşünen insan sayısı yüzde kaçtır?
0: Bilmem kaç. Siz bilirsiniz hocam. Hani böyle bir talep nasıl geliyor size?
1: İnsanlar hep sağlıklarını kaybettikten sonra evet, sağlık arama yoluna gidiyorlar.
0: Tabii. Yani maalesef o şekilde.
1: Maalesef o şekilde. Halbuki sağlıklıyken sağlığımızı kaybetmemek için sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak için biz çalışmamız gerekiyor. Hı. Yani sağlık olmamız için. Şimdi arabanız var. Arabanız evinizin önünde. İçinde benzin olmazsa gider mi?
0: Gitmez.
1: Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz.
0: Hazırlık yapıyoruz.
1: Evet, hazırlık yapıyorsunuz.
0: Diye.
1: Koyuyorsunuz içerisine benzine, benzin olduğu zaman gidiyor araba. Vücudumuz da öyle. Beslenmeyle biz enerji alıyoruz. O enerjiyle yürüyoruz, hareket ediyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz, görüyoruz. Bunların hepsi o enerjiyle oluyor.
0: Hı hı.
1: Bu enerjiyi en üst seviyede veren ürün de bu. İncir çekirdeği yağ.
0: Şimdi sizin bu anlattıklarınızdan sonra hani dediniz ya biz salatalarımız falan zeytinyağıyla yapıyoruz diye. Biz incir çekirdeği yağını nasıl kullanacağız? Hocam salataya falan koyabiliyor muyuz?
1: Şimdi,
0: kullanımımız nasıl olacak yani şimdi?
1: Salataya koyamayız. Koyamayız şöyle. Bu ürünümüz spreyle fıspıslı bir şişede. Yani biz bunun hiçbirinin kaybolmamasını istiyoruz. Şimdi salataya koyduğumuz zaman elbette koyarız yani sıkıntı yok. Ama tabakta kalacak, kaşıkta, çatalda kalacak.
0: Evet.
1: Yani bu değerli
0: ziyan
1: ürün oralarda ziyan olmuş olacak.
0: Evet hocam.
1: Biz bunu hiç ziyan etmemek için ne yapıyoruz? Bu fıspıslı spreyli ürünü aç karına, aç karına dememizdeki de emilim hızlı bir şekilde olsun diye yine dilimizi kaldırıp dil altına. Pıs pıs pıs sıkıyoruz. Yani spreyliyoruz ve yutuyoruz. Dil altı dememizdeki durum da şundan dolayı bütün sinirlerin kesişim noktası bu dilimizin altında. Oradan çok hızlı bir şekilde karışması, vücudumuza
0: evet,
1: karışması.
0: Emilimi daha fazla olur.
1: Emilimi hızlı olsun diye diyoruz. Hani sabahleyin 3 pıs, öğleyin 3 pıs, akşam 3 pıs sıkmamız günlük 2 gram. Bunu vücudumuza almamız demek.
0: Günlük 2 gram.
1: 2 gram.
0: Yeterli.
1: Sağlıklı bir kişi için bu yeterli. Sağlıklı yaşaması, sağlıklı yaşlanması için. Daha fazla almak isteyen daha fazla da alabilir ki benim bir arkadaşım var öyle diyor. Hocam sen hani üçer sprey diyorsun ama bunu diyor parasını seven öyle yapsın diyor. Canını seven diyor. Sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı, beş vakitte diyor. Beşer spreyi, altışer spreyi alsın diyor.
0: Nasıl aklına gelirse evet.
1: Evet doğru. Hani bunu biz fazla aldığımız zaman herhangi bir ilaçla etkileşimi yok, yan etkisi yok. Bu böyle bir ürün.
0: Evet. Hocam bu kadar güzel ürün, bu kadar kıymetli ürün.
1: Bir şey şey yaptım
0: tabii
1: sorunuzdan
0: ki, tabii
1: bir yerde tamamlamam gerekiyor. Yani nasıl kullanıyoruz dediniz ya. İçerek bu şekilde kullanıyoruz. Bir de bu yağı cildimize de sürüyoruz.
0: Kozmetik kısmı var. Evet,
1: evet. Kozmetik kısmını da sürdüğümüzde de bize güzellik sağlıyor. Yine eklem sıvısı oluşumunu sağlıyor. Boyunlarımızda, dizimizde, belimizde, fıtıklarla ilgili içerideki sıvının oluşumunu sağlıyor.
0: Peki oralar aynı sürüyor muyuz?
1: Sürüyoruz. Hani hem içiyoruz dizimiz, hem sürüyoruz. Evet. Bir şeyin zaten hem içilebilir hem sürülebilir olmasa onu müthiş derecede yüceltiyor.
0: Kesinlikle.
1: Bazı şeyler vardır sadece içilebilir sürülmez. Bazı şeyler vardır sadece sürülür içilmez.
0: Evet.
1: Ama bu hem içiliyor hem sürülüyor.
0: Şimdi benim de aklıma o takılıyor hocam. Maalesef bizim ülkemizde biraz şeyler hani sahtecilikler meşhurdur. Bu kadar güzel ürünümüz var. Bu ürünümüzü de hani sahte ürün veyahut da hani nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Doğrusunu bilmemiz için ya da bunun sahteleri var mı? Nasıl ayırabiliriz doğrusuyla yanlışını, sahtesiyle
1: doğru? Şimdi bakın şöyle. Ekranda görülecek mi bilmiyorum ama bizim bu kutumuz incirde de incir çekirdeği yağımızın kutusu. Biz burada yazmışız %100 saf, şurada da yazmışız soğuk presti. Yani bu sadece incirin çekirdeğinin yağı %100 saf. Sahteleri biz bunu anlatmaya başlayınca maalesef piyasada para kazanma amaçlı
0: evet,
1: birçok sahte ürün ortaya çıktı. O sahte ürünlerinde hani kutularının üzerinde aslında yazıyor. Bizde kutu okuma, etiket okuma alışkanlığı yok.
0: Barkodlarda.
1: İçindekiler yazmış. İncir çekirdeği yağı %0,03. Arasan bulamazsın yani yok. başka yağları koymuş, yazmış onları da. Ama incir çekirdeği yağı diye satıyor. İçinde incir çekirdeği yağı yok.
0: Evet.
1: Başka yağlar var. Hani bu dünyanın üstünü düşünüyor ama altını düşünmüyor. Altını düşünmeyince satıyor. Onun amacı satmak. İnsanlara şifa sunmak, fayda sunmak değil.
0: Hı hı.
1: O para kazanma amaçlı satıyor bunu. Bizim amacımız o değil. Biz insanlara faydalı olalım. İnsanlar şifa bulsun. Bununla ilgili uğraşıyoruz. Sahte ürünü nasıl anlayacağız? Sorduğunuz soru oydu. Biraz önce de söyledim ya. Bunu gözlerimizin kenarına sürüyoruz.
0: Evet.
1: Sahte ürünü sürdüğümüzde kıpkırmızı olacak gözlerimiz.
0: Ha, oradan ayırt edebiliriz.
1: Oradan ayırt edebiliriz.
0: Ürünü deneyebiliriz göz etrafının çevresine
1: aynen
0: sürerek.
1: Ama sürmez bayanlar. O riski almazlar. Kıpkırmızı olacak çünkü sahte ürünü sürdüğü zaman. Doğru ürünü bulmak için mücadele etmeleri lazım.
0: Evet, doğru ürün için size ulaşmaları gerekiyor.
1: Evet, bize ulaşırlarsa doğru ürünü alacaklar.
0: Evet.
1: İncir'de de bizim markamız. İncir'de de, incir çekirdeği ya. Kendi web sitemiz var.
0: Evet.
1: incirdede.com.
0: Hı hı.
1: Yine telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler. Biz Aydın'dayız. Aydın, Kuyucak, Pamukören'deyiz. Kendi iş yerimiz de orada. İş yerimizde de gelip bizimle de sohbet etmek isteyen birçok insan oluyor. Onda çok güzel oluyor. Çok memnun oluyorum ben. Tanışmak istiyorlar. Geliyorlar. Onlarla da tanışıyoruz. Kokusundan anlayabilirler. Yani son derece güzel bir kokusu vardır bunun. İncirin kendi kokusudur.
0: Hı hı.
1: Ama o sahte yağların içerisinde ne olduğu belli olmayan yağların içerisinde artık koku çok
0: kalmamış
1: ağır bir koku
0: evet
1: vardır.
0: Değişik.
1: Bir de biz neredeyiz? Aydın'dayız. İncir'in başkentindeyiz. Şimdi adam Kars'ta, Erzurum'da, atıyorum Van'da, Ankara'da
0: nasıl üretecek?
1: Adana'da, İstanbul'da incir çekirdeği yağ diye ürün ürettiğini söylüyor.
0: Orada yani, incir yok ki.
1: İncir nerede yetişiyor? Ağaçta yetişiyor. Hmm. Oradaki kişiler incirin ağaçta mı, yerde mi? Nerede yetiştiğini bilmiyor.
0: Evet, doğru hocam.
1: İncirin hangi cinsinden bu çekirdek yağının yapıldığını bile bilmiyor. Ama maalesef piyasada böyle bir sıkıntı var, sahte ürün.
0: Yani diyorum var ya, hani benim de aklımı direkt o karıştırdı. Bu kadar güzel bir ürüne maalesef konmak isteyenler diyeceğim artık,
1: evet,
0: hani tabiri caizse olur.
1: Evet.
0: Ondan da arınmak için size ulaşmaları gerekiyor.
1: Evet.
0: Size de kendi yerinizden, telefonlarınızdan ulaşabilirler. Tekrar hatırlatmış olalım. Peki hocam, ben bu şimdi ince çekirdeği yağını kullanmaya başladım. Hastayım veya değilim. Onun artık ikisinin farklı farklı cevaplarını siz verirsiniz. Ne zaman etki etmeye başlar bende?
1: Evet, güzel bir soru. Cildimize sürdüğümüzde, hatta biz bazen şöyle yapıyoruz. Cildimizi ortadan ikiye ayırıyoruz.
0: Hı hı.
1: Diyoruz ki buraya sürün, şimdilik buraya sürmeyin. İlk sürmeye başlıyor kişi. 2-3 dakika içinde tamamen emiyor zaten bu. Sürdüğü yerde yumuşaklık, canlılık ve nem anında hissediyor.
0: Anında.
1: Anında yumuşaklığı, canlılığı ve nemi.
0: Hı hı.
1: Yani anında cildimizde hissediyoruz. İçtiğimiz zaman ne zaman hissedeceğiz? İçtiğimiz zaman da şimdi 3-5 gün içerisinde bize 2 tane belirti veriyor. Birincisi böyle yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, sabahları kalkmada zorlanma varsa bize güç, kuvvet, enerji veriyor. İncir çekirdeği ya.
0: Evet.
1: Arabaya benzini koydunuz, harekete geçiyor.
0: Depoyu fulledik.
1: Evet, depoyu
0: aynen
1: fulledik, enerji verdi. İkincisi de stres, gerginlik, çağımızın askalı, vesvese, antidepresif, duygu kaybı, ağlama hissi, panik atak türündeki sıkıntılar varsa veya yoksa, hiç önemli değil, bize 3-5 gün içinde mutluluk ve neşe veriyor. Biz bunu hemen hissediyoruz. 3-5 günde.
0: Normal bu hastaların ilaç süresi, tedavi süresi bile çok uzundur hocam. Hani normal ilaçlarla tedavi süresi uzundur yani.
1: Evet. Omega 3, E vitamini. Onlar yapıyor buna.
0: Evet.
1: İçerisinde bulunan omega 3 ve E vitamini. Bizim ihtiyacımız ne? Bizim ihtiyacımız bir, mutluluk. Mutlu olmak istiyoruz herkesle.
0: Evet, pozitif düşünmek.
1: İkincisi enerjik olmak istiyoruz.
0: Evet.
1: İşte burada. Mutluluk ve enerji. He, diğer belirtilerini ne zaman verecek? Kan tahlili yaptırdınız. Kan tahlilinde değerlerinizde bozukluk var. İşte hemoglobin A1C değeriniz yüksek, hemogram değeriniz düşük, kansızlığınız var gibilerinden neyse yani birçok değerlerinizde bozukluk var. Yağımızı kullanmaya başladınız. Kullanmaya başladıktan bir müddet sonra tekrar analizlere gittiğinizde, kan tahlili yaptırdığınızda aradaki farkı göreceksiniz.
0: Çok güzel hocam.
1: Evet.
0: Vallahi.
1: Bunları derken yalnız şu virgülü koyalım. doktorlarınızın vermiş olduğu tedavileri aynen uygulamaya devam edin.
0: Tabii bu artık hani şey değil, yan tedavi gibi düşünebiliriz. Hani
1: tamamlayıcı. Birinci,
0: evet, tamamlayıcı tedavi bu. Doktorların dediklerinden kesinlikle evet. çıkmak gibi bir şey söz konusu değil. Bizim amacımız da o değil kesinlikle.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bu yayının amacı da sadece incir çekirdeğinin faydalarını insanlara bilgilendirmek. Hocam şimdi ben yine şeker hastalarına dönmek istiyorum da, bu şeker hastalarının bahsettiğiniz gibi ilaç kullanım süresinde de incir çekirdeğinin yağını kullanması nasıl olması gerekiyor? Diyelim ki şeker iğnesi kullanıyor. Yani insülin direnci için. Bu yağı nasıl kullanması gerekiyor? Ya da o iğneyi bırakması gerekiyor mu? Ya da bunu bırakması gerekiyor mu? İkisi birlikte mi ilerliyor? Bu da önemli bir nokta.
1: Evet, güzel bir soru. Şimdi doktorların yapmış olduğu tedavi, doktor vermiş olduğu ilacı kendisi yarıya indirir, bıraktırır. Hı-hı. İnsülini yarıya indirir, bıraktırır. O doktorla hasta arasındaki hekim-hasta ilişkisidir. Biz oraya kesinlikle girmiyoruz. Bizim yaptığımız şey, şimdi incir çekirdeği yağımızı, hani biraz önce söylediğim gibi, bizim vücudumuzdaki kötü hücreleri sarıp yok ediyor, yerine sağlıklı hücrelerin çıkmasını sağlıyor. Yani bu ne demek? Organların yenilenmesi demek.
0: Evet.
1: Bizim vücudumuzdaki organları yeniliyor. Diyabet hastalarında, şeker hastalarında pankreas insülin salgılamadığı için veya salgılanmış olduğu insülin vücudumuzda kullanılamadığı için biz şeker hastası oluyoruz. İncir çekirdeği yağı ne yapıyor? Organımızı yeniliyor ya, pankreasımızı yeniliyor. Pankreasımızın tekrar vücudumuza insülin salgılamasını veya o insülinin vücudumuz tarafından kullanılmasını sağlıyor. Damar yapısı düzeliyor, damardaki plaklar düzeliyor, kan akışkanlığı sağlanıyor, vücudumuzun her tarafına kan gitmeye başlıyor. Daha sağlıklı bir hale geliyoruz ve bu süreçte de hekimlerimiz, diyelim ki hemoglobin A1C değerine bakarak 11-12'de hemoglobin A1C değeri, insülinle başlatmış hastayı haklı olarak iğne kullandırıyor. Onunla normal seviyeye getirmeye, açlık ve tokluk şekerlerini getirmeye çalışıyor. İncir çekirdeği yağını kullanmaya başladıktan bir müddet sonra hemoglobin A1C değeri 7'li, 6'lı, 5,5'lu, 5'li değerlere geliyor. Ki doktorumuz analizde de bunları görüyor. O zaman diyor ki, atıyorum 4 ünite kullanıyorsa hasta, bunu diyor 2 üniteye düşürelim. 40 ünite yapıyorsa bunu diyor 10'ar ünite yapalım. Bize 15 gün sonra tekrar gel. Yani iyi bir hekim, kontrollü bir hekim hastasına bu yönde iyileşmeyi zaten fark ediyor, görüyor ki biz hani şimdi birçok kişi bizden incir çekirdeği yağı alıyor ama doktorlarımız da çok fazla alıyor.
0: Evet.
1: Biz doktorlarımıza da çok fazla incir çekirdeği yağı gönderiyoruz. Onlar neye bakıyorlar? Benim söylediğim bu, şuna iyi olmuş, buna iyi olmuş da bakmıyorlar.
0: Sonuçlar.
1: Onların baktığı şey analize bakıyorlar.
0: Evet.
1: Analiz değerlerini görüyor. Kendisi zaten yorumunu yapıyor, kullanmaya başlıyor.
0: Evet, bu da çok güzel bir referans aslında bu ürün için, yani hekimlerin tercih ediyor olması.
1: İncir çekirdeği yani hani kullanırken nelere dikkat etmeliyiz sorusunun cevabı, doktorunuzla birlikte, bilinçli bir doktorunuzla birlikte bunu tedavi süreciniz devam edeceksiniz. Şeker rahatsızlığından da kurtulacaksınız.
0: Bu kadar iddialıyız hocam, değil mi? Evet. Çok güzel. Peki hocam, biraz önce de bahsettik ya, dedim hani 7'den 70'e çocuklarımız da kullanabiliyor, yaşlarımız da. Günümüzde bu çocuklarda da şeker hastalığında bir artış var maalesef. Hem bunun sebebi nedir? Ya da çocuklarımızda, işte şeker hastalığı olan çocuklarımızda incir çekirdeği yağı kullanımı nasıl olması gerekiyor? Onunla ilgili neler söylersiniz? Evet.
1: Şimdi ben de çok sık rastlıyorum, yani 5 yaşında, 7 yaşında, 9 yaşında çocuklarımızın şeker hastası tanısı konulduğunu çokça şu anda duymaya başladım. Bu çocuklarımızdaki iki sebepten oluyor. Yani üç sebepten diyorum. Daha fazla var, alt başlıkları var ama. Birincisi hareketsiz. Çocuklarımız tamamen hareketsiz bir ortamdalar artık. Hareketi eve geldiklerinde hiç yapmıyorlar. Eskiden biz sokaklara çıkar oynardık.
0: Şimdi sokaklara çıkan artık yok. Hani dijital bağımlılık var maalesef.
1: İkincisi beslenme.
0: Evet.
1: Beslenme ile ilgili çok büyük sıkıntı var. Hazır yiyecekler, fast food. Yine beyaz ekmek.
0: Evet.
1: Çok büyük sıkıntı.
0: En büyük tehlikelerden birisi değil mi hocam?
1: Üçüncüsü de stres. Diyeceksiniz ki çocuklarda stres mi olur?
0: Günümüz çocuklarında var hocam.
1: Var.
0: Gerçekten var. Ha, en ufak bir şeyden hani böyle artık alınganlık mı desem, hani içi kapanık mı desem, değişik bir sistemleri var ve onun üzerine yoğruluyorlar, strese giriyorlar. Hani bizim zamanımızda öyle değildi. Bizim çocukluğumuzda annemiz bize istediğini yapar, babamız, biz yine döner öyle annem babam. Biz şimdi bir ebeveyn olduğumuz halde çocuklarımıza aman incinmesin, aman kırılmasın, aman stres olmasın.
1: Evet. Biz çocuklarımızın gözünün içine bakıyoruz.
0: Evet.
1: Bizim annelerimiz, babalarımız da bizim gözümüzün içine bakıyordu ama...
0: Bazen de gözümüzün içine bakmıyordu çünkü, o yüzden hocam.
1: bizim zamanımızda bizi dikkatimizi dağıtacak çok fazla bir şey yoktu. Biz sadece oyun oynayabiliyorduk. Yani bizim zamanımızda tek kanallı televizyon vardı. İkinci kanal yoktu. Kendimiz gidiyorduk düğmesine, kanallar çoğalınca düğmesine basıp ikinci kanala geçiriyorduk. Üçüncü kanala geçiriyorduk. Şimdi kumandayla oturduğumuz yerden kanalları değiştiriyoruz. Çocuklarımızda da oyunlar var ya, bilgisayar oyunları, onları koltuktan kalkmamalarına sağlıyor. Koltuğa yapışmış olarak oturuyorlar şu anda. Koltuğa yapışmış. Önünde yememesi gereken birçok şey var.
0: Evet.
1: İçmemesi gereken birçok içecek var. Tabii ki onları önünden aldığınızda ne yapıyor bu sefer? Stres yapıyor, gerginlik yapıyor. Size evde asileşiyor.
0: Evet.
1: Bunları yapıyor. Bunları yapınca da kan tahlilleri, şunlar bunlar şekeri fırlamış.
0: Evet.
1: Hareketsizlik.
0: Kesinlikle.
1: Beslenme düzensizliği. Onların da hani biz hep yine diyorum ya, sağlığımızı kaybettikten sonra sağlığımızın peşinde gitmeyelim. Başta sağlıklıyken incir çekirdeği yağını kullanalım. Hani kullandığımızda işte enerji verecek, mutluluk verecek. İncir çekirdeği yağını içen bir çocuk mutlu oluyor. Mutlu. Annesiyle babasıyla birlikte yaşamaktan mutlu oluyor. Onlarla birlikte el ele tutuşup kırlarda bayırlarda gezmekten mutlu oluyor. Şimdi çocuklara kırlara bayırlara gezmeye götüremiyorsun. Ben evden çıkmayacağım diyor.
0: Evet. Ben gelmeyeceğim diyorlar genelde.
1: Evet. Öyle diyorlar çünkü evde oyun var. Oyuncak var. Yani oyuncak dediğimiz bu
0: dijital.
1: Dijital oyuncak var. Biz kendimiz oyuncakları yapıyorduk. Öyle mi? Bir tane oyuncağımız vardı. Kardeşimizle birlikte kullanıyorduk. O benim, o benim. Veya bir tane top vardı. O topu bütün mahalle oynuyorduk. O top patladığı zaman elimizle dikiyorduk. İçerisine bir şeyler doldurup onunla oynuyorduk. Yoktu yani. Bir tane bisiklet vardı. O bisikletin arkasında bütün köy dolaşıyordu. Arkasında birisi sürer. Gerideki çocukların hepsi onların peşinde koşardı. Mutluyduk ama.
0: Evet.
1: Şimdiki çocuklarımız da eve alınmış olan bisikleti bir gün kullanıyor, ikinci gün dönüp bakmıyor.
0: Doğru hocam, maalesef.
1: Bu da ne yapıyor? Bizim sağlığımızı bozuyor. Şekeri çıkarıyor. Psikolojik olarak sıkıntıları ortaya çıkarıyor. Dikkat dağınıklığını, dikkat eksikliğini çıkarıyor. Anne baba ne yapsın? Anne baba yapabilecek olduğu şey doktora götürmek olacak.
0: Psikolojik destek götürüyor. Oluyor genelde. Evet.
1: Evet, oraya götürüyor. Ama çözüm evde. Çözüm bilinçli bir toplum olmada yatıyor.
0: Kesinlikle hocam.
1: Anne babada da şöyle sıkıntı var. Anne baba da çalışıyor. Çocuklarını ancak akşam eve geldiğinde yemekten, bulaşıktan sonra görüyor. O da televizyonda bir dizi yoksa görüyor. Ödevini çalıştın mı diye soruyor. Yaptım diyor, ödevimi yaptım diyor çocuk. Ödevini kontrol etmek gerekiyor. Bakmak gerekiyor, onunla çalışmak, yarınki konuyu anlatmak gerekiyor. Bu yaşam koşullarında birazcık bu iş zor. Bizim anne babamız dışında eskiden evimizde dedemiz ve ninemiz vardı. Dedelerimiz ve ninelerimiz çocuklarımıza hem yol gösterirdi, nasihat ederdi, hem de onlarla birlikte ders çalışırdı, onlarla birlikte oyun oynardı.
0: Evet.
1: O dedelerimiz ve ninelerimiz şu anda evimizden ayrıldıkları için, daha küçük çekirdek aile olma yoluna gittiğimiz için, yaşam koşullarından dolayı bu sıkıntıları çekme sebeplerimizden birisi de o. Birazcık konumuzun dışına çıktık,
0: evet.
1: Ama sağlıktan nereye
0: doğru
1: geldik?
0: Doğru hocam aslında. Evet.
1: Benim kendi düşüncelerim bunlar yani.
0: Kesinlikle. Ama peki böyle olan çocuklarımızda incir çekirdeği kullanabiliyoruz.
1: Tabii kullanalım.
0: Onlar da aynı 3 fıs olarak mı?
1: Evet, 3 fıs olarak kullanabiliriz. Yani dil altına, aç karına. Bazen şunu da soruyorlar. Yemek yedim ben. İçemez miyim? İçebiliriz. Veya aç karnına içtim, hemen arkasından yemek yiyecek miyim? Yok, öyle bir durum da yok.
0: Nasıl isterseniz.
1: Aç karnına dememizdeki, vücudumuz boşken emilim hızlı bir şekilde olsun. Onun için uğraşıyoruz.
0: Evet, evet hocam. Hocam bir de şeker hastalarında şekere bağlı olarak gözde çok hastalık meydana geliyor. Yani görme yetisini kaybetmeye kadar gidiyor bazen bu. Burada nasıl olması gerekiyor? Hani incir çekirdeği yağının göz üzerinde, şeker hastalarındaki göz üzerinde etkisi var mı?
1: Evet, şeker hastalarında işte bu ayaklardaki yanma, donma, karıncalanma, uyuşma, keçeleşme dışında vücudumuzdaki en hassas damarlarda patlamalar meydana getiriyor. Bu hassas damarlar, yani en kılcal damarlar, gözümüzün arkasındaki damarlar, yine böbrek damarları, yine ayaktaki damarlar ve kalbimizdeki damarlar. Şeker rahatsızlığı kan ile birlikte, halk tabiriyle söyleyelim, kanla birlikte vücudumuzda şeker aktığı için damar yapımızı bozuyor. Damarda çatlamalar, patlamalar meydana getiriyor. Plak oluşumu meydana getiriyor. Ve gözümüzün arkasındaki damarlarda kanamalar meydana getiriyor. Hmm. Bazen görürüz şeker hastalarının gözlerinin içi kan çanağına dönmüştür. Patlamışlar artık iyice belli. Ama görünmeyen, patlamayanlar doktor tarafından, göz doktoru tarafından muayenede arkası bakılarak görülür. Lazer ile tedavi yapılır. Hı hı. Şimdi bu tedavilerde sıkıntının kaynağı neresi? Şeker.
0: Şeker.
1: Şekerin kaynağı neresi? Pankreas.
0: Evet.
1: Yani bir organ. Bu organımızı yeniliyor. Bu organımızın sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Bu organımız sağlıklı çalışıp bizi şekerden kurtarınca bu çatlamalar, patlamalar ortadan kalkıyor.
0: Evet, doğru.
1: Şeker hastalarında gözdeki görme gücü de biter. Yani mesafelerde artık tanıyamaz. Önünden gelen kişiyi tanıyamaz.
0: Evet.
1: Oradan ses gelir, sesle algılama yapar. Neden? Damar yapısı bozulmuş. Yani gözle ilgili, kornea ile ilgili, arkadaki damarlarla ilgili, beyne iletimle ilgili sıkıntı yaşıyor. Şekerden dolayı.
0: Evet.
1: Yine böbrekte de aynı şekilde. Şeker hastalarında en büyük sorunlardan birisi de böbreklerdeki sorundur. Yani yine ayaklardaki bunlar şeker hastalarının sıkıntılarıdır. İnce çekirdeği yağımızı doktor gözetiminde kullanmalarını, hekimle birlikte kullanmalarını tavsiye ederim.
0: Çok güzel hocam. Şimdi bu saate kadar ince çekirdeği yağı ile ilgili konuştuk. Bu ürettiğiniz yağlar arasında sadece ince çekirdeği yağı mı var? Başka yağlarımız yok mu? Ya da o başka yağlarımızın nelere faydası var? Kısacık bir onlara değinsek nasıl olur?
1: Tabii ki. Yani bizim diğer yağlarımız da var. Hı hı. Biz ince çekirdeği yağını bulan kişileriz.
0: Evet.
1: Ama diğer yağları biz değil de daha öncesi tarihten tarih boyunca kullanılan yağlar, hı hı, kullanılan ürünler. Mesela kabak çekirdeği. Hı hı. Şimdi prostat olan erkek hastalar görüyorum ben. Ellerinde her gün kabak çekirdeği alıyorlar, yiyorlar.
0: İstiyorlar.
1: Ama yedikleri o kabak çekirdekleri içerisinde vitamin ve mineral hiçbir şey kalmıyor. Niye? Çünkü kavrulmuş kabak çekirdeği.
0: Asıl işlem görmüş.
1: Vitamini ve minerali tamamen kalkmış. Kabak çekirdeğini, kabağın içindeki çekirdekleri çiğ olarak almamız gerekiyor. Kabuklarıyla beraber biz yağını elde ediyoruz. Yani şu ürün, bunu içtiğimizde prostatta, idrar zorlanmada, idrar kaçırmada çok çok etkili bir ürün bu. Pardon, şunu yanlış gösterdim. Şu. Kabak çekirdeği yağı bu. Hı hı. Yine bu bağırsak kurtları ve parazitlerinde de çok çok etkili.
0: Hı. Çocuklarda da o zaman bunu da kullanıyoruz.
1: Çocuklarda da bunu kullanmamız, onlardaki oluşmuş olan bağırsak kurtlarında özellikle tenyalarda çok çok etkili. Deve dikeni yağımız var. Bu kenker dediğimiz bitkinin içindeki o mor çiçeğin içindeki tohumların yağıdır. Silmarin denilen madde vardır bunun içinde. Eskiden biz yerdik. Bilmiyorum siz yediniz
0: evet,
1: mi?
0: Evet evet.
1: Şu anda tam
0: hala yedir. Evet.
1: O kenker dediğimiz bitkinin dalını koparırız.
0: Sıyırırız.
1: Evet. Daha sonra onu yeriz. Bu ise tam özü. Tohumu. Hmm. Tohumunun yağı.
0: Kalbi işte.
1: Evet, kalbi. Karaciğerimizi destekliyor. Karaciğer yağlanması, karaciğer enzimlerinin düzenlenmesi, sedef, vitiligo, egzama, hepatit ve sirozla içerek kullandığımız bir ürün bu. Yine bizim nefes açıcı yağımız var. Üst solunum yolumuz açıyor. Bir de doğal bir karışım yağımız var. Onu biz mide ülseri, reflü gastritte, astım, bronşitte, doğal bir antibiyotik bu. İltihaplı eklem romatizmasında, şekerde, insülin kullanan şeker hastalarında, boğaz ağrısı, bademcik ağrısı, ağız yaraları, aflar, geçmeyen öksürük, balgam ve faranjitte kullandırıyoruz. O yağımız da şu. Bunun tadı birazcık acıdır. Acılık biber acısı değil de içinde bulunan kekik yağının acılığı vardır. Hmm.
0: Mentolümsü gibi böyle. Mentolümle de kekikle alakalı.
1: Biraz acıdır yani. Tadı acıdır. Kekik kullanmamış olanlar, kekik suyu, kekik yağı içmemiş olanlara acı gelir. Ama kekik suyu, kekik yağı içenler için bir sıkıntı yoktur. Evet. Onlar bilirler bunu.
0: Evet hocam. Peki bu yağlara ulaşmak için tekrar hatırlatmak gerekirse size nasıl ulaşsınlar? Neredesiniz?
1: Bizim kendi web sitemiz incirdede.com. Oradan ürünlerimizden sipariş verebilirler. Yine telefonumuz var. 530-426-1373. Bu telefon numarasından bize ulaşabilirler. Kendi iş yerimiz Aydın Kuyucak Pamukören'de. Oraya da gelip bizimle baş başa sohbet edip ürünlerimizi alabilirler.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Süremizin sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi hep biz çekirdekten bahsettik. İncir çekirdeği, işte kabak çekirdeği, deve dikeni çekirdeği gibi. Yani hep çekirdek, tohum çok önemli. tarlamız var. Tarlamıza biz ne atıyoruz? Tohum atıyoruz. Evet. En kaliteli tohum atmaya çalışıyoruz. Veya bir yarış atı var. Yarış atında ne yapıyoruz? Babası kim diye soruyoruz. Annesi kim diye soruyoruz. Mühim olan tohumdur yani. Onlara bakıyoruz. Her şeyin sır bu tohumların içinde saklı ve incirin çekirdeğindeki o tohumda saklı. İncir çekirdeği yağı mucizevi bir ürün. Bu ürünü inşallah nasip olan kişiler kullanır diyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bir Sağlık Vakti programının sonuna geldik. Bu programımızda İncirli'de Hasan Tuna bizlerle birlikteydi. İncir çekirdeği yağını bu mucizevi yağla elde edebileceğimiz sağlık üzerine olan konuları konuştuk. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Ja, vraag les. Het is een beetje, dat gaat heel soms lijden. Als je iets in mijn gooi weet, is wel mijn rindik de jamus gibi oluyor, jamus.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını da atıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok iki gözü kör olmayasınca kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet ben şiir sucuktan gelip yedim. Ondan sonra benim başımı derde olup dursun. Değil mi? Tebelli olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çok doldum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Tebe oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değme. Veli verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler net altınları nerede? Hemen şaşırman canı telaş etmen. Hem ben paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuşkan kal alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çocukları. Şirken şirken doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi. Bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
3: Biliyorsun değil mi?
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haber.

0: Ja, vlaaglis. Ze is een beetje een gat tussen ons lijn. Als je iets tegen me gooit, weet ik niet. Ben me naar hier, camus gibi oluyor, camus.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efem et kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh iki gözü kör olmayasınca kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efendim et ben şiir sucuktan gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi tebellüş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıdaki oğlanın önünde beni kesiyor ki tonttun mu ya? Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ne de oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinidi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parikliyim. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üç kuş kan al, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet basit çiftleri. Süper şeyden doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim garıcığım.
0: Hadi otur hadi. Yere. Hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi biz gidiyoruz. Gel bakayım buna. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.
3: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 960

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 78 34. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

TV'den Kuş Bakışı programında tekrar beraberiz. Kıymetli izleyenlerim, Kurban Bayramı'nı çok şükür ülke olarak gayet iyi bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim. O bayram dönüşlerindeki trafik kazalarının olmaması, farklı üzücü hadiselerin olmaması bayramı iyi idrak etmemize sebep oldu. Ancak bütün bayramın üzerine örten bu siyasal yapıydı. Siyasal magazin diyelim, siyasal çekişme diyelim, CHP'deki olan hadise bütün her tarafı kapladı. Ben de geçen programda daha olaylar bu kadar gelişmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yöneticimi yani genel merkezin iyi bir şekilde yönetemediklerini, yani halkın beklentilerini karşılayıp karşılayamadıkları konusunda bir analiz yapmıştım. Ve eleştirimin de temelinde de esasında, yani siz hem Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz, baba evi, ata evi diyorsunuz ama siz ona layık mısınız? Bir onun bir öz denetimini yapın, bu kendinize bir çuvaldız batırın. Siz ona layık mısınız? Mealinde söyledim. Şimdi bundan yanlış anlayanlar, algılayanlar olmuş. Ben kurumsal olaraktan vatandaşın, seçmenin, partilinin herhangi bir şekildeki kanaatini, isharını eleştirmek demokrasiye ve bize kimseye haddine değil. Hadi, o ayrı konu. O isteyen istediği tarafı tutar gider ayrı. Ama yönetim meselesi olduğu zaman, ha o zaman yorum yapmak, eleştirmek doğal bir haktır. Biz de bunu bu şekilde eleştirdik. Dedik ki sen Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsun, ona layık işler yapıyor musunuz? Yani kurumsal üst kademeyi kastettim. Bir iki arkadaş herhalde bu işten alınmış. Ya diyor biz de Atatürkçüyüz CHP. Ya kardeşim sana hocam vatandaşsın ya ne olursan ol. Ben o koltukta oturuyorum diyenler için söyledim o lafı. Sen yanlış anladın veyahut da işine gelmiyor böyle anlamak. Neden olduğunu anlatacağım şimdi. Birisi de demiş ki sen diyor AKP'nin kayığına mı bindin? Şimdi tabii bunlara cevap vermem de vermeye de şey yapmam. Ya bir tarafın yanlışını söylemek onun karşısının taraftarı olmak demek midir? Yani şimdi biz Amerika İran'dan savaş yapıyor. Hepimiz İran'ı destekliyoruz gönülde. Şimdi biz Molla rejiminin kayığına mı binmiş oluyoruz? Düşünebiliyor musunuz yani? Böyle mantıksız. Veyahut da ne bileyim adam diyor ki ya Galatasaray niye şampiyon oldu? Keşke olmasaydı. O zaman ben Fenerbahçeli mi oluyorum yani? Mesela, misal. Hadi. Gibi. Yani illa onun karşısının kayığına mı binmiş oluyorsun? Yani böyle mantıksız efendim, yorum yapanlar, edenler kendilerini ortaya koyuyorlar. Yani bizim öyle bir kimsenin bir Türkiye'deki ayrışmanın, farklılaşmanın, ötekileştirmenin tabana indiği zaman ne gibi sonuçlar çıktığını bizim algılamamız, görmemiz bakımından gerçekten ciddi bir sosyometrik ölçü oldu. Şimdi ben Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz, baba evinin işte şöyle yapacağız diyenlere söylüyorum. Siz Atatürk'ü kendi siyasi çıkarlarınıza, menfaatlerinizi alet etme uğruna o büyük şahsiyeti niye kendi basit, dar efendim, politikalarınızı alet ediyorsunuz ya? Benim itiraz ettiğim konu bu. Şimdi bugün milyonlar var ki CHP'de olmayan ve ona oy vermeyenler var ki hepsi sıkı Atatürkçüdür. İlla kalkıp Atatürkçüsü CHP'ye mi verecek? Ve CHP'lilerin hepsi de Atatürkçü mü? Nitekim daha işte sosyal medyada gördük. CHP milletvekilleri efendim, Londra'da Karl Marx'ın
mezarına, heykeline ziyarete gidiyorlar. Lan sen bir de, önce bir Anıtkabir'e git ziyarete be. Bu milletvekili. Yani onun için böyle bir toptancı yaklaşım çok yanlıştır. Mesela camiye giden herkes herhangi bir partinin mensubu mu? Veya başını örten kadınların hepsi de o tarikatın veya o partinin insanı mı? Böyle ayrımlar, böyle şeyler çok yanlış. İşte benim itiraz ettiğim konu, işte Atatürk'ün koltuğu, baba hoca, Atatürk'ün hoca, gerisi Atatürk'le ilgili değil mi? Sen niye ayrıştırma yapıyorsun? Sen ona layık misin, değil misin? Benim sorduğum, söylediğim konu buydu. Ha, layık olmadığınızı söyledim, söylüyorum da. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel paradigması, temel doktrini olan altı okun hangisini 100 sene sonranın gününün şartlarına adapte ederekten yeni bir teklif, bir proje getirdiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimine, genel merkezine bu soruyu soruyorum ben. Ne yaptınız? O günün şartlarında 13 milyon nüfuslu Türkiye'nin yokluk, kıtlık içinde bir demokrasi, yani Atatürk ne diyor? Benim birinci eserim Cumhuriyet, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani ne diyor? Bir cumhuriyet ve demokrasi. Onu kastediyor. Siz bunu ne, hangi seviyeye getirdiniz ya? Benim söylediğim, itiraz ettiğim konu bu. Entik çıktınız, sosyalist enternasyonelere girdiniz. Var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde veyahut da altı okunda böyle bir şey? Yok. Bir ara dediniz sosyal demokratız, şudur budur. Sizin mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz diyenlere şunu söyleyeyim. Altı okun birinci umdesi olan milliyetçilik. Siz ne zaman milliyetçiliğe bir tanım getirdiniz? Veya tabii milliyetçilik konusunda bir milli duruş veya milli söylemlerde bulundunuz. Halkçılık diyorsunuz. Sizin halkçılık anlayışını bize vatandaş anlamış değil. Ben de anlamıyorum. Hadi. Bir halkçılığın bir ekonomik, sosyolojik, sosyopsikolojik bir yeni bir 80 milyonluk nüfusa göre bir anlatım mı görelim, bir öğrenelim. Hani benim itiraz ettiğim, söylediğim, siz ona layık değilsiniz. Bu partinin o koltukların, o makamlarında oturanların, işte bu altı ok partinin genel doktrinini bir güncelleyin bakalım, bir görsün, bir millet anlasın. Bunu yapmıyorsunuz. Onun üzerinden efendim siyaset ve menfaat çıkarma diyelim. Şimdi var ya hani Talibanlar, biz efendim peygamber devrini yaşatacağız deyip 14 asır gerisindeki Arap adetlerini İslam diye dayatıp memleket idare etmeye çalışanlar var ya, işte biz hep işte bu ne farkı var sizin bundan? Onlar da kalkıp efendim peygamberin adına böyle bir onun yaşadığı devirde yaşadığımız şeyleri yapıyoruz diyorlar. Siz de Atatürk'ün adını koyuyorum ama hiçbir yenilik, bir şey yok. Hiçbir gelişme yok. Ben her zaman diğer programlarında beni izleyenlerim bilir. Diyorum ki dinimizi, peygamberimizi istismar etmeyin. Edilmesin. Din, bunu siyasallaştırıp ve ekonomik çıkarıp haline getirmemek lazım. Bu çok büyük yanlıştır. Zaten Cenab-ı Allah Yüce Kur'an-ı Kitap'ta bunu lanetliyor. Aynı şekilde Cumhuriyetimizin banisi, bugünlere gelmemizin sebebi efendim büyük Atatürk'ün de. Kalkıp da bir siyasi partiye indirgeyip belli bir zümreyi getirmeyin. Bu yanlıştır. Cumhuriyet eşittir Atatürk'tür. Bütün 80 milyonun efendim cumhuriyetinin yani kurucu lideridir, önderidir. Bunu partileştirirseniz, diğerlerini ötekileştirirseniz en büyük kötülüğü, en büyük yanlışı yapmış olursunuz. Benim söylemek istediğim, atanın koltuğunda oturuyoruz, atanın evine gel efendim, gelin böyle böyle sözlerine karşı bir eleştiridir. Yani buna layık misiniz, değil misiniz? Bu soruyu sorun. Ben şahsi kanaatimde siz buna layık değilsiniz. Layık olmadığınızı işte bu şekilde izah ediyorum. Yoksa oy vermiş olan seçmenlere veya partinin alt kademesi, ilçe

hatırlatmak için, izlemeyenler için, yeni izleyenler için söyleyeyim. Harun Reşit diyelim bu sefer de. İki kadın geliyor, bir çocuk paylaşıyor, bu benim diyor, ötekisi de benim diyor. Harun Reşit de diyor ki, madem diyor bunu diyor, efendim ikinize sahipsiniz, annesiniz diyorsunuz. Ortadan ikiye bölüm, yarısını sana vereyim, yarısını sana vereyim diyor. Kadının bir hayır yok diyor, ben istemiyorum diyor, çocuk benim değil diyor, onun olsun diyor. O zaman Harun Reşit anlıyor ki, halife, aa diyor, çocuğun sahibi, gerçek annesi çocuğun ölmesini istemiyor diyor. Onun için alıyor, kararını veriyor, çocuğu ona veriyor. Şimdi de burada bir mahkeme kararı, hakim çıkmış. Şimdi buraya düşen görev nedir? Efendim, şahsen Kılıçdaroğlu'na düşen görev. Hayır, ben istemiyorum bu işi. Parti yaşasın, partide kopma olmasın, şube olmasın demek gerekir idi. Bu fedakarlık şart idi. Niye bunu yapamıyorsunuz? Çünkü neden? O ataya layık adam değilsiniz de ondan. Çünkü bak, Atatürk Tuğ generaldi. Or generalle, Kor general, Şükrü Paşa, Fevzi Paşa geldiler, emrine girdiler. Neden? Memleket meselesi, vatan meselesi olduğu için, koltuk meselesi olmadığı için, onu esasında askeri gelenekte böyle bir şey yoktur. Yani astın emrine girilmez. Ama o gün için o insanlar büyük fedakarlıklarla vatan meselesi deyip kalkıp da Şükrü Paşa, ordu komutanıydı, geldi. Efendim, katıldı Kurtuluş Savaşı'na. Ona da İsmet Paşa'nın emrinde kolordu komutanı yaptılar Balıkesir cephesinde. Fevzi Paşa öyle. Atatürk'ü Samsun'a çıkaran askeri operasyonun başı, karar vericisi, sonunda onun emrine girdi. Bazı şeyler böyle fedakarlık gerektirir. Ama bunlar fedakarlık kelimesi yok. Koltuk olsun, benim olsun. Şimdi hani ben tarafsızım diyemeyeceğim bu konuda. Çünkü neden? Şimdi bütün günümü ben yakından da takip ettim. Sizler de biliyorsunuz. Bütün bilgisine ve meslek namusuna güvendiğimiz büyük hukukçular, emekli yüksek hakimler olsun, anayasa profesörleri, hepsi de şunu söyledi hemen hemen. Dediler ki, bu yerel mahkemenin verdiği karar seçilmiş kişilerin mazbatalını iptal edemez. Bu bir. İkincisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesindir. Bir mahkeme konusu veya yargı konusu olamaz. Bu iki şey üzerine durdular söyledi. O zaman bu kadar büyük hukuki görüş varken bu uygulamaya karşı, evet yapılmış, tartışmalı olur olmaz ayrı, ama kamu vicdanı ve genel şey bu görüşte, bu Kılıçdaroğlu'nun tepeden böyle mahkeme kararıyla gelmesi son derece rahatsız etti insanları. Daha önce de kasetle geldi, şimdi de mahkeme kararıyla geldi. Nedir bu falan? Ya sen biraz partiyi düşün. Efendim, böyle zor günler geçiriyor bilmem ne deyip de efendim ben geri çekileyim, destekleyeyim falan yok. Geldi ve bir takım suçlamalarda bulundu ya. Dedi en başta konuşmasında, diyor ki ben diyor, ahlaki değerlere geri dönüş olacak. Efendim arınma yapacaksın falan. Ben arınma deyince, ya sen kaç senedir efendim 13 seçim kaybetmiş, kaç senedir sen hiç bir arındın mı ya? Yani böyle bir ifadeler oldu mu? Sonra özür dilerim diyor. Ben diyor etrafımdaki diyor FETÖ'cülerden diyor şunlar bunlar fark edemediğim için de özür. Ya orası özür dileme, pişman olma makamı değil ki ya. Madem senin orada pişman olma makamı, özür dileme makamı, çıktı ki ben 13 tane seçim kaybettim, özür dilerim de bir önce. Veyahut da kalktım 35 tane milletvekili seçtim, gene başka, yani başka partilerden, ittifaktan, onu bir özür dile, seçilemeyeceğimi bile bile aday oldum, onu özür dile bir önce, bir kendini arındır bakalım, değil mi? Yani ben bunları eleştirirken sanmayınız ki yani bir karşı parti veya da herhangi bir görüşe değil. İnanın ki çok samimi bir şekilde söylüyorum. Yani aklı selim sahibi kişilerin mantıken söyleyebileceği sözleri söylüyorum. Yoksa herhangi bir parti mensubiyetim olmadığı için objektif olarak bakıyorum. Ama bu demek değildir ki ben Özgür Özer'i yani tasvip ediyorum veyahut da şu yapıyor. Katiyen. Burada efendim İmamoğlu'nu en sert eleştirenlerden birisi benim. Hiç kimse eleştirmezken, daha tutuklanmadan önce eleştirenlerden birisiyim. Yaptığı yanlışlardan ötürü. Hala da bugünkü

CHP'lilerin, belediyelerin yaptıkları yolsuzluk, usulsüzlükleri, emlak vergilerindeki yaptıkları işleri, hepsini söyleyen benim. Ama bunları söylerken de bak burada da bir hakkaniyeti teslim edelim. Şimdi bu butlan kararıyla gelip de çıkıp meydanda efendim, ki hiç destekçisi olmadığı artık belli. Çünkü neden? Hem parti tabanında hem de seçmen tabanında Kılıçdaroğlu'nun bir karşılığı yok. Onun için bölünme demiyorum. Bir ufak parça kopma durum olur. Şimdi bunu anlatıyorum da bunun daha geçmişiyle ilgili yaşanmışlıklarım var. Onlara da müsaade ederseniz iki örnekle anlatayım, hem de kayda geçmiş olur. Birincisi Sayın Ecevit'le ilgili. Bendeniz 90'lı yılların ortalarında o zamanın en büyük tirajlı gazetesi, birinci Takvim gazetesinde, Sabah grubunda köşe yazıları yazıyordum. Tabii ki o günün konjüktürü içinde gerek siyasi, gerekse sosyal, gerekse idarelerle ilgili çeşitli yüzlerce makalem yazdı. Yani 5-6 sene yazı yazdık. Bu arada tabii DSP'yi de çok yazmışlığım oldu, Ecevit'i de yazmışlığım oldu. Belki bilmeyenler için söylüyorum. Bu tür o tarihlerde gazetelerde çıkan yazılar, genel başkan hakkındaki yazıları basın müşavirleri keserler, bir dosya yaparlar. Genel başkan takdim ederler. O da basın benim hakkımda ne yazmış diye oradan öğrenir. Yani bu büyük birçok şey efendim, kişi yani basından haklarında yazı yazılanlar böyle bir uygulaması vardır. Tabii bizim yazılarımız da zaman zaman merhum Ecevit'in önüne gitmiş. Bir isim aşinalığı var. Ben sonra bir yazı yazdım. Dedim ki ya, demokratik sol nedir? Literatürde bu yok. Yani sosyal demokrat var efendim, bilimsel sosyalizm var, sosyalizm var, Marksizm, Leninizm var, var oldu ama sol demokrasi veya demokratik solda bir tanım nereden çıktı bu diye bunu bir yazdım. Arkasından da dedim ki artık lider partilerinin devri bitti, kitlesel partilerin geçme zamanı geldi. Ecevit'in partisi lider partisidir, bir karı koca partisine dönüştü. Efendim bu Ecevitlerin ömrüyle ömrünü tamamlayacak bir partidir. Türkiye boşuna oyalanıyor. Bunlar efendim sol sosyal demokrasi birleştirip tek hale gelmeleri lazım. Niye Ecevit böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında böyle bir parti kurdu? Kabilinden bir yazı yazmıştım. Ertesi günü sabahleyin saat 10 sularında evde telefon çaldı. Bir baktım merhum Ecevit. Dedi ki ben Ecevit, dedi, Zekai Bey siz misiniz? Evet benim, dedim. Valla ben ilk başta beni birisi işletiyor falan zannettim hatta. Sonra bir yazınızı okudum, dedi. Bu konuda, dedi, bilgi vermek istedim. Hem de bir tanışmış olduk falan, dedi. Buyurun efendim, dedim. Ondan sonra bir 20 dakika konuşma telefonda sürdü. Bana şunu söyledi. Dedi ki sizin, dedi, sorduğunuz sualler var, 5-6 tane bu nedir diye. Bunların, dedi, bazısını burada telefondan cevap vereceğim. Ama, dedi, bir iki tanesini, dedi, Ankara'ya teşrif ederseniz, dedi, bir çay içelim orada, dedi, konuşalım, dedi. Çünkü, dedi, sizin ben daha önceki yazılarınızı da biliyorum, dedi. Bir müşterek gazetede çalışan arkadaşımız vardı. O onun çok samimi adamıydı. Onun ismini vererekten dedi ki, o, dedi, senin için çok referans verdi. Efendim genel başkanım konuşun de, arkadaşımız çok değerlidir, güvenilirdir diye. Ben, dedi, onun referansıyla ve numaranızı ondan alarak arıyorum falan, dedi. Ondan sonra ben de bilmiyordum onun Sayın Ecevit'e bu kadar yakın olduğunu. Neyse, benim sorduğum sualleri anlattı. Ama bir iki tanesini anlatmadı. Esasında ima ettiydi ama rica ederim bu sizde kalsın, dedi. Bu, dedi, artık yazılmasın, dedi. Off the record olsun, dedi. Ben de onun hatırasını olaraktan şey yapmayacağım, söylemeyeyim. Şöyle de bir soru mu? Demokratik sol niye, ne demek, ne yapmak istiyor? Daha sonra Rüştü Sinan abi, hemşerimiz, onunla da konuşmuştum bu konuyu. Dedi ki Türkiye'de dayatılan, dedi, sol görüşlerin hiçbirisi, dedi, ulusal ve milli değil, dedi. Ben, dedim, milli bir sol, bizim karakterimize uygun bir sol yapı oluşturmak istedik, dedi. Yani,
Evet, sizin de ben yazıda da yazmıştım. Yani Ecevit'in bir köykent projesi var. Muhteşem güzel bir proje. Keşke bunu uygulasa dedim. Ama dedim toprak kullananın, toprak işleyenin, su kullananın yanlış. Ama dedim köykent, sizin de dediğiniz gibi dedi. Ben de dedi mesela dedi köykent projesini dedi çok destekliyorum falan. Bu şekilde konuştuk. E peki dedim ben ona, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar niye dönüp de yapmadınız dedi. Dedi ki bunu dedi size yüz yüze söylerim dedim nasip olursa, ama de şu kadarını söyleyeyim dedi. O partide dedi benim ideallerime, fikirlerime, düşüncelerime dedi yapma imkanım yok dedi. Onun için de Demokratik Sol Parti'yi kurdum dedi. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan, gerekleri olan hususları orada yapmam mümkün değil dedi. Ve bu görüşmelerden sonra ben de işte karı koca partisi lafına biraz hanımefendi rahmetli raşerim alınmış. Dedim yani ben de ne diyeyim dedim, yani Kur'an'da karı koca yazıyor dedim. Medeni kanunda karı koca yazıyor. Ticaret şeyde ceza kanunu ticaret öyle yazdım. Yani bay bayan partisi diyemedim. Ama özür dilerim genelim yani alındıysanız falan de böyle biraz da konuştuk oradan buradan falan. Böyle bir şey var. Şimdi Ecevit'in bana yani açıklama dediği, benim güvenime itimat ettiği şeyi burada bir soru işareti olarak bırakıyorum. Söz verdiğim için açıklamıyorum. Ama bu konuyla, Kılıçdaroğlu konusuyla %100 uyuşan bir husus. Anlayan anlamıştır. İkincisi, 2002 veya 3'tü yani o tarihlerde Deniz Baykal'ın genel başkanı olduğundan bir müddet sonra bir düğünde aynı masada İstanbul'da düştük, yani yemek yiyoruz ediyoruz. Genel sohbetlerde ben kendisine şöyle bir soru sordum. Dedim ki iki şey soracağım size dedim Sayın Genel Başkan. Birincisi siz dedim yani tekrar bu üçüncü defa galiba dedim genel başkan oldunuz dedim. Yani bu bir mecburiyet miydi yoksa dedim bir ihtiyaç mıydı? Nasıl oldu? Bu konuda dedim hiçbir kamuoyunda açıklama duymadık dedim. İkincisi de dedim yani şeyden yani bu sorudan bağımsız olarak sormak istediğim husus dedim. Ben dedim Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen bir vatandaş. Siz ne yapacaksınız da ben size oy vereyim? Yani bunu bir yeni bir şey mi yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Mealinde bir soru sordum. O dedi ya çok güzel bir soru sordum dedi. İkinci sorudan başlayayım dedi. Valla dedi o konuda dedi bizim dedi çok şey yapmamız lazım dedi. Ve dedi ki bizim dedi bu altı ok doktrini güncellememiz lazım dedi. Bak ben onun için biraz önce onu söyledim işte. Güncellememiz lazım dedi. Bunu anlatamıyoruz dedi. Yani cumhuriyeti, demokrasi, halkçılığı bunları dedi güzelce de güncelleyip anlatmamız lazım dedi. O zaman için söyleyeyim aşağı yukarı yani 80 seneki Türkiye'nin şartlarıyla bugün farklı. Bunları dedi gene dedi acaba bunu yapacağız dedi. Bunu yapmamız lazım dedi. Şimdi o biraz önce niye söylediğime oradan. Biz dedi bizim en büyük hatamız, yanlışımız bu oldu dedi. Dedi siyaset adına dedi milliyetçiliğe karşı çıktık dedi. Efendim, dindarlara karşı çıktık dedi. Laiklik adına dedi. Devletçilik adına dedi. Efendim, özel sektöre karşı çıktık dedi. Bunları dedi bizim dedi güncellememiz lazım. Bunları güncellemediğimiz için dedi kendimizi dedi tanımlayamıyoruz, yenileyemiyoruz dedi. İşte ben onun için dedim siz o koltukta oturan, Atatürk koltuğunda oturanlar ne yaptınız derken merhum Deniz Baykal'ın 20 sene önce bana özellikle sohbette söylediği şeyi dayanaraktan söylüyorum. Birinci soruna gelince dedi, hepsi de rahmetli olduğu için rahatlıkla anlatabiliyorum. Altan Bey zaman genel başkanı dedi ki Altan Bey partiyi dağıtmış dedi. Bizim dedi Fatih ilçesinde PKK dedi toplantı yapıyor dedi ya. Toplantı yapıyor her hafta dedi. Partimizin içinde dedi. Ben de onun için mecbur kaldım ki bu partiyi dedi fabrika ayarlarını eski sistemine döndürüp bir çağdaş yorum getirmek istiyorum dedi. Yani bu partimiz dedi bizim dedi Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir mezhebin, hiçbir etniğin önde olduğu, üstün olduğu bir parti olmayacaktır dedi. Buna müsaade etmemek için geldim dedi. Dedim ben yani bu alkışlanacak bir söz. İşte bugünkü olaylara baktığımız zaman
gerek Ecevit merhumun, gerekse Deniz Baykal'ın bizzat şahsımla konuşma esnasında kulaklarımla duyduğum bu meseleden sonra bu yorumları yaparken, işte onun için siz bu koltuğa layık mısınız, değil misiniz? Bu atanın partisi, Atatürk'ün partisini efendim ne hale getirdiniz? Derken işte bu iki büyük genel başkanın rahmetli ikisine de efendim bizzatihi kendi kulaklarımla duyduğum gerekçeleri, delilleri dayanaraktan söylüyorum. Yoksa gazete haberlerine veya ona buna bakaraktan değil. Çok net, açık. Şimdi o nedenle ben üst yönetimi, şu dikkatli oy veren seçmen sakın kimse alınmasın. Üst yönetim, yani genel merkez yöneten adamlar, ama siz bu Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz diyerekten, baba ev diyerekten bu partiyi ve Türkiye'nin iktidarına talip olurken buna layık mısınız? Bu liyakatınız var mı? Yok mu? Bunu sorgulayın diyorum ben. Bunu sorgulamadığınız müddetçe işte bu tür hadiseleri yaşayacaksınız. Buna Kılıçdaroğlu da dahil, Özgür Özel de dahil, hepsi etrafı da dahil. Bir oturun düşünün yahu. O nedenle benim olsun, küçük olsun, ne olursa olsun. Böyle bir olur mu? Anayasamız ne diyor? Siyasi partiler siyasi iktidarı ele geçirmek üzere kurulmuş efendim anayasal kurumlardır diyor. Sizin siyasi iktidarı ele geçirmek gibi bir niyetiniz olsa böyle bir yanlışlara düşmezsiniz, birbirinizi yemezsiniz ya. Şimdi hani bir atasözü vardır. Kavgalı eve kız verilmez gelin olmaya diye. Şimdi kavgalı yere kim oy versin, güvensin ya? Bu sözlerimde alınganlık yapacak veya da yapacak, yalnız haksızsın söyleyecek bir söz var mı Allah'ını severseniz ya? Söyleyin bakayım. Yani bu olmaz. Ben hatta şu benzetmeyi yapacağım. Beni mazur görsün. Fenerbahçe-Trabzon maçı oynanıyor. Trabzon'da 85. dakikada maç bitmek, iki tane bizim hamsigo kalkıp içtikleri maddenin şişesini antrenörün kafasına attılar. Antrenörün kafası yaralandı. Maç durdu. Sonra maç iptal oldu galiba. İşte Fenerbahçe hükmen galip mi oldu? Bir şeyler oldu. Yahu sen şimdi tam son dakikaya gelmişsin. Sen niye bu işlere giriyorsun? Kılıçdaroğlu ve ekibi. Fedakarlık göstersene ya. İstemiyorum da elin tersini et. Ben halkta karşılığım yoktu. Sen bilmiyor musun halkta karşılığın olmadığını? Sen partiye zarar veriyorsun. İşte benim söylediğim bu. Ha, ötekiler de, özcü takımı da böyle bir süreci, böyle bir gelmekte olan bu fırtınayı, bu karşı gerekli şekilde absorbe edemediler, yönetemediler. Söylemek istediğim de bu yani. O bakımdan hani konu yanlış anlaşılmasın ve bugünkü olayları nasıl efendim yorumlamak gerektiği deyince, işte hukukçuların söylediği gibi efendim mazbataları mahkemede iptal edemez, edilmediler, edemiyorlar da, mutlak kararı tartışmalı olur olmaz, ama sonuçta burada kendilerinden kaynaklı olaraktan evet partiye zarar vermeyelim demek için bir fedakarlık yapacaksınız. Bakın size bir fark söyleyeceğim, bir şey anlatacağım. Bunu televizyonda dinlemiştim. Hepiniz de belki hatırlarsınız belki. Şimdi 12 Eylül'de büyük muhteşem, yani korkunç, felaket işkenceler yapıldı. Yani her hapishanede, karakollarda falan. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu o kadar çok işkence görüyor ki, yani anlatılmaz. Onunla aynı hücrede yatan şahıs da aynısını ifade etti. Muhsin Bey rahmetli de aynı şekilde bu işkencelerin efendim ızdırabını, acısını günlerce çekiyor. Bu arada Avrupa Parlamentosu'ndan da işkence yapılıyor Türkiye'de diye bunu denden parlamenterler geliyor. Yani Türk hükümeti işkenceci mi, ona göre bir işte karar alacaklar falan filan. Heyetler cezaevlerinde dolaşıyorlar ve
bu işkence tabi olan yerler, koğuşlarda konuşuyorlar. Muhsin Bey'e de geliyorlar. Ya diyorlar, sen işkence olmuşsun belli, her tarafın şu bu. Ya sen şikayetçi ol da diyor, biz diyor gereken diyor tedbiri alalım diyor. Muhsin Bey diyor ki, beni diyor işkence yapan diyor 3-5 tane diyor satılmış adamdı. Ben devletimi işkenceci dedirtmem diyor. Bakar mısınız asalete? Ve hiçbir işkence gören o milliyetçi ülkücü grup hiçbir tanesi biz işkence olduk demedi. Biz devletimizi işkenceci damgası vurdurtmayız diye. Şimdi sen Kılıçdaroğlu, sen mahkeme kararıyla gelsen bu partinin çöp tepesine çök. Bunu bir fedakarlık göstersene. Bir tarafta devletim zarar görmesin diye işkenceyi çeken insanlar var. Bak ta yaşanmış. Bir tarafta da ya partim zarar görmesin, bu işte ben çomak sokmayayım diyebilecek kapasiteleri de bile değilmişsin yani. İnsan çıkar der ki partim zarar görecek, demokrasi zarar görecek, bu kötü örnek olacak der, çekilirsin kenara. Ha daha sonra bu başkasını tayin ederler İstanbul'daki gibi, o ayrı konu, ama sen bunu yapmalıydın. Sen 13 defa bu millet sana şans vermiş, yapamamışsın, becerememişsin, daha neye geliyorsun ya? Onun için yani bak, bu ülkücülerden alacağın ders var. Devletim zarar görmesin diye katlanıyor. Sen de partim zarar görmesin diye geri çekilecektin. İşte söylemek istediğim, üst yönetime siz Atatürk'ün o koltuklara layık değilsiniz dememin altında yatan sebeplerden saymaya kalkarsam çok fazla. Zaten işin yani bir başka yönü var. Ben onu sosyal medyada çok dolaştığı için siz de biliyorsunuzdur. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz düşkün ilan ettik. Ya düşkün ilan etsen ne olur ne olmaz. Zaten düşmüş adam, tamam mı? Hani onu biraz da o bizim Alevicanlar efendim yani biz onu onaylamıyoruz manasında söylemişler, ama bir şey ifade etmez yani, kıymet harbiyesi yok, siyaseten bir hakaret yok, sadece onlar biz bunun yaptığını onaylamıyoruz diyorlar yani, kendi hemşehriler olsun, diğer ocaktakiler işte dedeler babalar, böyle bir sosyal medya dolaşıyor, ama doğru ama yanlış hesap bilemiyorum, ama çok rastladım, 3-4 tane rastladım. O nedenle ahlaki değerlere arınmaya dönüyoruz derken, sen önce bu dediklerimi bir kontrol et bakalım, bunları bir çuvaldızı batırman lazımdı Kemal Bey, olmadı. O nedenle ben bu konuyu bu şekilde mütalaa ediyorum. Artık bir daha bu konuyu inşallah konuşacak bir hususlar gündem olmaz da biz de yorum yapmayız artık, malumun ilanı olmaz. Şimdi bir biliyorsunuz her sene 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi kutlanır. Bu sene de kutlandı. Gerçekten de ben İstanbul'da her sene kutlamalar, İstanbul'da olduğum zaman ya katılırdım ya bakardım ederdim. Ama ben sizi 1970 yıllarına, 70, 71, 72 yıllarına götüreceğim. O tarihlerde İstanbul'un kutlaması çok sönük, çok basit bir şekilde kutlanıyordu. Hani bugün iş yeri açarken mehter takımı getiriyorlar, bir kurdele kesiyorlar falan, böyle bir iki bir şeyler yapıyorlar ya. Aynen o şekilde kutlanıyordu. Nerede kutlanıyordu? İstanbul'u bilenler bilirler. Vatan Caddesi ile Topkapı arasında aşağı yukarı orası bir 500 metrelik veyahut da 700 metrelik surların olduğu bölgedir. Orası Ulubatlı Hasan, yani ilk bayrağın dikildiği yer olarak da kabul edilir. Zira onun Bayrampaşa tarafında bugün efendim Menderes'in, Turgut Özal'ın mezarının olduğu o tepede de Fatih Sultan'ın da otağının olduğu söylenirdi. O tarih boş efendim, orası öyleydi. Ve oradan ilk ordunun girildiği yer olarak görüldüğü için orada kutlamalar yapardı. Şimdi mehter takımı gelirdi. Ondan sonra o surlara bir iki şey yeniçeri kılıklı asker çıkar, o kıyafetli. Oraya bayrak dikerler falan. Mehter biter, ondan sonra dağılınırdı. Yani hepsi topu topu yarım saat, bir saat sürerdi. Biz de orada Edirne Kapı Yurdu'nda kaldığımız için hemen arkada biz her sene katılırdık, oraya gidip görürdük yani 70 senesi, 70, 71, 72. Bu böyle devam etti bir müddet. Şimdi baktık ki çok coşkulu kutlanıyor. Çok güzel yani, Fatih'in İstanbul'u fethi çok güzel bir şekilde kutlanıyor. Ancak burada bir önemli husus var.
bu kutlamanın manası, ehemmiyeti, hazzı, keyfi olduğu kadar da daha bence önemli olması gereken husus, benim tahminim, İstanbul'un 5 seneye yakın aşağı yukarı işgal altında kaldığını unutmamak için ikinci kurtuluşu olan İstanbul'un, yani o ne zaman oluyor? Ekim, 6 Ekim galiba, hatırlamıyorsam, onu da kutlamak lazım. Çünkü neden? Şimdi İstanbul 5 yıl düşman işgalinde kalmış. Yani senin padişahını gemiye bindirip götürmüşler, devleti işgal etmişler, teslim almaya gelmişler. 5 sene kalmış, kolay değil. Ve 3 Ekim'de zannederim çekiliyor düşmanlar, yani o İngilizler, Fransızlar. 6 Ekim'de de Türk ordusu İstanbul'a giriyor. Şimdi 1923 6 Ekim'inde girilişti İstanbul'un düşman istikbalinden kurtuluşu. 1953, yani 29 Mayıs fethi. Ama 6 Ekim 1923 düşman işgalinden kurtuluşu. İkisi biraz farklı. Hani nasıl 9 Eylül'de İzmir, 7 Eylül'de Aydın gibi kurtuluş günleri var düşman işgalinden. Bu da öyle. Bunun da parlak bir şekilde kutlanması lazım. Ve bilhassa yeni nesli bunu iyi anlatmak lazım. İstanbul'un işgali ve kurtuluş meselesi. Ama bu çok sönük yapılıyor. Bence bu 6 Ekim 1923'teki İstanbul'un kurtuluşu hadisesi fetih kadar önemlidir. Evet. Fetih kadar önemlidir. Bunu da temenni ederim ki yetkililer bunu layık olduğu gibi en azından bu fetih merasimleri kadar daha görkemli, daha ciddi, daha mesajı bol bir şekilde kutlarlar. Ama neden yapılmıyor dediğin zaman sebepleri araştırırsak altından çok şey çıkar. Çünkü mesela kutlamalara kutlamaları yapılırmış. İngiltere rica etmiş. Zannederim Demokrat Parti zamanında, ya biz bundan inciyoruz, bunu kaldırın kutlamaları diye, bizi o zaman hükümet anlayışı kaldırmış. Olur mu böyle şey ya? Bütün bakın civar şeylere, devletlere, Bulgaristan'da Osmanlı Türklerinden kurtuluşumuz diye bir 3 gün şenlik yapıyorlar. Yunanistan öyle, Mora'da bağımsızlık ilan ettik, Türklerden kurtulduk diye bayramlar yapıyorlar. Diyor, sen biz sen niye yapmıyorsun ya? Nitekim biz mesela 7 Eylül olsun, 9 Eylül, evet Ege bölgesi yapıyor, ediyor. Erzurum yapıyor, Trabzon yapıyor. Yani düşman için güzel bunlar. Yeni nesillere aktarılması gereken, bu memleketin kolay kurtulmadığını, bu memleketin düşman işgalinden nasıl kurtuldu, nasıl fedakarlıklar yapıldı, nasıl savaşıldığını, efendim su uyur düşman uyumaz misali, bunların düşmanlıklarını bilmek lazım. Bunları anımsatmak, öğretmek için efendim bunları yapmak lazım görkemli bir şekilde. Onun için de İstanbul'un bu 6 Ekim 1923'teki kurtuluşu her sene en az fetih kadar da yapılmasını ben gerekli olduğunu inanıyorum ve inşallah da temenni de ediyorum. Yani belki duyanlar olur olmaz, bilemem yani. Bu bakımdan bu vesileyle bunu da konuşmuş olduk. Şimdi bir okuyucum ısrarla 2-3 defa bana mesaj gönderdiği için onun gönlü olsun ama herkesi ilgilendiren bir konu için söyleyeceğim. Siz dedi meslek odaları angarya, buraya seçilen kişiler hiçbir iş yapmıyorlar, arabalarla geziyorlar, siyah plakalı arabalarla işte harcırı alıyorlar, boş boş işler yapıyorlar falan diye eleştiriniz. Dedi ki 100 defa haklıymışsınız dedi. Çok haklıymışsınız dedi. Onun için dedi sizi kutluyorum dedi. Ben de teşekkür ederim. Kutlamana gerek yok. Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Dedi ki ben dedi ziraat odasına gittim dedi. Çekasay yaptırma. Çekasay yaptırdım. Orada dedi ziraat odasının yanında zirai ilaçları satıyorlar.
Dedim ya burada belki daha fiyatı uygundur diye oradan alayım dedim. Sonra Ziraat Odası'nın işi zira ilaç satmak mı ya? Sen bak şey misin yani, böyle şey olur mu? Neyse orası ayrı bir konu ki o bizi sordum. Ya dedim şunun fiyatı ne, bunun fiyatı. Baktım ki benim aldığım yerden daha pahalı. Ben aldığım başka bir tarım ilaçları satan dükkan var. Oradan daha pahalı. Sonra orada şey gördüm. İlaçlama makinesi gördüm. Böyle elle hareket eden 200 litrelik falan. Onun fiyatını sordum. Ya bu kaç para dedi. 30 bin lira dedi. Ya internette bas bas satıyorlar 17 bin 18 bin lira. Burada Ziraat Odası'nda 30 bin lira nasıl satılır? Bu nasıl bir iş? Ondan sonra çıktım aklıma dedi siz geldiniz dedi. Ya dedi bu adam dedi devamlı söylüyor. Bunlar doğru düz iş yapmıyor. Bunlar kendilerine aidat toplayıp bir despotluk yapmışlar. Dedi, onun için dedi sizi dedi aradım dedi bunu yazdım dedi ağzına sağlık. Lütfen dedi bu benim yaşadığım şeydi ismini de verebilirsin dedi. Daha da söylüyorum Hüsnü Bey bu maksadınız yerine geldi arzunuzu yerine getirdim. Beni teyit ettiğiniz için benim söylediklerim haklı olduğunu yaşadığınız için de ben de izleyicimleri paylaşıyorum. Bu meslek odaları adı altında vatandaşa efendim aidat toplayıp keyif yapan bir sürü meslek odası var, esnaf odası var. O bakımdan bunu da arzularını yerine getirmiş olduk Hüsnü Bey'in. İnşallah bizim haklılığımızı yetkililer duyar da gereğini yaparlar. Kapatmadan önce bir hoşluk yaşadık. Onu da arz edeyim müsaade ederseniz. Bayram münasebetiyle tabii telefonlar var. Çünkü aranıyor, soranıyor. Bana çok sevdiğim, rahmetli, hepinizin tanıdığı, herkesin tanıdığı Dilaver Cebeci hocamızın kızının olduğu ortamdan bir arkadaşım aradı. Dilaver Cebeci biliyorsunuz Türkiye'm şiirinin şairidir. Artık marş olmuş Türkiye'de adeta. Onun bestekarı da Yıldız Doğan bizim İncilovalı, o da Aydınlı'dır. Şimdi Dilaver Hoca 70'li yıllarda Aydın İmam Hatip Lisesi'nde öğretmendi. Edebiyat öğretmeniydi. Ben o zamandan beri tanışıklığımız oldu. Ta vefatına kadar efendim, hukukumuz devam etti. Çok sevdiğim bizim abimiz yaşındaydı. Çok fedakar, büyük şair. Aynı zamanda tabii daha sonra akademik ünvanı oldu, doçent oldu falan. Çok çok hizmetleri büyük olan bir rahmetli bizim için şairimizdi, abimizdi. Bunlardan sohbet ederken kızı demiş ki ya biz Aydın'dayken demiş babam bizi bir bayram günü bir gittik geziyorduk. Tarlada bir kadınları gördük. Bir şeyler topluyorlardı. Babam sordu. Ya siz ne topluyorsunuz diye. Kadın demiş ki geberi topluyoruz. Dedi ki biz anlayamadık geberi nedir diye. Benim aklıma o geldi. Ya bu geberi nedir, geberi nedir diye. Ondan sonra demişler ki ya dur en iyisi Zekai Bey'e soralım o bilir. Dedim, geberi nedir diye. Beni aradılar. Hem bayramlaştık kızım falan filan. Ondan sonra bunu sordular, bunu anlattılar. Dedi böyle böyle geberi. Ya dedim o geberi değil. Gebere. Kapari. Dedim, bu böyle bir dikenli bir şeydir. Bu ufak ufak nohut tanesi kadar toplanır. Bunu salamura yaparlar. Bu kullanılır kokteyllerde, işte somon balıklarının, soğuk balıkların üstünde böyle salatalarda kullanılır. Bunu İtalyanlar yaparlar meşhur etmişler. Buradan da toplanıp İtalya'ya falan gidiyordu. Onun için buna kaparidir. Bizim vatandaşımız bu kapariyi kepere yapmış. Geber olmuş adı falan diye böyle bir hoşluk oldu. Hem böylelikle Dilaver Çevreci'nin ölüm vefat yıl dönümüydü geçen hafta. Hem onu da anmış olduk. O vesileyle kendisine de rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok büyük hizmetleri oldu. Benim çok sevdiğim abim, dostum, büyük şair, edebiyatçı. Onu da bu şekilde bir anmış olduk. Bu vesileyle burada programımı, sohbetimi kapatırken size mutluluk, huzur, sağlık ve esenlikler diliyorum.

0: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken
4: aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
4: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
4: Böylece afet anında
3: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
4: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
3: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.
0: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Ja, vraaglijk. Ze is een beetje negatief soms, hè. Als ik stil me gooi bij die mensen, ben onder in die camus gibi camus.
1: Coşkun amca, bunun için biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasınca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yedir. Ondan sonra benim başımı derde olup dursun. Değil mi? Tebelliş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çok doldum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyersen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ya da evde görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Kendi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Veli, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınları nerede? Hemen şaşırmam canım, telaş etmem. Hem ben panikliyorum. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üç kuş kan al, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çocukları. Süper şeytan doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
6: Biliyorsun değil mi?
7: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968

0: yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Ya bunca yıldır sosyal medyadayım. Şu linç kültürünü bir türlü anlayamadım ya. Hayır, ortam sağlam olsa da suç gerçek. Siber zorbalıkla ilgili tüm bilgiler Siber Ay'da.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Aydın'ın Efeleri ilçesine bağlı Güzelhisar mahallesinde meydana gelen olayda mahalle sakinleri sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan kimlik tespitinde yaşamını yitiren kişinin Efeler Belediyesi'nde tahsildar olarak görev yapan 57 yaşındaki Erkan Kutlu olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kutlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Burdur'un Emek Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Hasan Tekin'den bir süredir haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek evine gitti. Farabi Caddesi üzerindeki apartman dairesine giren yakınları Tekin'i hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde ve çevresinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı belirtilen Hasan Tekin'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bilimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Kır için Isparta'da cenaze töreni düzenlendi.
1: Noktasından hizmet ettiniz. Her anlamda bu millete önce olduk. Hocamızın son yolculuğuna uğurlamasını bağlı olduk. Bizlere her noktadan örnek olan bu hocamıza son yolculuğuna uğurlamak bizim vazifemizdir. Bize karşı bir hakkımız geçtiyse
0: Isparta-Antalya karayolunda meydana gelen kazada Profesör Doktor İsmail Kır'ın yanı sıra 3 kişi daha hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Profesör Doktor İsmail Kır için Halıkent Mahallesi'ndeki Halıkent Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Akademisyenler, öğrenciler, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze namazının ardından Profesör Doktor Kır'ın naaşı dualarla Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Tören sırasında merhumun oğlu Alperen Kır'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
1: Haklarınızı helal ederim. Senin de içinde kendinden cenab-ı muhafızına
2: okuyorlar. Emine bilmeyenlerden sağ olasın. Allah'ın
0: için namaza. Tören'den aynı kazada yaşamını yitiren Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız'ın cenazelerinin de Antalya'da düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Bursa-İzmir karayolunun Görükle mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre seyir halindeki servis minibüsünün lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

0: Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale dönerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Tarafların birbirine saldırdığı olay, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi silahla vurularak, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan kişiler ve olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Burdur-Fethiye karayolunda gerçekleştirilen rutin trafik uygulamasında durdurulan bir sürücü polis ekipleriyle yaşadığı diyalogla dikkat çekti. Gece saatlerinde uygulama noktasında durdurulan sürücü uzun süre alkol metreye üflemek istemedi. Alkollü olmadığını öne süren sürücü sadece kendisinden şüphelendiğini ifade etti.
1: Doğrudasınız, ben Özlem dedim. Kusura bakmayın yani. Başkası hayatını tehlikeye sokamazsınız.
2: Tamam.
1: Ha, ya bir lira isteden çıkmaz. Bak bir lira iste, bir tane iste, tamam. Çıkmaz mı?
2: İşte o yüzden.
1: Hayır, bir tanesi çıkmaz. Eğer kamerada botonun ya 0.50 olması lazım. Bir de çıkmaz. Niye diliyorum?
2: Hep onu çalıştık
1: bir bardak su içmem. Tamam, bekliyorum. Bir bardak su içmeye be. Tamam, olur. İçin.
2: Abi alkol falan değiliz yani.
1: Çalmaz.
2: Sadece kendinden şüpheliyim.
0: Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise sürücünün 1.29 promil alkolü olduğu tespit edildi.
1: Bu bir fan diye beyefendi.
0: Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç sürücünün yakınına teslim edilirken şahıs işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. Faciada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından geride bıraktıkları acı hikayeler de gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybedenler arasında uzun yıllardır şoförlük yapan evli ve 3 çocuk babası otobüs sürücüsünün

hayatını kaybettiği belirtildi. Faciada yaşamını yitiren anne kızın ise yıllar önce vefat eden yakınlarının mezarını ziyaret etmek amacıyla yolculuk yaptıkları öğrenildi. Uzun süre kanser tedavisi gördükleri ve hastalığı atlattıkları belirtilen anne ile kızının aynı kazada yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. Bayram dönüşü yolculuk yapan yaşlı bir çiftte kazanın kurbanları arasında yer aldı. Kazada yaralı kurtulan eş, hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadı. Henüz kısa süre önce evlenen genç bir çiftin de aynı otobüste bulunduğu öğrenildi. Kazada genç kadın yaşamını yitirirken eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan üniversite öğrencisi Zehra Eğiloğlu'nun ise final sınavlarına katılmak ve mezuniyet törenine hazırlanmak için Alanya'ya döndüğü öğrenildi. Genç öğrencinin mezuniyet hayali yaşanan faciada yarım kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından sabah saatlerinde harekete geçildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski belediye başkanı Erhan Kılınç'ın da aralarında bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasında bazı ihale ve imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet iddialarının araştırıldığı ve belediyeye ait bazı imkanların amacı dışında kullanıldığı yönündeki tespitlerin yer aldığı belirtildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında belediye başkan yardımcıları, müdürler, teknik personeller, iştirak yöneticileri, müteahhitler ve iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri adreslerde arama çalışmalarını sürdürürken ele geçirilen belge ve dijital materyaller incelemeye alındı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan otogar kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre kavşaktan çıkan tur otobüsü ile aynı istikamette seyreden bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken sürücü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında tur otobüsünde bulunan yolcuların herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Olası bir facianın önüne geçilen kazada yolcular büyük panik yaşadı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aydın-Muğla karayolunda seyir halinde bulunan hurda yüklü tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay Milli Piyango Kız Yurdu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tırın motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenli şekilde yol kenarına çekerek araç

0: güçten indi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler tırın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyü sınırlarında yer alan Türkmen Dağı, son haftalarda etkili olan yoğun yağış, kar yükü ve kuvvetli rüzgarın ardından büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.
1: Ağacın kökünden itibaren devrilerek adeta burada yanına döndü.
0: Bölgede bulunan yüzlerce sarı çam ağacı devrilirken bazı ağaçların köklerinden söküldüğü, bazılarının ise gövdelerinden kırıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntüler ormanlık alandaki tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.
2: Yarı kapanmış.
0: Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, Mayıs ayı boyunca yaklaşık 30 saat boyunca aralıksız kar yağışı yaşandığını belirterek, karın ağaçların üzerinde birikmesi ve toprağın yumuşamaması nedeniyle ağaçların yükü taşıyamadığını söyledi.
3: Doğal olarak fırtına oldu, bütün ağaçlar devrildi. Bilhassa sarıçamlar hiç dayanamadı, kökünden yıkıldı. Yana gidenler kökünden yıkıldı. Dik gidenleri kök yar belinden kırdı. Ormanlarımız, sarıçamlar yok oldu. Lütfiye köy sınırları içinde aşağı yukarı 15 bin metreküp kırıldığını söylüyor orman teşkilatımız.
0: Türkmen Dağı'nın Kütahya'nın en önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu vurgulayan Altıntaş, özellikle asırlık sarıçamların zarar görmesinin büyük üzüntü yarattığını dile getirdi.
4: Çok yağmur yağması ve
3: kar ve yağmur zemini de yumuşaması, 30 saat kar yağdı deliksiz, yani gerçek olarak 40 santim kar oldu, fakat kar da eridi alttan bir yandan, şey olduğu için barınamadı, ama ağaca yapışan kaldı üstünde, ağaçlar taşıyamadı, karı taşıyamadı.
4: Zeminde
3: yumuşadık olduğu için kökünden kırıldı, yıkıldı hepsi. Biri yıkıldı zaten, birbirinin hepsini götürüyor ağaçlar. Ormanımızın da en güzel yerleri buralara yani. Göz bebeğimizdi ama

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıkan Bengü, Perşembe Pazarı otopark alanını dolduran kalabalığa müzik dolu bir gece yaşattı.

0: ağlatırım.
1: Bengü konser boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar sundu. Sahnedeki enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Bengü, festivalin ikinci gününe damgasını vurdu. Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen konser, müzikseverler tarafından büyük ilgi görürken gece sonunda izleyiciler sanatçıyı uzun süre alkışladı.
0: Ne inancım kaldı başka, ne de sancım var.
1: Manisa'nın Salihli, Göl Marmara ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan Marmara Gölü, uzun yıllar süren kuraklığın ardından yeniden suyla buluştu.

bir dönem tamamen kuruyan ve tabanı çatlayan göl, son yağışlar ve yürütülen çalışmalar sayesinde eski görünümüne kavuşmaya başladı. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projeler kapsamında göle yeniden su verilmesiyle birlikte bölgedeki ekosistem de canlandı. Gölün su tutmaya başlaması, yıllardır bölgeden uzak kalan göçmen kuşların da geri dönmesini sağladı. Flamingolar, pelikanlar, karabataklar ve sumrular yeniden Marmara Gölü semalarında görülmeye başlarken ortaya çıkan görüntüler doğa fotoğrafçılarına eşsiz kareler sundu. Doğadaki bu dönüşüm yalnızca kuşları değil, spor tutkunlarını da bölgeye çekti. İzmir'den gelen kürek sörfü sporcuları gölün sakin sularında antrenman yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

0: sporcular geçen yıl geldiklerinde gölde hiç su bulunmadığını, yeniden dolduğunu duyunca bölgeyi görmek istediklerini belirtti.
1: Önce kuruduğu söylenilen Marmara Gölü'ne geldik. Ben buraya geçen sene de geldim ve inanılmaz kuruydu yani. Mars'a benziyordu hatta böyle. O zaman da içerik paylaşmıştık. Ve bu sene güzel bir haber aldık. İzmir'de yaşıyoruz biz normalde. Göle su verildiğini duyduk yani. Gördes barajından su verildiğini duyduk. Merakla geldik, takip ettik ilk önce. Baktık bayağı su tutmuş. Yanımda diğer arkadaşım var, içerik üreticisi Kenan abimle beraber geldim. O da surf spor, su sporlarıyla uğraşıyor. Beraber hani burada bir sup yapalım. Hem bu gölü bir gösterelim anlamında güzel bir içerik yapmak istedik. Bugün kendisiyle geldik, Kenan abiyle. Şimdi buranın çekimlerini yapacağız.
2: Biz de şu anda burası doğal döngünün oluşturduğu bir gölü, yapay mühendisliğin bozduğu bir gölü, tekrardan yapay mühendisliğin doldurmaya çalıştığı bir gölü incelemeye geldik. Normalde doğada gezi yapıyoruz. Bugün bakacağız. Yani bu güzel haberi değerlendirmeye geldik. Doğanın eski haline dönüp dönmediğini göreceğiz. Bakalım, bir deneme yapacağız.
0: Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi, bu yıl 9.sü düzenlenen Ana Maslı Yörükleri Keşkek Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Sabah saatlerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan etkinlik Kur'an, Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise keşkeklik buğdayların davul ve zurna eşliğinde dibeklerde dövülmesi oldu. Yörük kültürünün tüm yönleriyle yaşatıldığı organizasyonda katılımcılara keşkek, etli nohut, mantı ve helva ikram edildi. Kurulan çadırlar yoğun ilgi görürken vatandaşlar yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

0: Şenlik'te konuşan Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Topçan, amaçlarının yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.
1: Göreneklerimizi, örf adetlerimizi gelecek nesillere aktarma açısından bu etkinlikler benim için önemli. Tabii herkeste de bir heyecan var. Bu heyecanın yansıması zaten bugünü hazırlayan dernek başkanımız ve paydaşları olmak üzere hepsinin önceki şahitlerine, önceki heyecanlarına şahittir.
0: Yoğun katılımla gerçekleşen şenlik, hem hasret gideren hem de geleneklerini yaşatan yörükler için unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. İstanbul'da seyahati sırasında telefonu çalınan mimar İncilay Tuğ'un hırsızların kullandığı yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
2: Bu haberle alakalı. Şu anda bir
0: Yaklaşık bir ay önce telefonunun çalındığını belirten Tuğ'un, olayın ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişinin ailesine ulaştığını ve yardımcı olma bahanesiyle çeşitli yönlendirmelerde bulunduğunu söyledi.
2: Bir ay önce İstanbul'a seyahat etmiştim. Orada telefonum çalındı. Apple telefonuydu. Orada tıbbi kişiler atıyoruz. Tıbbi kişilerden acil durum olması durumunda ulaşılabiliyor. Aileme ulaşmışlar. Kendini telefoncuyum diye tanıtmış. Bize yardım niteliğinde yönlendirerek telefonu kitleme moduna alabilirsiniz diyerekten yardımda bulunmuş. Orada link üzerinden yapmamızı istedi. Başka bir Apple cihazım olduğu için oradan biz kitleme yaptık. O gönderdiği linkten iCloud sayfası açılıyor. Apple'ın direkt kendi sayfası. Sayfa açılıyor. Oraya şifre bilgiler girildiği an telefon direkt sistemden çıkıyor ve çalınmış oluyor.
0: Dolandırıcıların Apple'ın resmi internet sitesi görünümünde hazırlanan sahte bağlantılar gönderdiğini ifade eden Tuğ'un, kullanıcıların bu bağlantılara tıklayarak iCloud bilgilerini girmesi halinde telefon üzerindeki tüm kontrolü kaybedebileceğini belirtti.
2: Biz bu tuzağa düşmedik ama bu şekilde bu tuzağa düşen çok fazla mağdur var. Sosyal medyada bir video yaptık, bilgilendirme yapmak istedim. O linke tıklayıp şifreye girip telefonunu çaldıran, mağdur olan birçok insan var.
0: Dolandırıcılık ağının farklı şekillerde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler aldıklarını belirten Tuğ'un, telefon çalındıktan sonra kullanıcılarla iletişime geçildiğini, güven kazanıldıktan sonra sahte bağlantı gönderildiğini anlattı.
2: İstanbul, Adana, Aksaray, Bursa bildiğim kadarıyla bu lokasyonlara yayılmış durumda şu anda bu çete. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz ve bir an önce bu durumun sonuçlanmasını istiyoruz. Telefonumuzu çalıyorlar, daha sonra telefoncuyum diyerek bize ulaşıyorlar. Burada link gönderiyorlar. Linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğimiz an telefon onlara ait olmuş oluyor. Direkt çalınıyor, açılıyor, onlara açılıyor. Bir başka kişiye satışını gerçekleştirebiliyorlar ve biz bir daha o telefona ulaşamıyoruz. Yolunu bulmuşlar. Bu şekilde link atarak link üzerinden iCloud şifresi girildiği an cihazlar kullanılabiliyor. Sosyal medya yaptığımız videoda numaraları bildirdik. Şimdi bu numaralardan değil de Apple'dan mesaj geliyormuş gibi ve Microsoft'tan mesaj geliyormuş gibi öyle göre numaralar görünmüyor artık. Kendilerini güncellemişler.
0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Samet Özer, bahar aylarının sonu ve yaz mevsiminin başlangıcında alerjik hastalıkların daha sık görüldüğünü belirtti. Polen, çimen, ot ve toz gibi alerjenlerin bu dönemde yoğunlaştığını ifade eden Özer, özellikle alerjik yatkınlığı bulunan çocuklarda çeşitli şikayetlerin ortaya çıkabildiğini söyledi.
3: Tam alerjilerin en yoğun olduğu dönemdeyiz aslında. Tam bir mevsim geçişindeyiz. Bahar aylarının sonuna ve yaz aylarının başına doğru ilerliyoruz. Tabii böyle olunca da artık polenler, çayırlar, çimenler ve alerjenler gitgide artıyor. Tozlarımız gitgide artıyor. Bu da ister istemez alerjik yatkınlığı olan çocuklarda bazı şikayetlerin oluşmasına sebep olabiliyor.
0: Uzmanlara göre mevsim değişikliğiyle birlikte başlayan uzun süreli öksürük, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kızarıklık ve sulanma gibi belirtiler alerjinin habercisi olabilir.
3: Çocuğumuzda alerji olup olmadığı ya da alerjik şikayetlerle ilgili şunları söyleyebiliriz. Eğer mevsim dönüşüyle beraber çocukta devam eden bir öksürük şikayeti oluyorsa, burun akıntıları başlıyorsa, hapşırmalar oluyorsa, gözlerde kızarmalar ya da gözlerde sulanmalar sulanmalar, yaşarmalar oluyorsa çocuğumuzun alerjik olma ihtimali yüksek demektir. Böyle durumlarda tabii soğuk algınlığı ile alerjik durumları birbirinden ayırmak çok önemli. Bunu tecrübeli gözler ve aileden alınan iyi bir hikayeyle birbirinden ayırmak genellikle mümkündür.
0: Doçent Doktor Özer, alerji ile soğuk algınlığının sıkça karıştırıldığını belirterek doğru teşhis için çocuğun şikayetlerinin ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Çoğu zaman tetkikler çok şart olmamakla beraber tetkiklerden de faydalanabilir alerjileri ayırt etmek için. Alerjilerden korunabilmek için öncelikle neye karşı hassasiyet olduğunu tespit etmek çok önemli. Bunlar genellikle bir şüphe üzerine tespit edilebilir. Bu bazen ailenin öyküsünden, bazen de yapılan testlerle bilinebilir. Testlerin bu konudaki güvenirlikleri hayli yüksek. %80-90'ların üzerinde güvenirlikleri var testlerimizin. Ama testlerde %100 güvenirlik tam elde edemeyebiliriz. O yüzden aileden alınan öykü ve çocuğun klinik durumu bizim için çok değerli. Her çocukta kullanılması gereken ilaçlar ya da alınması gereken tedbirler farklı olabilir. Örneğin bir çocukta polen alerjisi varsa polenlerin özellikle yaygın olduğu öğle saatlerine kadar mümkün olduğunca polenlerden uzak kalmaları tercih edilir. Böyle dönemlerde maske kullanmaları, gözlük takmaları, çocuklardaki işte alerjik rinit semptomlarını, alerjik astım semptomlarını, şikayetlerini azaltmakta yardımcı olur. Böylelikle çocuklar atak geçirmeyi de azaltmış oluruz. Çocuklarda aynı zamanda alerjik şikayetlerde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, çocuğumuzun alerjik olduğunu biliyorsak mevsiminden önce bazen ilaç kullanmaya başlamak çocuğun ağır hastalıklar geçirmesinin önüne geçebilir. Bu konuda ailelerin dikkatli olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Çocuğumuzun alerjeninden uzak kalması için elimizden gelen çabayı sarf etmemiz gerekir.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Nurhayat Varol, uzun yıllar bilgi, işlem ve yazılım alanında çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. Teknoloji dünyasının merkezinde geçen yılların ardından yaşamını değiştirme kararı alan Varol, bir kültür köyü çalıştığı için geldiği Antalya'nın İbradi ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nden etkilenerek burada kalmaya karar verdi.
4: Matematik bölümünden mezun oldum. Akabinde yazılım projelerinde çalışmaya başladım. 2006 yılında Kültürköy projesi için Antalya'nın Birdağ Köyü'ne geldik. Bir ekip halinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte geldik. Dağların ve doğanın gücünü gördüğümde teknolojinin ve şehrin gücünden daha kuvvetli olduğunu gördüm ve karar verdim. Bir dağ köyüne yerleşmeye karar verdim.
0: 2009 yılında yıkılmak üzere olan bir köy evini yeniden restore eden Varol, yaşamını doğayla iç içe şekilde sürdürmeye başladı. Şehir yaşamının tüketim odaklı yapısından uzaklaştığını belirten Varol, geri dönüşüm ve el işi üretimlerle yeni eserler ortaya koyuyor. Kullanılmayan kumaşları kırk yama tekniğiyle değerlendiren Varol, üretim odaklı bir yaşam biçimini benimsiyor.
4: Bu süreç içinde şehir yaşamının gerçekten artık teknolojiye ve akan günlük yoğunluk içinde teslim olması, insanların buna teslim olmasını görebiliyorum. Öncelikle bu yeni yaşamın rekabetten ve tüketimden uzak, doğayla iç içe.
0: Sanat çalışmalarında doğa, insan ve teknoloji ilişkisini ele alan Varol, Algoritmik Dünya isimli eserinde dijital sistemlerin birey üzerindeki etkilerini sorguluyor. Türkiye'nin en önemli salçalık domates üretim merkezlerinden biri olan Bursa'nın Karacabey Ovası'nda yeni sezon öncesi hareketlilik yaşanıyor. Burada. Üreticiler, hava koşulları nedeniyle geciken fide dikimlerini tamamlamak için tarlalarda yoğun çalışma yürütüyor. Bölgede dikimlerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve sezonun tam kapasiteyle başlaması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bitkisel üretim tahminlerine göre bu yıl ülkede yaklaşık 13 milyon domates üretimi öngörülüyor. Bu üretimin yaklaşık 5 milyon tonluk bölümünü salçalık domateslerin oluşturulacağı tahmin ediliyor. Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, ilçenin tarımsal üretimde önemli konuma sahip olduğunu belirtti.
5: Şimdi Manyas genelde çeltik bölgesi olduğu için Manyas'ta domates ekimi çok ciddi şekilde azaldı, kalmadı gibi bir şey. Sadece Karacabey, Kemalpaşa, Susurlu bir iki tane köyü var. Bunlarda bir üretim var.
0: Bölgedeki salçalık domateslerin kalite açısından Türkiye'nin önde gelen ürünleri arasında yer aldığını ifade eden Düzen, bu yıl dikimlerin normal takvimin biraz gerisinde kaldığını ancak çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.
5: Tabii ki Karacabey dünyanın hiçbir yerinde bir ilçede 13-14 tane salça fabrikası olan bir ilçe olduğunu düşünmüyorum. Çünkü potansiyeli çok güzel. Verimli toprağı var, kaliteli. Birinci olarak, kalite olarak, renk olarak Karacabey salçası şu anda Türkiye'de bir, dünyada da bire girer yani. Baktığımızda işte bu seneki üretim taahhüt fiyatları çok düşük kaldı. Sözleşmeli ekim fiyatları çok düşük kaldı. 5200 lira şu anda yarısı harmanda, yarısı Şubat ödemeli, Ocak ödemeli. Çiftçi şu andaki savaştan beraber artan maliyetlerde şu anda domates taahhüt imza atan kesin zarar imza atıyor.
0: Üreticiler sezon boyunca elde edecek verimin hem bölge ekonomisine hem de Türkiye'nin salça sanayisine önemli katkı sağlamasını bekliyor. Balıkesir'in Manyas ilçesinde dededen kalma çiftlikte yıllardır Safkan Karacabey merinosu yetiştiriciliği yapan Emre Sömer, küçükbaş hayvancılığa adım atmak isteyen girişimcilere deneyimlerini aktardı. Yaklaşık 57 yıllık bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını belirten Sömer, koyunculuk sektörünün doğru planlandığında kazançlı bir iş kolu olduğunu ancak ciddi emek ve sabır gerektirdiğini söyledi.
6: Herkes birden girmek istiyor. Benim arkadaşlara tavsiyem, yani farklı işleri varsa sıfır damızlıkla başlasınlar. Bu iş aynı sıfır araba gibidir. İkinci el araba nasıl olur? Sıfır araba nasıl olur? O tarzda yani sıfır başlarlarsa daha yani işi görürler. Öğrene öğrene bilmezler. Ya bilmemek ayıp değil. Ya bilmezler. Biz zaten o konuda destek de veriyoruz verdiğimiz işe.
7: Sıfırdan derken kuzudan mı sıfırdan alsınlar?
6: Yani kuzudan yani 5 aylık damızlıktan başlarlarsa her zaman başarılı olurlar. Yani ben şöyle söylerim. Bir sene sen ona bakarsın, 9 sene o sana bakar.
0: Sektöre giriş yapmak isteyenlerin çok küçük ölçekli sürüler yerine daha sürdürülebilir bir kapasiteyle başlaması gerektiğini kaydeden Sömer, yaklaşık 50 küçükbaş hayvanın başlangıç için ideal sayı olduğunu söyledi.
6: Şimdi bizim çok bir müşterimiz var. 10+1 alan var, 20+2 alan var. O şekilde başlayanlar var. Yani memnunlar, tekrar arkadan tekrar istiyorlar. Yani biz 50, 100, yani maksimum şu an ideal 50 bandında alırlarsa çok zorlanmazlar beslerlerken. Yani bakımını da öğrenirler. Ona göre başarılı olur. Bizim meramız yaz-kış gayet iyi. Yani gördüğünüz gibi hayvanlar kendi işte çobanlarımız var. Onlar belirli saatlerde dışarı çıkartıp akşam getiriyorlar. Bizde meradan yaralanma oranı %80. Biz içeride yem de takviyesi yapıyoruz. Hayvanların kondisyonlarının zaten belli.
0: Trendyol 1. Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza atan Muğla Spor'da bu kez futbol değil romantik bir sürpriz gündeme geldi. Kulüp başkanı Menaf Kıyanç'ın oğlu Bilal Kıyanç, hayatının en özel kararlarından biri için sıra dışı bir organizasyona imza attı. Kıyanç, sevgilisi Ayşenur Çetiner'e evlenme teklifini gökyüzünde yaptı. sürpriz organizasyon, çiftin yakın dostu Eda Yıldırım'ın kullandığı uçakta gerçekleştirildi. Uçuş sırasında yapılan evlilik teklifi hem heyecanı hem de duygusal anların yaşanmasına sahne oldu. Gökyüzünde gerçekleşen bu özel an çift ve yakınları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Sevginin ve sürprizin buluştuğu bu unutulmaz teklif, çiftin hafızalarında ömür boyu saklayacakları özel anlardan biri olarak yerini aldı.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ja, aber der Achilles, sie ist ohne Generatoren zu uns leer. Als ich nichts drin wollen, wenn ich es. Ben bunu rindik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Met kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidirler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmayasınca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet baş yesucuktan gelip yitip ondan sonra benim başımı derde oturursun. Değil mi tebellüce oturursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturma ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de evde görürler yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe de haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrısın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Ondan üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çocukları. Şirkan şirkan doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur yere. Hadi bakayım. Sen orada durun yat. Hadi biz gidiyoruz. Gel bakayım buna. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor.

0: Deneyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Evlenmek ve

yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürler.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız

0: vitesli seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
3: Biliyorsun değil mi?
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor.

0: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
2: Biliyorsun değil mi?
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: ...1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Bölüntü'ye geldik, köy kahvesindeyiz. Ömer amcamı bulduk. Ömer amcam bize Bölüntü'nün tarihini anlatacak biraz. Ömer amca, kaç yaşındasın?
1: 76.
0: 76 maşallah.
2: Maşallah, göstermiyorsun 76 hiç. Vallahi maşallah.
0: Şimdi Ömer amca, buraya Bölüntü demişler.
1: Evet.
0: Neden Bölüntü demişler?
3: Bölüntü eskiden askeri varmış, Muğla'ya bağlı. Bölük varmış, vardı, burada duruyormuş. Bölüntü o açıdan söyleniyor.
0: Ha, burada bir bölük mü varmış,
3: evet,
0: daha öncesinde?
3: Evet.
0: Nerede o bölük şimdi? Yok.
3: Yok.
2: Hangi yıllar bu bahsettiği? Hangi yıllar acaba bu bahsettiği?
3: Çok eski.
2: Çok eskiden.
3: Osmanlı zamanında.
2: Osmanlı zamanında. Ha.
0: Sonra burası bölük bölük, evet. Bölüntü.
3: Evet.
0: Bölüntü diye olmuş. Yol ayrımı var bir de. Şeyde, tabelanın olduğu yerde, evet, bir yol ayrımı var. Bölüntü ama iki tane de yol var.
3: Evet.
0: Bölündü gibi.
3: O, birisi o Karpuz tarafına gidiyor. Şoban tarafına. Çok neyi?
0: He.
3: Bu taraf geldiği zaman Bölüntü.
0: Neler var bu köyde?
3: Her şey var. Eskiden hayvancılık yapıyoruz. Zeytincilik yapılıyordu. Hayvancı aşağı yukarı bitti demek yani. Bir zeytin, salımur konuyordu. Onlar bitti.
0: Ne var?
3: Yağ. Zeytin yağı sıkılıyor işte.
0: Ha, zeytin. Onu... Geçim kaynakları burada,
3: evet,
0: zeytin.
3: Evet.
0: Zeytin yağı,
3: evet,
0: sıkılıyor. 82 yaşındaki Faik amcanın yanına geldik şimdi de. Faik amca, maşallahın var.
2: 82'lik bir delikanlı diyebilir miyiz sana?
4: Diyebiliriz.
2: Diyebiliriz.
0: Faik amca, bu 82 yılın nasıl geçti?

0: bakkallık. 30 sene şu yüksekteki şeyde bakkallık yaptım.
1: Bakkallık yaptım. Evet. Ne oldu şimdi? Ona gitti.
0: O 2020 bitirdik. Emekli olduk. Bitirdik. Kayvecilik yaptık. Hayvancılık yaptık. Zeytin koyduk zamanında.
1: Daha neler yaptın?
2: Yok yok.
1: Şimdi sen emekliliğin tadını mı çıkarıyorsun?
0: Şimdi tadını çıkarıyoruz. Oğlanlar çalışıyor torunla. Ben keyfim bakıyorum var şimdi.
1: Hanım var mı?
0: Var var.
1: Hanımın nasıl?
0: İyi, Allah çok şükür iyi.
1: Seviyor musun hanımını?
0: Sevmez olur mu?
1: Ne hanımın adı?
0: Rabia.
1: Nasıl Rabia ablayla aran?
0: Aram çok iyi.
1: Rabia ablayı ne söylersin buradan?
0: He?
1: Rabia ablayı ne söylersin buradan?
0: Onu çok sevdiğimi söylerim.
1: Rabia abla seni çok seviyor Faik amcam.
0: Buydu Gölcü usulü eskiden. Ya birbirimizi görüyorduk.
1: Siz birbirinizi görüyordunuz. Camdan cama mı?
0: Yok canım, bu mahallelerde görüşüyorduk. Aşık olmaz da aşık olur gibi olduk da.
1: Olur gibi oldum. Tam olmadım da olur gibi oldum yani, anladım.
0: Evet.
1: Sonra?
0: Sonra nişanlandık. İki sene nişanlıyorduk. Ondan sonra düğün yaptık. Ondan sonra bir sene babamın yanında çalıştık. Bir sene sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra aynı işi devam ettik. Parlama aldım çalışmana. Çin'e Sarıoğlu'ndan arsayı aldım. İki kat ev çıkardım. İkiden oğlan verdim, bir kız çıkardım, hiçbir bankalara, bir kimseden yardım almadan yaptım. İyi anlaşmanın sırrı, onun şey yaptığı zaman, sen şey yapmayacaksın, senin şey yaptığın zaman o işi yapmayacak, birbirinize.
1: Sen kızdığında o seslenmeyecek, o kızdığında sen seslenmiyorsun.
0: Daha hiç dövüşümüz, kavgamız olmamıştır.

0: dinleyici Hidayet abimin yanındayız. Aldığım bilgi bu kadar. Anladıklarım bu benim. Hidayet abi, müzeden emeklisin.
1: Evet.
0: Hangi müzelerde neler yaptın?
1: Aydın Müzesi'ni görev başladım.
0: Kaç yılında?
1: 1982 Aralık ayında.
0: Evet.
1: 1984 Haziran'da Alabanda Antik Kenti'ne tayin oldum. 2001'in Ocak ayında emekli oldum. Köyde bahçe var, zeytin işleri, hayvancılık var. Yine onlarla uğraşıyoruz yani.
0: Yine uğraşıyorsun.
1: Evet.
0: Nasıl hayvancılık?
1: İyi hayvancılık şu anda. Fena sayılmaz yani. Her şeyin bir zorluğu vardır yani. Kolay iş yoktur
0: evet.
1: Yani.
0: Şimdi memur hayatından çıkıp hayvancılığa geçiş belki biraz hani zorlamıştır.
1: Zaten memurken de hayvancılık yapıyorum.

0: su gibi mi geçti?
1: Su gibi geçti yani.
0: Evet, Yücel amcamla beraberiz. Yücel amcam meşhur salamuracıymış.
1: Evet, eskiden bundan 20 sene önce çok zeytin tuttuk biz. Para ediyordun. 2 çukur zeytin koydun mu içinden bir kat ev alınırdı.
0: Evet. Hani... nasıl ne? Bir daha söyle bakayım oraya.
1: 2 çukur zeytin koydun mu?
0: Çukur.
1: Çukurun içine salamura. Bir tane Çin'den ev alınırdı.
0: O kadar.
1: Tabii o kadar değerliydi. O bitti, köylenci bitti.
0: Bu iş kaç sene sürdü böyle bu devran?
1: O devran aşağı yukarı 20 sene önce bitti yani. Şimdi bir hayvancılık ve o da zor zahmet geçiniyor millet yani.
0: Evet.
1: Köyde.
0: Eskiden de hayvancılık çok değerli.
1: Vardı. Köyler değerliydi yani.
0: Köyler çok
1: ama
0: değerli.
1: Ama şu anda değer kayboldu her şeyin. Köyün fazla bir geliri yok bizim. Ovamız fazla yok. Az o da ileride var, otusu olmadığından bir şey ekilmiyor. İnciri herkesin olsun bir ayak şeyden ama yiyecekler yani.
0: Yani yiyecek kadar var. Dışarıdan gelen oluyor mu? Yani
1: dışarıdan 3-4 kişi geldi köye. Dıştan İstanbul, Ankara yanlarından. Baş gelen giden yok.
0: Seviyorlar mı burayı?
1: Tabii seviyorlar. Evvam diye sorup dururlar daha.
0: Çok soruyorlar. Ama büyük şehirlerden köylere gayri akın akın bir göç olacak gibi
1: olacak
0: geliyor.
1: Da,
0: yaşam zorlaştıkça.
1: Eskiden 20 şeylere ya 10 aylere 5 aylere ev çoğdu.
0: Şimdi fiyatlar arttı.
1: Şimdi 1 trilyon 500 milyar vermiyor bile adam yani evine. Bu Osmanlı'nın binası var şurada ileride. 600 sene önce oraya bina yapmışlar. Bölüntü oradan geliyor yani. Yani Bölüntü köyünün olması bölük varmış burada.
0: Bölük.
1: O kule de orada hazır mevcut köylü biliyor. Ondan sonra köylü oraya yerleşmiş zamanında buraya 700 sene 600 sene önce. Köyün gelmiş geçmişi de buradan ibaret yani. Bize.
0: Ah şöyle nazlında kamalı. 50 yıllık kahveci Sabahattin abinin yanındayız. Sabahattin abi 50 yıllık kahvecilik yapıyorsun.
2: Yaş 59.
0: 9 yaşından beri.
2: 7 yaşından beri.
0: Ha 7 yaşından 52 beri. Yıldır ha. Evet. 52 yıl.
2: İlkokul 1. sınıf kahvecinin içine girdim. Daha hala kahvecilik yapıyorum.
0: Nereden aklına geldi kahveci?
2: Babadan geldi. Babam da kahveciydi. Şurada aşağıda eski kahvemiz vardı. Ben buraya sonra 2000 yıllandı falan aldım. A'dan Z'yi bizde bakkalımız vardı önce. Lambu camından tut. Eskiden çatarin derler.
0: Çatarin.
2: İptiğini ve fener camından tut. Anne aklına ne gelir şey bunlardan. Öyle kahvecilik bakkallık yaptık biz. Biz bazı gündüzler açmıyoruz. İnsan olmuyor. Akşamlar açıyoruz. Millet akşam oldu mu bir odak yer oluyor. Kahve olması lazım. Çalışıyoruz kardeşim çalışıyoruz. Evet. Bir kahveden bakmaz.
0: Bakmaz.
2: Bunun yanında zeytincilik var.
0: Hayvancılık,
2: hayvancılık var. Alışveriş var. Hayvan alıp satıyoruz. Var. Odu var.
0: Kolay
2: onun için hayvanımız var Allah'a şükür.
0: Şükür.
2: Hayvan olmuşsa biz tutarız aşk kalırız. Hayvan bizim can simidimiz. Hani deniz ahbasını kurtulursun ya hayvan kurtarıyor bizi. İki hayvan sahası. Şimdi diyorlar çoğu insan diyor hayvan para kazanmıyor. Tamam biz merak hayvan bakıyoruz. Ama girdiler pahalı o pahalı. Ama Allah yine bin bereket versin hayvan para kazanıyor o. Kazanmıyor diyor. Yalan söyle. Adam neden? Adam bugün masayı traktör varmış. Fiyat traktör olmuş. Dört çeker traktör çekmiş. Adamı yaşın. Kardeşim bu nereden geliyor bu değmanın suyu? Elbet hayvandan geliyor. Neyi kazanmıyor bu? Adamlar şükür yok. Berket
0: şikayet
2: yok.
0: Var,
2: berket yok kardeşim. Berketin olmadığı da hiçbir şey olmaz.
0: Olmaz.
2: Yani köyümüz gelince köyümüz çok güzel bir köydü bu.
0: Evet.
2: Çin'in içinde, Çin'in köylerinin içerisinde böyle İşaret babanına gösterecek köydü bu köy. Ne zaman? 80'li yıllarda, 70'li yıllarda. Bizim köyümüz çok kalabalık. Bizim köyümüzden çok böyle

0: Ama kızın babası bu adamın anası bu kim, bu babası kim de damadı da araştıracak tabii. O zaman o zaman kardeşim İsa hayat bu evden. Şimdikinleri görüyorum ben. Böyle evlilik olur mu? İnsanın iyi kötü, iyi günü dolu, kötü günü dolu karı koca arasında.
1: Şimdi abi.
0: İyiyken iyisin, kötüyken onu mu?
1: Tabii
0: sen canım. Orayı kapatacaksın.
1: İyi çayın sırrını anlatıver bize. Bu kahvedeki kardeşim, iyi çayın sırrı.
0: Bak çaya. Şey, iyi çayın sırrı nedir biliyor musun?
1: Neydir?
0: Buradan yedekten dolduracaksın. Suyun kaynatacaksın. Bunun için ne katıyorsun? Bir bardak çay. Bunun içine kuru çayını katacaksın, kaldıracaksın oraya. Çay kendi oturacak.
1: Çay kendi oturacak.
0: Çay o en azından bir 15-20 dakika, yarım saat oturacak.
2: Ben sana neler bir tane olmadı? Geçmişten bir şey soracağım.
0: Evet.
2: Bizim şimdi Emin Aydın 2010 yılında Bölüntü diye gazete çıkarmış.
0: Evet.
2: O gazetede ben bir tane amca gördüm. Ahmet Atabay.
0: Evet, evet. Heh,
2: 97 yaşındaymış 2010 evet. yılında. 100 yaşında olunca evet. zenginler gibi yemek vereceğim demiş.
0: Anladım zaten. Köyün zenginiydin. Köyün şimdi dıştan bir yabancı insan gelse, dıştan bir hani kalacak insan gelse, Ahmet amcan öyle, öyle insanlara sahip çıkardı.
2: Ne güzel.
0: Evinde yatarı kaldırır.
2: Amcayı merak ettim de yaşıyor mu?
0: Allah rahmet eylesin. O öldü.
1: Öldü mü? Ama 100 yaşını gördü herhalde.
0: Avukat Namık Atabay'ın babası.
1: 100 yaşını gördü mü?
0: Gördü.
1: Maşallah.
0: Gördü. Son zaman o biraz Ayzer'im gibi bir hani kafa bir geliyor bir gidiyor.
2: Tabii yaşına bağlı.
0: Tabii yaşın getirdiği bir şey kardeşim. Evet. 100 senenin üstünde yaşamış.
2: Çok iyi ya.
0: O adam çok... Bölüntü köyünün en ileri düşüncesine sahip olan adam o adamdı.
3: Bölüntü!
1: Abiler çalışıyor herhalde, gidip bakalım.
2: Çok çalışkan bir köy. Kaynakçı abim.
1: Aha!
2: Kaynak! Bizim işimiz. Abi kolay gelsin. Hoş bulduk Allah. Ne yapıyorsun abi?
4: Kapı tamirat yapıyoruz.
2: Kapı tamiratı.
4: Evet.
1: Sesi duyduk geldik valla.
4: Hoş geldin.
1: Bu köyden mi sen, dışarıdan mı geldin?
4: Bu köyden.
1: Bu köyden sen kaynak işlerini yapıyorsun köyün.
4: Evet. Evet.
1: İyi ne güzel. Şey nasıl işler? Şey,
2: çekirge.
1: Nerede? Dur abi arkanda. Allah kafanda. Uçtu bir şey.
4: Köyün eksiklerinden yapıcı tamiratlarını yapıveriyorsun.
2: Sen yapıveriyorsun.
4: Ben de başkası da yapıyor da ben de, beni söyleyene ben yapıveriyorum.
2: Kaynakçılık.
4: Kaynak böyle demişler yapıyorsun.
1: Sen ustasın yani o zaman.
4: Evet.
1: Ne adın ne?
4: Mehmet Özker.
2: Mehmet abi. Kaç yıldır yapıyorsun abi bu işi?
4: 20 yıldır.
2: 20 yıldır evet. yapıyorsun. Zor bir iş mi?
4: Ya severek yaptıysa zor değil.
2: Değil mi?
4: Evet.
2: Severek yaptığın için sana zor gelmiyor. Ya. Biz yapamayız mesela.
4: Ya biz sezonluk yapıyoruz bir de şöyle. Kışın zeyti zamanında yapmıyoruz. Ondan sonra ağaç budumu zamanında yapmıyoruz. Ondan sonra onları bitirdikten sonra bunlar başlıyor. Yani boş kalmamak için.
2: Evet yapıyoruz. Hiç boş kalmıyorsun.
4: Yani kalmıyoruz evet.
2: Evet. Maşallah. Bu köy çok çalışkan bir köy gerçekten.
1: Bir tane pembe insanlar aslamadık.
2: Kaynağı bu gözlükle mi yapıyorsun abi?
4: Evet.
2: Bu kaynak gözlüğü mü?

0: Evet, sokakta dolaşırken Muradiye teyzeme denk geldik. Hemen böyle bahçesi, çok güzel bir bahçesi vardı. Girelim bir Muradiye teyzemle bir muhabbet edelim istedik. Muradiye teyze kaç yaşındasın?
1: Ben mi? 66 yaşındayım.
0: 66 yaşındasın maşallah. Neler yapıyorsun bu köyde?
1: Ev işinle uğraşıyorum. Çiçeklerle evde. Başka bir şeyle meşgul olmuyor.
0: Çok güzel çiçeklerin.
1: Başka bir şeyle yalnızım biliyorum. Yalnızdı. Onun için.
2: Eşim nerede? Vefat mı etti?
1: Vefat etti.
2: Ne kadar oldu ki vefat etti?
1: 17 sene oldu. 18 sene.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Nasıldı amcam?
1: İyiydin.
2: İyi miydin rahmetli?
1: İyiydim.
0: Ha? Özlüyor mu?
1: Tabii özlem.
2: Güzel geçindiniz mi? Kaç
1: geçindik, geçindik. Bayağı 50-55 kadar ya geçindik.
2: 50-55 yoktur canım. Sen zaten 66 yaşındasın.
1: 40 sene.
2: 40 sene. Maşallah. Ha. Maşallah.
1: Doğmazdı keç. Anca bu hala benim kayınçım oluyor. Hem dayımın oğlu oluyor. Ben dayımın oğlu vardır.

0: dayı oğlu. Nasıl durmazdınız? Geziyor muydunuz? Hep çalışıyor muydunuz?
1: Hem çalışıyorduk hem gezerdik. Bir cipimiz vardı. Hem çalışıyorduk hem gezerdik.
0: Cipi bindiriyordu, seni gezdiriyor muydu amca? Neydi amcamın adı?
1: Ben arkasına koymazdım.
0: Amcamın adı neydi?
1: Ahmet Sezgin.
0: Ahmet amcam. Cipi bindiriyordu, geziyordunuz ha?
1: Geziyorduk. Ne kapız pazarı gidiyorduk, Çin'e gidiyorduk. Hastanede çok kaldı. Hastanede kalp hastası.
0: Radideyze, senin avlun, bahçen pırıl pırıl. Sen belli ki çok temiz ve düzenli bir kadınsın kesin.
1: Herkes öyle diyor bana, yok.
0: Hayır, ben bir girdim Selim'e, dedim ki bu ne dedim ya? Bal dök yara dedim, avlusu bahçesi yok dedim. Degi degi degi, becerimsin sen.
1: Bir yer gitmiyorum ki onlarla.
0: Onlarla, ha. Neden bir yer gitmiyorsun? Onu komşuyla.
1: Öyle gidiyor. Ha,
0: gidiyor
1: yok, bahçe, dağ, taşı gitmiyor.
2: Gençliğin nasıl geçti Muradiye teyze?
1: İyi geçti, iyi geçti.
2: Güzel miydi?
1: İyiydi.
2: Özlüyor mu eskileri?
1: Özlemem tabii, özlemem.
2: Neler yapıyordunuz eskiden?
1: Eskiden de hiç biz seyretimle uğraştık. Ben böyle zaten küçük gelin oldum.
2: Küçük gelin oldun?
0: Kaç yaşında gelin oldun?
1: 15 yaşında.
0: 15 mi? Eyvahlar olsun.
2: Böyle dayının oğluna vardın ama severek mi vardın?
1: Bilmiyorum ki, severek.
2: Hatırlamıyorum.
1: Hatırlamıyorum. Ben binerim yani. Annem, babaannem yanında, anneannem yanında geldim. Odunla yandırdım, budunla yandırdım. Bu evde beraber durduk.
2: Anlaşabiliyorsunuz mu eltilerle?
0: Anlaşamıyoruz mu? Ana dur, dedikodu var.
2: Allah'ım iddet ölmem.
0: Eltinden neden anlaşamıyorum?
1: İyiydik, muhtarlıktan hiç saklamayan.
0: Seçim gazetesi
1: mi oldu? Saklama. Öteki mi iyiydik?
0: Ne oldu, muhtarlıkta ne oldu? Anlatıyor gı.
1: Oraya vermediler de ondan. Ben oraya vermedim de ondan.
0: Kime, hangi şimdiki muhtarı kim vermedi diye mi?
1: Ben bu muhtarı vermedim.
0: Hangi muhtarı vermedin diye?
1: Verdim, inanmıyorlar, verdim.
0: Senin verdiğine inanmadı mı Ertin?
1: Ötek adaya çıkandan ben Ümre'ye gittim. Onun için oraya verdim bana.
0: Sen ya, onunla Ümre'ye gittin diye senin günahını aldı yani.
1: Yok ben bunu severim yine. Geçen gün gün dedim, seni severim, şey seni sözüm yok dedim.
0: Ertin'e de gidelim, biz sizi bugün barıştıralım.
1: Ya.
0: Neden
1: o barış, o barışmak istemiyor dedi. Ben giderim.
0: Barıştıralım bana seni. Sen seçim bana dediğin, muhtarlık dediğin nedir ya?
1: Yok, barışmak istemiyor dedi. İşte bak beyi bak.
0: Senin Ertin'in adı ne? Ertin'in adı ne senin? Ertin'in adı ne?
1: Ben giderim. Ben
0: Ertin'in adı ne Ertin'in?
1: Gürsel.
0: Gürsel abla, birazdan senin evine geleceğiz. Muradiye ablamla seni barıştıracağız. Küstük sevmiyorum ben. Köylü küstük
1: yok, ben,
0: olmaz.
1: Ben dönek köylü ben küstük olmaz. Ben barışırım. O istemiyorum, barışmayacağım dedi.
0: Gürsel abla. Gürsel abla. Olmaz.

0: Necla ablamın yanına geldik şimdi. Necla ablamın...
1: Herkes de görüyor ben indi kardeşlerim. Televizyon çıkmış ya buldu öyle değil mi?
0: Televizyonu çıkacaksın artık. Herkes oradan izleyecek seni Necla abla. Necla abla çok güzelsin. Enerjin çok güzel. Kendin çok güzelsin. Değil, çok güzelsin. Sen şimdi biraz önce dedin ki ben bu evde tek başıma yaşıyorum. Annem babam dedin. Kardeşlerim rahmetli oldu dedin.
1: Yani kardeşlerim gelin oldular. Annem babam öldü.
0: Öldü, hiç evlenmedin. Bekarsın. Bekarlık sultanlık Necla abla.
1: Aynen.
0: Öyle deme.
1: Ama anam gidesi yalnızlık sormuş. Arabayla bundan Çin'e gidemiyor şimdi. Minibüsle almıyor. Benim gittiğim minibüsüm satıldı. Öteki minibüsler bu araba giymiyorum.
0: Bir şey diyeceğim. Çok samimi söylüyoruz. Çin'e gideceğin zaman bizi bir telefon ediyorsun. Seni gelip alıyoruz. Çin'e götürüyoruz kendi arabamızla.
1: Bizim köy birliklerine engeller için bir şey olsa olma mı?
0: Oradan bunu da seslenelim. Engelliler için.
1: Onu seslenirseniz bana.
0: Engelliler için.
1: Bu engeller için birlik arabalarına şey olsa.
0: Evet. Doğru. Şimdi bu kadın birlik arabaları neden evet. Binemiyor?
1: Yani yarın sonra ben de azam ol muhtarlıktan çıktı. Kim görecek benim eşimi?
0: Eksiğini kim görüverecek? Engelleri hiç düşünmüyoruz. Hiç düşünmüyoruz. Evet. Minibüslere binerken, bak, birlik arabalarına binerken.
1: Ben buradan bir şey diyeyim mi?
0: De.
1: Devletimiz sağlamlar yardım ediyor. Bizim gibi engelliler yardım etmiyor. İşte karatasılar yapıyorum ben böyle sanırım.
0: Karatasılar yaptım Necla abla. Senin için maddi manevi elimizden ne geliyorsa yapalım, olur mu?
1: Aman bu birliklere benim araba giyecek bir şey ettirmek sizden. Ben onunla gideyim gelin Çin'e.
0: Birlik arabaları, sarı arabalar.
1: Sarı arabalar. Sarı araba gelmiyor işte.
0: Sarı, sarı araba yok. Normal bizim birlik arabaları. Minibüslerde. İşte onlara engellerin binmesi için bir şeyler yapmamız lazım. Bak bu kadın tek başına
1: aynen.
0: Yaşıyor.
1: Aynen. Onun için yardım
0: tek
1: olun ben
0: başına
1: saatte.
0: Yaşıyor. Evet. 9 milyar maaşla. 9 bin lira. İşte onlar 9 milyar ha. Diyor diye. 9 milyar diyorum. 9 bin lira maaşla. Necla abla maddi manevi bir telefon kadar yakınız sana.
2: Necla abla gençliğin nasıl geçti peki?
1: Çocuğumuz benim gençliğimle geçecek köyde.
2: Neler yaptın?
1: Hiç. Tütün işledik. Ben sakat halimde ne iş yaparım?
2: Tütün işledin ama.
1: Ama işlemedim. Annem de işledi.
0: Sen oturduğun yerde dizmişsin.
1: Ev işi. Ev işi.
0: Şu arabanın yenilenmesini istiyoruz Necla ablamın. Çok eskimiş. Bak buralara iplerle evet. Bağlamış. Aynen. Necla ablama bir tane
1: şu
0: araba istiyoruz.
1: Buna.
0: Koskoca parti büyükleri, belediye büyükleri.
1: Ben şurada aşağıdan şey alt geliyor, su alt geliyor. Bununla gidiyor.
0: Necla ablama buradan ya. Çağrı evet. Yapıyoruz. Yok, çağrı yapıyoruz devlet büyüklerimize.
1: Dereli köyünde, Gazaklar köyünde, Çinli'de. Evet. Babeş'ten kardeşim var ama bu değil ki.
2: Burada değil de.
0: Herkese kendini yazıyorsun.
1: Geliyorlar. Bir işim olursa.

0: Evet, şimdi Fatma ablamın nostaljik evine geldik. Fatma ablam, evin çok güzel. Manzarası da çok güzel.
1: 100 yıllık böyle biz de geldik dün.
2: Ev 100 yıllık mı?
1: E tabi.
2: Aaa.
0: Burası atadan kalma mı?
1: Dedem burayı yapmış, babam buraya evlenmiş. Zamanında. Evet.
0: Sonra siz burada büyüdünüz, doğdunuz, hı-hı, burada büyüdünüz.
2: Hı-hı. Sen bu köydensin, Sultanhisar'a, evet, gelin gittin. Abimiz Sultanhisarlı.
1: Sultanhisarlı.
2: Kışın orada, yazın burada mı yaşıyorsunuz?
0: Hı-hı. Çok güzel.
2: Ne güzel.
0: Nasıl tanıştın abiyle?
1: Görücü usulü.
0: Ha, görücü usulü. Sonra sevdin mi?
1: Mecburen evlendim.
0: Mecburen.
2: Mecburen mi sevildi gı? Son gönlün atmadı mı?
1: Ha? Siz sorma, siz gençler daha iyi bilirsiniz.
2: Biz bilmiyoruz ki, biz bekarız biz.
1: Tamam, anlaşılıyor şimdi ya, seviliyor.
2: Biz anlaşamıyoruz. Ben anlamadım bu işi. Nasıl abimle aran?
1: İyi.
2: Pek iyi değil gibi sanki. Dövüş kovguluyor gibi.
1: Bu da olacak tabii haliyle.
2: En çok neden dövüşüyorsunuz mesela?
1: Bazı oluyor işte bazı.
2: Mesela ama konu ne oluyor genelde?
1: Normalde evde her ailenin olduğu gibi olur. O da bir şey. Ben biraz tezim.
2: Sen açacak sinirli mi sen? Bağırınca nasıl bağırıyorsun abiye? Bağır bir bakayım, nasıl bağırıyorsun bağırdığında?
1: Bağırma şimdi, korkarsınız.
2: Ana, korkacak kadar.
1: Yok.
2: Korkacak kadar mı? Naha bağırıyorsun? Naha? Şimdi Fatma ablamın yanına Ahmet abimiz de geldi. Karı kocasınız siz.
3: Evet.
2: Fatma ablam dedi ki, ben açık dedi, sinirliyim dedi. Bazen kızışı veriyorum dedi. Sen ne diyorsun?
3: Sen normal bir şey denen.
2: Evlilikte oluyor değil mi bunlar?
3: Evlilikte elbet oluyor.
2: Kaç yıldır evlisiniz Ahmet abi?
3: 2001'de evlendik.
2: 25 sene oldu.
3: Hemen 25. 24, 25 mi?
2: 25 sene olmuş.
3: 25 sene
2: Ahmet
3: olmuş
2: abi. Evet. Nasıl geçti bu 25 sene? Çeyrek asır, anlat ve.
3: Nasıl anlatayım? İyi geçti. Ben buraları çok seviyorum. Eşimin memleketin havalisini çok seviyorum aslında.
2: Sen burada hanım köylüsün. O orada gelin. Sen burada hanım köylüsün.
3: Evet.
2: Bir Sultanhisar'a gidiyorsunuz, bir bölüntüye geliyorsunuz.
3: Evet. Ama burası daha güzel.
2: Burası daha güzel değil mi? Biz de eve bayıldık.
3: Evet.
2: Esip duru buradan.
3: Eşim iyi. Her şeyi yapmaya çalışıyor.
2: Olsun.
3: Şu anda kanser tedavisi gördüğü için kurtulduk ama devam ediyor.
2: Çok şükür. Gelmiş geçmiş olsun inşallah. Defi bela olsun o hastalık.
3: Evet.
2: Acil şifalar olsun.
3: Çok şükür.
0: Evet, harita mühendisi Sedat abinin yanına geldik.
4: Hoş
0: Sedat
4: geldiniz.
0: Abi, evin çok güzel.
4: Sağ olun.
0: Taş ev.
4: Valla 2020'de pandemide yaptık.
0: Çok güzel yapmışsın.
4: Evet,
0: Çineli misin abi?
4: Çine Sarıoğlu Mahallesi'ndenim ama Aydın'da oturuyorum.
0: Aydın'da oturuyorsun. Bölüntü'de ne yapıyorsun? Tabii burada ev.
4: Hafta sonları buradayım.
2: Burada. Sen buraya hafta sonları gelmek için mi yaptırdın?
4: Evet,
2: yazlık gibi.
4: Yazlık gibi. Yazlığım da var ama gitmiyorum artık yazlığa. Burası daha güzel geliyor.
2: Ne kadar sürede yapıldı bu ev?
4: Valla pandemide bir yılda bitirdim.
2: Bir yılda bitirdin.
0: Hanımın ne yapıyor?
4: Hanım ev hanımı. Aynı zamanda veterinerliği bitirdi ama çalışmıyor.
0: Aa.
4: O da sonradan bitirdi. 3 sene oldu bitirelim.
0: Maşallah, ne güzel.
2: 64 yaşında veterinerlik fakültesinden mezun oldu hanımın.
4: Evet.
2: Bravo. Harika. Evet. Peki sen niye bu evi yapmak için Bölüntü köyünü seçtin?
4: Ya şimdi benim çalıştırdığım bir arkadaş vardı burada. Bu köyden. Tapucu Mehmet Emin. Bununla beraber çalışıyorduk. Çinledik işleri beraber yapıyorduk. İşte şu komşu da halamın torunu aldık. Onlar Kamboçya'da yaşıyorlar.
2: Kamboçya'da.
4: Dediler ki bize köyden bir ev buluverin. Sağa sonra gidiyorum. Evler yüzden aşağı ev bulamadık hiç. Bir gün perşembe geldiğimde Emin abi birisiyle pazarlık ediyor. Anlaşamadı. Biri 35 diyor, biri 30 diyor, biri bilmem ne diyor. Bunlar gitti, hayır o sen ne satıyorsun dedim. Köydeki babam evlen satıyorum dedi. Ya dedim, ben ev arıyorum dedim. Biz alalım burayı. Geldik, öyle baktık, abi, beğendik, aldık. Oraya halamızın torunu aldık, buraya biz aldık.
0: İyi, ne güzel. İyi. Hanımla nasıl tanıştınız?
4: Vallahi hanımla tanışmam benim normal, yani çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz.
0: Öyle.
4: Oğlum benim, halamın kızı.
0: He.
4: Biz dayı, hala çocuklarız.
0: İyi, ne güzel.
2: Nasıl
0: yabancıya
2: aranız?
0: Gitmemişsiniz.
4: İyi, biz bu sene 50. senemiz olacak.
2: Maşallah.
0: Nasıl geçti 50 yıl?
4: Çok iyi geçti ama iyi. Su gibi geçti.
0: Su gibi geçti. Böyle birbirinizi kızdırdığınız zamanlar oluyor mu?
4: Olmaz, olur mu canım?
0: En çok neye kızışıyorsunuz?
4: Bilmiyorum ki, ufak şeyden kızıyoruz bazen.
2: Yani, ufak şeyler olsun canım, büyük şeyler olmasın.
4: Yani şimdi evli olup da kavga etmen olur mu?
2: Yok, olmaz.
4: Mutlaka olur.
0: Gönlünü nasıl
4: olur
0: alıyorsun ablanın?
4: Vallahi.
2: Bir gün, o da bizi kalsın de.
4: Bir gün kavga etmiş, darlıyoruz. Ertesi gün gönlünü alıyoruz. O benim gönlümü alıyor.
2: Ne mutlu.
4: İki tane kızımız var.
2: Biri de... Senin 48 yaşında kızın mı var?
4: Evet.
2: Ben şok.
4: Neden?
2: Sen abi 48 yaşında kız, sen çok genç gösteriyorsun. 48 yaşında kızın var senin. Evet. Maşallah.
4: 5 tane de torunum var.
2: Maşallah.
0: Canan ablamın yanına geldik. Tavukları var, horozları var. Daha nelerin var Canan abla?
5: Köpeğimiz var.
0: Pek güzel ötüp duru.
2: Horozu ötüp duru.
5: Horoz ötüyor.
2: Nasılsın Canan abla? Nasılsın?
5: İyi sen nasılsın?
2: Biz de iyiyiz çok şükür. Nasıl gidiyor köyde hayat? Anlatıver bakalım.
5: Köyde bildiğin gibi işte. Köy hayatı sığırla, süpeyle.
2: Ha. Tavukla, horozla bir şekil geçiyor mu?
5: Aynen.
2: Nasıl sağlığın sığır?
5: Sağlığım ayalım.
2: Herkeste bir...
5: Ayalım amalet olacak.
2: Çok güzel, bacak sıkıntısı var. Beyin var mı?
5: Yok.
2: Olmadı mı vefat mı etti?
5: Öldü.
2: Ne zaman öldü?
5: 2013.
2: Nasıl amca? Rahmetli. Allah rahmet eylesin.
5: İyiydi.
2: İyi miydi?
5: İyiydi.
2: Aranız nasıl da iyiydi. Özlüyor mu amcamı?
5: Özsün, gelecek yerim gitti galiba.
2: Yıkarım canım, özledin mi, özlemedin mi?
5: Özlemem gitti galiba.
2: Utanma gı, özledin mi, özlemedin mi?
5: Özlememi özlendim. Gitti.
2: Canan ablacığım.
0: Canan abla nasıl tanıştınız beyinle zamanında?
5: Görcü suyla oldu.
0: He. Kim görmüş?
5: Onun halası görmüş. Ben babam görmüş birbirlerine. Onunla anlaşmışlar. O getir geldi. Halası getir geldi.
0: He, senin onun halası senin babanı görüyor.
5: He.

0: kız var demiş.
1: Yapalım bunları.
0: Yapalım bunları. Buyur gelelim bakalım. Geldiler. Nasipmiş oldu.
1: Sen de görünce beğendin mi?
0: Beğendim.
1: Beğendim.
2: Yakışıklı mıydı amca?
0: Yakışıklı.
2: Yakışıklıydı ha. Evet. Uzun boylu muydu?
0: Yani.
2: Orta boyluydu.
0: Şey normaldi boyu da fazla uzun boylu değil.
2: Ama yakışıklıydı.
0: İyiydi.
1: Nereliydi?
0: Sıralladı. Ayda sıralladı.
2: Öyle. Beyin ölünce kendi köyüne geri mi geldin?
0: Yok canım.
2: Oğul buraya getirdik.
0: Oğul buraya, babamın oğlu olmadığı için onu buraya aldı geldi.
2: Ana hanım köylü yaptınız ha. Adamı.
1: İç güveysi.
2: İç güveysi aldınız.
0: Güveysi
2: İyi güzel olmuş. Güzel olmuş, güzel olmuş.
0: Oğlu
1: İç güveysilikten memnun muydu?
0: Memnundum.
1: Değil mi?
0: Ben de fazla severdim o burayı. O burayı çok severdim.

0: Senden özel olarak konuşmak istedim.
1: Neden istiyorsun sen?
0: Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Sen şimdi Elkin'den küsmüşsün. Biz Elkin'le röportaj yaptık. Muhtar seçiminden dolayı kızışmışsın sen kadına. Şimdi biz, bu bize dert oldu bu olay. Biz sizi barıştırmak istiyoruz. Onun gönlü var. Ama dedi ki Gülser dedi hayatta barışmaz dedi. Hayatta dedi ya, barışmaz dedi. Tövbe olsun barışmaz dedi.
1: Değişme, dememiştir öyle ya. Öyle demez. Demez.
0: Ha, ben barışmak istiyorum ama dedi o barışmayacağım diye dedi haber yolladı dedi.
1: Ya, ha dememiş.
0: Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Ertin iyi kız. Ben sevdim yani.
2: Bayramda gidersin sen.
0: Ha bak şimdi bayram önü ben küsmeyi sevmiyorum. O bize dert oldu şimdi. O üzgün, üzgün çünkü. Üzgün. Ertesiyle küs olduğu için üzgün.
1: Evet.
0: O yüzden biz sizi bayram önü barıştırmak istedik Gülser abla.
1: Evet.
0: Ne diyorsun sen?
1: Bilmem bakalım zaman gösterir.
0: Neden zaman gösterir? Barış iyidir o dedin şimdi biraz önce.
1: İyiydi ya.
0: Hı hı. İyiydi. Küslük olmaz. Kaç tane hanesiniz burada alt tarafı?
1: Kalmadık kalın.
0: Ve insan elçisiyle küs olur mu hiç?
1: Ya olmaz olmaz.
0: Olmaz. Olmaz. Tamam iyi onun dışında bu konuyu hallettik.
1: Tamam.
0: Onun dışında neler yapıyorsun?
1: Hiç evin işi. Başka bir iş yok hayvan işi. Ev işi.
0: Beyin aran nasıl?
1: İyi.
0: Sen biraz önce bir sürü çeneliydin. Kamera açılınca bir sısmısı oldun sen.
1: Bak, ne bileyim çengem çok çıkıyor da. Çok çıkmıyorsun diye.
0: Hayır dediler, sen canlı insansın.
1: Dediler.
0: Bak benim gibi canlı olsan. Öyle fıkır fıkır o. Nasıl beyin neren?
1: İyi güzel.
0: Kaç yıldır evlisiniz?
1: 40 sen de oldu. Daha geçti güzel geçti. Bazı kavgalı geçti. Bazı güzel geçti. Daha geçecek.
0: Böyle kızışan taraf sen mi oluyorsun genelde ki bana öyle gibi geliyor. Yoksa amcamdan mı oluyor? Geçti geldi. Kızışan taraf.
1: Ben de kızışıyorum. O da kızışıyor. Daha da işte öyle.
0: Neden kızışıyorsun en çok?
1: Niye bilen neden kızıştığım hem de sen de bilmiyorsun.
0: Hayır, neden kızışıyorsun en çok? Çalışmıyor diye mi kızışıyorsun?
1: Ya, dediğim çok çalışıyor. Masa, çok
0: çalışıyor. Tamam o zaman. İyi o zaman. Herifin iyi o zaman.
1: Oğlan 30 geçip dur işte. 32, 33
0: var mı konuştuğu, görüştüğü?
1: Bilmem. Belki vardı.
0: Hayır, evlendireceğiz dedin ya. Kimden evlendireceğiz?
1: Sen evlatın var mı yok mu demedin mi? Bir kızım bir oğlum var işte.
0: Hayır, oğlanı diyor. Evlendireceğiz dedin
1: ha,
0: ya.
1: İşte.
0: Ben hani hazırda biri var mı dedim ben.
2: Benim.
0: Ha oldu. Selim'e de beni herkesten evlendirmeye çalışıyor. Aa o benden korktu zaten. O benden korktu. O benden korktu.
1: Yargı korkmadım.
0: Korkmadın değil mi? Ama ben sana birazcık korktum kaynağı olarak. Ya, ben senden birazcık korktum.
2: Razi ablamın saçlarına bakın.
3: Ay çok güzel.
2: Razi abla maşallah. Uzadıkça geliyor. Pek güzel saçların maşallah.
3: Beyazın bile çok yok. Razi abla.
2: Ben korku değilim daha.
3: Sen daha 18'lik. 18'lik kızsın sen daha.
2: Razi abla boyuyor mu bu saçlarını?
4: Peş boyunadım.
2: Doğal mı bu?
4: Doğal.
3: Maşallah.
2: Maşallah.
4: Ama hiç kestin mi bakalım? Belki hiç kesmedi.
2: Hiç kestin mi? Hiç kesmedin.
3: Nasıl? Hayatında.
2: Yani.
3: Hiç saçın kesilmedi. 75 yıllık hayatında hiç saçın kesilmedi.
2: Maşallah.
3: Ana ben şok.
4: Örüyorum ben onları.
2: Örüyorum bile. Kendin örüyor.
3: Ay çok güzel.
2: Benim babaannem de hep örerdi saçlarını. Beyazdı onunkiler. Uzundu böyle. O da örüyordu böyle senin gibi.
3: İyi mi Razi abla? Nasıl gidiyor hayat?
4: İyi kızım. Hayat nahal olsun.
3: Köyde nasıl hayat? Mutlusun, gülüp durusun.
4: Vurdun mu?
3: Ha beyaz beyaz dişlerinden gülüp durusun. İyi. Allah mutluluğunu bozmasın seni.
4: Amin çocuğum amin.
2: Gençliğin
4: amin.
2: Nasıl geçti Razi abla?
4: Şimdi gençliğim ne olacak kızım? 7 yaşında kaldım ananın adına. Kaç yaşında evlendiğimi unuttum kızım.
2: Böyle severek mi evlendin?
4: Eskiden usul vardı. Andan burada istenirdin de öyle. Yani bu vers vardı. Yemezsem ama. İstesem istesem ne mecbursun gari. Ne çıkayım etse verdi lakin anam babam verdi.
3: Anam babam niye verdi? Tamam da adamı sonra sevdin içine aldı mı almadı mı?
4: Almıştır onu.
3: Almıştır onu. Almıştır onu. Kendim geldim. Ben 10 tane adam geziyor, 10 tane kadın geziyor, gene beğenemiyorlar, edemiyorlar.
4: Onlar kendi bilecekler, ne bileyim.
3: Ne diyorsun gençlere, gençlere ne tavsiye edersin?
4: Gençlendik, gençler ne olacak? Dün evleniyor, yarın boşanıyor.
3: Ne olur, ne olur bu gençlerden?
4: Hiçbir şey olmaz, ne olacak?
2: Ellerinde bir telefon.
4: Kaydır gitsin, kaydır.
3: Kaydır gitsin, onu beğen, bunu beğen. Kaydır gitsin, kaydır gitsin.
4: Otur mevasın, senin yüzün bile bakmıyor herkes. Kendi telefon elinde.
3: Herkes telefon elinde.
2: Bakmaz. Senin var mı telefon, kaydırıyor mu sen de?
4: Ya, ben kaydırma.
3: Çok yaşayayım ben.
4: Sağlıklı yaşayın ömür. Çocuğum. Allah uzun ömür versin inşallah.
2: Mavi gözlü ablamı geliyorum. Öyle. Ablam senin ismin ne?
4: Kadriye.
2: Kadriye abla. Hı hı. Kaç yaşındasın Kadriye abla?
4: Kaç yaşındayım? 73 doğumluyum. 53
2: yaşındayım. 53 yaşındasın. Maşallah çok gençsin. Hı. Gözlerin çok güzel.
4: Sağ ol. Teşekkür ederim. Seninki de güzel.
2: Yok be. Verdi güzel kahverengi.
4: Güzel.
2: Herkes
4: güzel.
2: De var.
4: Konuşmuş hatta Demirci.
2: Demirci. İşte ya. Doğru.
3: Kaynak yapan.
4: Evet. Kaynakçı.
3: Beyin hünerli.
4: Çalışkan.
3: Hünerli
4: olduğundan
2: yani geleyim mi?
4: Gelmez. Hünerli olduğundan gel. Durun.
3: Hünerli olmasa gelmez mi bu? Gelmez mi hünerli olmasa? Uyanık mı?
2: Uyanık kişi. Senin kaynakçı akraban mı?
4: Dayımızın oğlu oluyor onlar.
2: Gelin mi bu sizin?
4: Tabii canım.
2: Memnun musun?
4: Yakın köyden gelip duruz, Ancı'ndan gelip duruz. Adamlardan geçirsinler, bizimle ne memnun olacaklar.
2: Değil mi? Ha. Adamları tutsunlar ellerinde de.
3: Faik amca mıydı senin kocan? Ha. Faik amcaydı, doğru doğru. Kaç yıldır evliydiniz siz?
4: 50-60 sene olmuştu.
3: 50-60 sene
2: Faik
3: olmuştu.
2: Faik amca ama dedi ya, Rabia seni çok seviyorum diye.
3: Biz Faik amcayla röportaj yaptık, kameraya dedik ki Rabia seni çok seviyorum dedi. Hadi sen de bir Faik, Faik seni çok seviyorum de bakalım.
2: De gari, adam
3: hadi bakalım dedi.
4: Hadi ben demeye verin.
3: Hadi de gari. De. Hadi.
2: Seni seviyorum Faik diye ver gari.
4: Allah. Ben sen çok seviyorum Faik dedi Rüzgar'ım.
3: Faik amca seni çok seviyormuş.
2: Allah, sen de kaynakçıyı seviyorsundur.
4: Seviyorum tabii canım.
2: Değil mi? Yani. Hünerli adam zaten olmaz almaz.
4: Hünersiz de olsa belki de seveceydim yani.
2: Belki de. Yani. Nasip bu işler.
4: Nasip bu.
2: Anlaşabiliyorsunuz mu?
4: Evet.
2: Kızdırıyor mu seni?
4: Bazen tabii.
2: Bazen.
4: Yani.
2: Kaynağını ediverirsin.
4: Biter. Biter de.
2: Biter. Gönlünü alıyor mu?
4: Alır.
2: Nasıl alıyor?
4: Bir yolunu bulur illa ki.
2: Bir yolunu buluyor yani, bir şekilde.
4: Yani.
2: Ay çok güzel. Allah'ım inşallah sağlıklı, sıhhatle, mutlulukla.
4: Amin. Biz kızmayız birbirimiz.
2: İyi, ne güzel.
3: Nasıl
2: ne güzel.
3: Aşk be bu.
2: Herkese nasip olmaz böyle aşk.
3: Şimdi muhtarımın güzeller güzeli kızıyla beraberiz. Eşi bir de kızı Aslı hemşirelik okuyormuş herhalde. Evet. Kaçıncı sınıfsın?
5: İkinci sınıf, kız çekiyorum.
3: Ay maşallah sana. Çok da güzelsin.
5: Teşekkür.
3: Annene benzeyip durursun sanki. Aynen, annene benziyorsun. Kaç yaşındasın Aslı?
5: 20.
3: 20 yaşındasın, ikinci sınıfsın. Vallahi sağlık bölümü çok güzel.
5: Evet.
3: Harika bir bölüm. Ne yapmak istiyorsun mezun olduktan sonra?
5: Sen devlet kurumu atanmayı düşünüyorum.
3: Atanmak istiyorsun. Devletimize, milletimize faydalı bir sağlıkçı olmak istiyorsun. Evet. Diyorsun değil mi? İnşallah.
5: İnşallah.
3: Sana harika bir tahsil hayatı diliyoruz Aslı'cığım.
5: Teşekkür ederim.
3: Sen şimdi first lady'sin. Evet. Sen bu köyün first lady'sin, muhtarın garısı olarak. Evet. Muhtar garısı olmak nasıl bir şey? Anlatayım bakayım.
5: Güzel. Havalı.
3: Havalı. Bir şey diyeceğim. Nasıl havalı? Anlatayım bakayım.
5: Her yer havalısın. Önden gidiyorsun.
3: Tabii her yere önden gidiyorsun. Önden protokolde gidiyorsun. Önden gidiyorsun. Evet. Muhtarın hanımı diyorlar. Muhtarın evet. Hanımı diyorlar sana her yerde. İlk döneminiz mi?
5: Evet, ilk dönem.
3: İlk dönem. Devamı gelsin mi?
5: İnşallah.
3: İnşallah. Sevdiğiniz değil mi bu işi?
5: Tabii güzel.
3: Güzel değil mi?
5: Güzel.
3: Ama illa evzinen de çok oluyordur köyde. Şikayetler, evzinenler oluyordur. Ama havalı diyorsun, doğru. Havalı. Sen bir first lady'sin şekerim. İkiniz LT'ymişsiniz değil mi?
5: Evet.
3: Senin ismin ne ablacığım?
4: Behiye.
3: Behiye abla. Sen de bu köyde yaşıyorsun.
4: Aynen.
3: Nasıl gidiyor hayat?
4: İyi, güzel.
3: Elçinin aran nasıl?
4: İyi, güzel.
3: Şimdi burada olduğu için mi böyle söylüyorsun? İyi mi gerçekten aranız?
4: Yok, iyiyiz.
3: Behiye abla, iyi değil mi? Tamam. Köyde hayat nasıl geçiyor peki? Anlatı be.
6: Köyde işte bildiğin gibi çalışıyorum.
1: Ne ne çalışıyorsun?
6: Yetiştiriyorum. Sebze ekiyoruz. Ha. Hayvanlarımız var.
1: Zeytin var mı?
6: Var, zeytin de var.
1: Bihi abla. Neler ekip biçiyorsun bari? Devi'ye bakayım, neler ekip biçiyorsunuz?
6: Aynı. Sebze.
1: Tamam.
6: Köpeğe, balcan, domates. Ha.
1: Hayvancılık var mı?
6: Var var.
1: Hayvancılık da var. Maşallah. Bu köy zengin mi ya? Açık. Beni iyi geldi sanki herkesin.
6: Nerede? Çalışırsan var.
1: Çalışırsan var.
6: Çalışırsan. Mehmetciğim seni çok seviyorum.
1: Alkış.

0: Evet. Bu dama bizim işimiz. Zeytinlerimizi sezona hazırlıyoruz. Zeytinlerimiz güzel olsun diye buduyoruz. Ay. Evet abi, oluyor. Abi ben bu işin vakkosu muyum be? Oldu. Başka var mı kardeşim? Abi 2500 lira mı? Her dalda mı?
1: Ay, her dalda. Aynen kanka, her dalda.
0: Her dalda 2500 liraysa? Günlük mü? Vallahi yaptım. Kozor değilmiş, kolaymış. Bu da başka var mı? Bu sene zeytinler çok güzel olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Çok iş beceriyormuşum lan. Vallahi.
2: Bravo.
0: Gidiyordum. Oldu bakın. Şöyle. Göstereyim. Hop gitti.
1: Şimdi budayıcı abilerimizin yanındayız.
0: Evet.
1: Selim'i nasıl becerdin bu işi?
0: Çok iyi değil mi?
3: 500 lira hakkım var.
0: 500 lira hakkım varmış. Bir sürü dal kestim.
1: Bir şey diyeceğim. Günlük yevmi 2500 lira dediniz.
3: Evet.
1: Adam bulabiliyor musunuz mu çalışacak?
3: Zor biraz.
1: Millet neden çalışmıyor günlük 2500 liraya? Bu insanlar dembelleşti mi?
3: Evet.
1: Neden abi?
3: Valla çalışan yok. Bizim köyde 10 kişi var.
1: Adam bulamıyor musunuz çalışacak?
3: Yok.
1: Hayret bir şey.
3: Emekliler çalışıyor bir daha.
1: Emekliler, gençlerde çalışacak
3: gençler
1: şey yok
3: mu? Emekliler.
1: Son gençler kaldı.
3: Emekliler çalışıyor.
1: Hepiniz şimdi budama işi mi yapıyorsunuz?
3: Evet evet.
1: Abi senin adın ne?
4: Kemal Yardım. Bölüntü köyünde oturuyorum.
1: Hı
4: hı. 30 senedir bu işi yapıyoruz.
1: Çok güzel. Zeytinler şimdi sezonu hazırlanıyor,
4: evet,
1: abi
4: evet,
1: değil mi?
4: Sezonu hazırlanıyor. Daha iyi taneli olsun diye. Hem ağaçlar daha güzel, meseyi olsun diye.
1: Evet. Fazlalıklarını kestik.
4: Evet, fazlalıklarını kesiyoruz.
1: Evet. Bu sene rekortu ne bekliyorsun?
4: Bu sene iyi. Güzel olacak, iyi olacak.
1: İyi olacak
4: evet.
1: İnşallah.
4: Evet. İnşallah, inşallah. Yağmur da güzel oluyor.
1: Güzel yağdı.
4: Yağmur da güzel oluyor.
1: Güzel olacak bu sene zeytinler. Gülüm sen en genç çalışan mısın burada?
5: En genç.
1: Gel bakalım. Senin adın ne?
5: Barış.
1: Barış, maşallah. Kaç yaşındasın sen?
5: 18.
1: En genç çalışan sen misin burada?
5: Evet.
1: Gençler iş beğenmiyor herhalde.
5: Ne? Şeyden dolayı ya, köyde oturmayı istemediklerinden.
1: Sen köyde oturmayı seviyor musun?
5: Seviyorum tabii köye.
1: Vallahi mı? Şehir
5: tabii.
1: Daha iyi köy mü?
5: Köy daha iyi olmam ya.
1: Sen peki hep köyde mi yaşamak istiyorsun?
5: Aynen.
1: Sen yarın bir gün köyden de bir kız alırsın.
5: Tabii canım, nasip olursa.
1: Beraber burada zeytin işi yaparsınız
5: tabii,
1: inşallah.
5: Nasip olursa öyle.
1: Harikasın be. Buradan gençlere bir şey söylemek ister misin?
5: Ne diyor?
1: Herkes üniversite okuyor, şehirlerde işsiz ya da asgari ücretle çalışıyorlar. Ne demek istersin?
5: İmkanı olan köyde kalsın ya.
1: Köyde kalsın, köyde üretsin, çalışsın. Değil mi?
5: Aynen öyle.
1: Helal olsun. Abi senin adın ne?
6: Ali Yardım.
1: Ali abi nasıl gidiyor işler?
6: İyi Allah'a şükür.
1: Nasıl zengin? Zengin diyorum. Zengin mi yoksa Allah dedirtti?
6: İnşallah zengin oluruz.
1: Zeytin budama işi nasıl gidiyor?
6: Güzel gidiyor Allah'a şükür.
1: Yorucu mu iş?
6: Tabii ki her işin kendine.
1: Sen hangi köyündensin?
6: Ben de Bölüntü'den.
1: Sen de Bölüntü köyündensin.
6: Evet.
1: Hep beraber toplaşıverdiniz, işi bitiriverdiniz.
6: Aynen, bir grup kurduk.

0: Evet, muhtarımızı aldık yanımıza. Öncelikle muhtarım çok teşekkür ederiz
1: ben
0: size.
1: Ben teşekkür ederim. Çok gelip çekim yaptığınız için köyümde.
0: Çok güzel bir köyünüz var. Çok misafirperversiniz. Yani doğasıyla, havasıyla çok güzel bir köy. Bizi de çok güzel ağırladınız. Elinize, emeğinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Siz sağ olun.
0: Şimdi muhtarım, şu anda bir panayır alanındayız. Evet. Yan tarafımızda da mezarlık var. Ama burada da her Ramazan bayramının birinci günü bir
1: topluluk.
0: Böyle panayır toplanıyorsunuz. Evet, panayır yapıyorsunuz. Evet. Neden böyle mezarlığın tam yanında oluyor? Bunun bir anlamı
1: zaten
0: var mı?
1: Zaten buranın ismi Musalla taşından geliyor. Murselli bayram yeri. Hı hı. Musalla taşından geliyor.
0: Murselli.
1: Murselli. Mursella. Selli değil de Sella. Mursella. Bayram yeri. İsmi de olan geliyor zaten. Kökü işte bizim burası merkez köyümüş. Değişik mahalleler varmış. Burada mahallelerin toplanma yeri bayramlarda. Burası olduğu için onun için ismi de oradan geliyor yani. Bu gelenek onun için yani.
0: Yani bayağıdır.
1: Bayağı tarih çok eski.
0: Eski bir evet. Tarihe dayanıyor.
1: Çok eski.
0: Zaten burada toplandıkları için.
1: Evet.
0: Mezarlıktan gelip burada evet. Toplananlar için.
1: Aynen aynen. Mezarlığı ziyareti gelenler burada evet. Toplandığı için. Oradan beri gelenek, oradan beri geldiği söyleniyor.
2: Yani muhtarın köylü halkı bayram günü geliyor. Bismillah. Ölmüşlerini ziyaret ediyor. Aynen sonra buradan öyle. Panayır alanına
1: aynen
2: geçiyor.
1: Aynen öyle.
2: Bu panayır alanında neler satılıyor, neler oluyor?
1: Ya köftecisi, işportacısı, oyuncakçısı, esnaf olarak çok esnaf geliyor yani.
2: Kıyafet, oyuncak, yeme, içme aynen. Bu gibi aynen. Şeyler satılıyor bu
1: aynen.
2: Alanda.
1: Aynen.
2: Peki sadece bir gün mü sürüyor bayram
1: Ramazan
2: birinci günü?
1: Ramazan bayramının her yıl birinci günü.
2: Ramazan bayramının
1: biz bayram namazını köylü olarak burada ileride bayram namaz yerimiz var. Bayram namazını burada kılıyoruz.
2: Orada kılıyoruz.
1: Orada kılıyoruz.
2: Sonra panayır.
1: Sonra panayır oluyor.
2: Devam ediyor.
1: Gün boyu sürüyor. Gün eskiden boyu. Bizim çocukluğumuzda öğle kadar sürerdi. Şimdi gün boyu sürüyor yani.
2: Çok güzel. Sürüyor.
1: Güzel bir gelenek, eski, güzel köklü, bir gelenek. Güzel bir gelenek.
2: Çok güzel.
1: Buraya herkesin gelip görmesini
0: İnşallah tavsiye ederim. İnşallah sizden sonraki nesiller İnşallah. De bu geleneği devam ettirirler. İnşallah.
1: Bizim amacımız da o zaten.
2: Evet. O
1: bizim köy için.
2: Seyircileri de muhtarım, lafını çok özür dilerim. Ramazan bayramı birinci gününde buraya bekliyoruz. Panayla.
1: Ben herkesi bekliyorum. Herkesi buraya, Ramazan bayramı birinci günü, herkesi buraya davet ediyorum.
2: Hı hı.
1: Herkes gelip görsün, müsait olan herkes.
0: Şimdi köyümüzden de bahsedecek olursak muhtarım, Çin'e Bölüntü mahallesi kaç haneli, kaç nüfuslu, geçim kaynakları neler?
1: Yani bizim Bölüntü mahallesi 80 hane şu an. 220 nüfus var şu anda. Hayvancılık ve zeytincilik gelir kaynağı şu an o şekilde yani.
0: Hı hı. Peki geçen... var mı köyümüzün sorunları var mı ya da yapmak istediğin projeler var mı?
1: Projemiz çok da işte.
0: Evet.
1: Ya şimdi büyükşehir olduğu için her belediyelere bakıyoruz. Muhtarlığın bir bütçesi yok. Onun için.
0: Evet.
1: Belediye de yapabildiği kadarını yapıyor. İhtiyacımız çok. İsteğimiz çok da.
2: Mesela birkaç örneği sırala projelerine, ihtiyaçları biraz anlat.
1: Projelerimiz özellikle bu yolun, yollarımızın yenilenmesini istiyorum ben. Mesela aşağıdan gelen iki tane yolumuz var bizim. Esentepe tarafından gelen yolumuzun dar. Genişletilip uzun zamandır bakımı yapılmadı. Oranın bakımı yapılmasını. Ya öyle su sorunumuz yok. Allah'a şükür su sorunumuz yok. Var sıkıntımız var ya sıkıntılarımız var.
2: Birinci sorun yollarımızın yenilenmesi.
1: Yollarımız burası için şeyler da evet. Yapılabilir. Büyükşehirimizden, Çin'e belediğimizden. Çin'e belediğimiz yapıyor. Allah razı olsun. Başkanımız yardımcı oluyor. Büyükşehirimizden de destek istiyorum. Sağ
0: o zaman
1: olun.
0: Buraya biz tüm izleyicilerimizi, merak evet. Edenleri...
1: Müsait olan herkesi buraya gelip ediyoruz. Görmesini evet. Tavsiye ederim.
2: Diyelim ki görüşmek üzere bir başka köy.

0: kişiyi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
0: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısın?
4: Lösev hayat verir.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj.
2: Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
1: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
1: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
1: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ja, voor de aardes. Ze is een beetje negatief soms, hè. Als je iets in mijn goeie weet, is wel mijn rindik de camus gibi camus.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidirler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efemet ben şeye sucuktan gelip yiyip ondan sonra benim başım derde oturursun. Değil mi? Tebelloş olup durursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni iki çok doğdun ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör herhalde doğruyla yatarsın.
0: Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değmen. Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada kıvrısın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede altınlar nerede? Hemen şaşırman canım telaş etmen. Hemen parıksın ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuşkan alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet aşı çocukları. Şeker şeker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

0: Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar mahallesinde meydana gelen olayda mahalle sakinleri sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan kimlik tespitinde yaşamını yitiren kişinin Efeler Belediyesi'nde tahsildar olarak görev yapan 57 yaşındaki Erkan Kutlu olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kutlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Burdur'un Emek Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Hasan Tekin'den bir süredir haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek evine gitti. Farabi Caddesi üzerindeki apartman dairesine giren yakınları Tekin'i hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde ve çevresinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı belirtilen Hasan Tekin'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bilimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Kır için Isparta'da cenaze töreni düzenlendi.
1: Noktasından hizmet ettiğimiz her anlamda bu millete önce olmuş hocamızın son yolculuğuna olmamızı bağlıyoruz. Bizlere her noktadan örnek olan bu hocamıza son yolculuğuna uğurlamak bizim vazifemizdir. Bize karşı bir hakkımız geçtiyse
0: Isparta-Antalya karayolunda meydana gelen kazada Profesör Doktor İsmail Kır'ın yanı sıra 3 kişi daha hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Profesör Doktor İsmail Kır için Halıkent Mahallesi'ndeki Halıkent Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Akademisyenler, öğrenciler, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze namazının ardından Profesör Doktor Kır'ın naaşı dualarla Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Tören sırasında merhumun oğlu Alperen Kır'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
1: Haklarınızı helal
0: ederim. Öte yandan aynı kazada yaşamını yitiren Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız'ın cenazelerinin de Antalya'da düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Bursa-İzmir karayolunun Görükle mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre seyir halindeki servis minibüsünün lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

0: Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale dönerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Tarafların birbirine saldırdığı olay, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi silahla vurularak, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan kişiler ve olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Burdur-Fethiye karayolunda gerçekleştirilen rutin trafik uygulamasında durdurulan bir sürücü polis ekipleriyle yaşadığı diyalogla dikkat çekti. Gece saatlerinde uygulama noktasında durdurulan sürücü uzun süre alkol metreye üflemek istemedi. Alkollü olmadığını öne süren sürücü sadece kendisinden şüphelendiğini ifade etti.
1: Yoldasınız, ben köşkün diyorsunuz. Kusura bakmayın yani. Başkasının hayatını tehlikeye sokamazsınız.
2: Tamam.
1: Ha, ya bir para isteden çıkmaz. Bak bir ay iste, bir tane iste, tamam. Çıkmaz mı?
2: İşte o yüzden...
1: Hayır, bir tanesi çıkmaz. Eğer kamyonetten kurtulun ya, 0.50 olması lazım. Bir de çıkmaz. Niye diliyorum?
2: Hep bunu çalıştığım
1: kadarıyla. Bir bardak su içme. Tamam, bilmiyorum. Bir kadar su içmeye ver. Tamam, olur. İçin.
2: Abi, alkollü falan değiliz yani.
1: Çalmıyorum.
2: Sadece kendimden şüphedim.
0: Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise sürücünün 1.29 promil alkolü olduğu tespit edildi.
1: Bu bir fan değil beyefendi.
0: Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç sürücünün yakınına teslim edilirken şahıs işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak alev alması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. Faciada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından geride bıraktıkları acı hikayeler de gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybedenler arasında uzun yıllardır şoförlük yapan evli ve 3 çocuk babası otobüs sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi. Kazanın en çarpıcı hikayelerinden biri ise Şen ailesine ait oldu. Bayram ziyaretinin ardından Antalya'ya dönmek üzere yola çıkan aileden baba Civan Şen'in yangın sırasında önce eşini kurtardığı ancak daha sonra 9 aylık bebeğiyle birlikte otobüsten çıkamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Faciada yaşamını yitiren anne kızın ise yıllar önce vefat eden yakınlarının mezarını ziyaret etmek amacıyla yolculuk yaptıkları öğrenildi. Uzun süre kanser tedavisi gördükleri ve hastalığı atlattıkları belirtilen anne ile kızının aynı kazada yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. Bayram dönüşü yolculuk yapan yaşlı bir çifte kazanın kurbanları arasında yer aldı. Kazada yaralı kurtulan eş, hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadı. Henüz kısa süre önce evlenen genç bir çiftin de aynı otobüste bulunduğu öğrenildi. Kazada genç kadın yaşamını yitirirken eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan üniversite öğrencisi Zehra Eğiloğlu ise final sınavlarına katılmak ve mezuniyet törenine hazırlanmak için Alanya'ya döndüğü öğrenildi. Genç öğrencinin mezuniyet hayali yaşanan faciada yarım kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından sabah saatlerinde harekete geçildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı.

operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski belediye başkanı Erhan Kılınç'ın da aralarında bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasında bazı ihale ve imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet iddialarının araştırıldığı ve belediyeye ait bazı imkanların amacı dışında kullanıldığı yönündeki tespitlerin yer aldığı belirtildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında belediye başkan yardımcıları, müdürler, teknik personeller, iştirak yöneticileri, müteahhitler ve iş insanlarının da bulunduğu

0: çarpmanın etkisiyle otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken sürücü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında tur otobüsünde bulunan yolcuların herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Olası bir facianın önüne geçilen kazada yolcular büyük panik yaşadı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aydın-Muğla karayolunda seyir halinde bulunan hurda yüklü tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay Milli Piyango Kız Yurdu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tırın motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenli şekilde yol kenarına çekerek araçtan indi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler tırın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyü sınırlarında yer alan Türkmen Dağı son haftalarda etkili olan yoğun yağış, kar yükü ve kuvvetli rüzgarın ardından büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.
1: Ağacın kökünden itibaren devrilerek adeta hurda yanına döndü.
0: Bölgede bulunan yüzlerce sarı çam ağacı devrilirken bazı ağaçların köklerinden söküldüğü, bazılarının ise gövdelerinden kırıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntüler ormanlık alandaki tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.
2: Yarı kapanmış yoklar.
0: Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, Mayıs ayı boyunca yaklaşık 30 saat boyunca aralıksız kar yağışı yaşandığını belirterek, karın ağaçların üzerinde birikmesi ve toprağın yumuşamaması nedeniyle ağaçların yükü taşıyamadığını söyledi.
3: Doğal olarak fırtına oldu, bütün ağaçlar devrildi. Bilhassa sarıçamlar hiç dayanamadı, kökünden yıkıldı. Yana gidenler kökünden yıkıldı. Dik gidenleri kök yarı belinden kırdı. Ormanlarımız, sarıçamlar yok oldu. Lütfiye köy sınırları içinde aşağı yukarı 15 bin metreküp kırıldığını söylüyor orman teşkilatımız.
0: Türkmen Dağı'nın Kütahya'nın en önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu vurgulayan Altıntaş, özellikle asırlık sarıçamların zarar görmesinin büyük üzüntü yarattığını dile getirdi.
4: Çok yağmur yağması ve Kar ve yağmur
3: zemini de yumuşaması, 30 saat kar yağdı deliksiz, yani gerçek olarak 40 santim kar oldu, fakat kar da eridi alttan bir yandan, şey olduğu için barınamadı, ama ağaca yapışan kaldı üstünde, ağaçlar taşıyamadı, karı taşıyamadı.
4: Zeminde
3: yumuşadık olduğu için kökünden kırıldı, yıkıldı hepsi. Biri yıkıldı zaten, birbirinin hepsini götürüyor ağaçlar. Ormanımızın en güzel yerleri buralara yani. Göz bebeğimizdi ama

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıkan Bengü, Perşembe Pazarı otopark alanını dolduran kalabalığa müzik dolu bir gece yaşattı.

hatırım. Bengü konser boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar sundu. Sahnedeki enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Bengü, festivalin ikinci gününe damgasını vurdu. Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen konser, müzikseverler tarafından büyük ilgi görürken gece sonunda izleyiciler sanatçıyı uzun süre alkışladı. Ne inancım kaldı başka, ne de sancım var. Manisa'nın Salihli, Göl Marmara ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan Marmara Gölü, uzun yıllar süren kuraklığın ardından yeniden suyla buluştu.

bir dönem tamamen kuruyan ve tabanı çatlayan göl, son yağışlar ve yürütülen çalışmalar sayesinde eski görünümüne kavuşmaya başladı. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projeler kapsamında göle yeniden su verilmesiyle birlikte bölgedeki ekosistem de canlandı. Gölün su tutmaya başlaması, yıllardır bölgeden uzak kalan göçmen kuşların da geri dönmesini sağladı. Flamingolar, pelikanlar, karabataklar ve sumrular yeniden Marmara Gölü semalarında görülmeye başlarken ortaya çıkan görüntüler doğa fotoğrafçılarına eşsiz kareler sundu. Doğadaki bu dönüşüm yalnızca kuşları değil, spor tutkunlarını da bölgeye çekti. İzmir'den gelen kürek sörfü sporcuları gölün sakin sularında antrenman yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

0: sporcular geçen yıl geldiklerinde gölde hiç su bulunmadığını, yeniden dolduğunu duyunca bölgeyi görmek istediklerini belirtti.
1: Önce kuruduğu söylenilen Marmara Gölü'ne geldik. Ben buraya geçen sene de geldim ve inanılmaz kuruydu yani. Mars'a benziyordu hatta böyle. O zaman da içerik paylaşmıştık. Ve bu sene güzel bir haber aldık. İzmir'de yaşıyoruz bu normalde. Göle su verildiğini duyduk yani. Gördes barajından su verildiğini duyduk. Merakla geldik, takip ettik ilk önce. Baktık bayağı su tutmuş. Yanımda diğer arkadaşım var, içeri görevlisi Kenan abimle beraber geldim. O da surf spor, su sporlarıyla uğraşıyor. Beraber hani burada bir sup yapalım. Hem bu gölü bir gösterelim anlamında güzel bir içerik yapmak istedik. Bugün kendisiyle geldik, Kenan abiyle. Şimdi buranın çekimlerini yapacağız.
2: Biz de şu anda burası doğal döngünün oluşturduğu bir gölü, yapay mühendisliğin bozduğu bir gölü, tekrardan yapay mühendisliğin doldurmaya çalıştığı bir gölü incelemeye geldik. Normalde doğada gezi yapıyoruz. Bugün bakacağız. Yani bu güzel haberi değerlendirmeye geldik. Doğanın eski haline dönüp dönmediğini göreceğiz. Bakalım, bir deneme yapacağız.
0: Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi, bu yıl 9.sü düzenlenen Anamaslı Yörükleri Keşkek Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Sabah saatlerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan etkinlik Kur'an, Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise keşkeklik buğdayların davul ve zurna eşliğinde dibeklerde dövülmesi oldu. Yörük kültürünün tüm yönleriyle yaşatıldığı organizasyonda katılımcılara keşkek, etli nohut, mantı ve helva ikram edildi. Kurulan çadırlar yoğun ilgi görürken vatandaşlar yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

0: şenlikte konuşan Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Topcan, amaçlarının yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.
1: Göreneklerimizi, örf adetlerimizi gelecek nesillere aktarma açısından bu etkinlikler benim için önemli. Tabii herkeste de bir heyecan var. Bu heyecanın yansıması zaten bugünü hazırlayan dernek başkanımız ve paydaşları olmak üzere hepsinin önceki şahitlerine, önceki heyecanlarına şahitleri.
0: Yoğun katılımla gerçekleşen şenlik hem hasret gideren hem de geleneklerini yaşatan yörükler için unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. İstanbul'da seyahati sırasında telefonu çalınan Mimar İncilay Tuğ'un hırsızların kullandığı yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Yaklaşık bir ay önce telefonunun çalındığını belirten Tuğ'un, olayın ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişinin ailesine ulaştığını ve yardımcı olma bahanesiyle çeşitli yönlendirmelerde bulunduğunu söyledi.
2: Bir ay önce İstanbul'a seyahat etmiştim. Orada telefonum çalındı. Apple telefonuydu. Orada tıbbi kişiler atıyoruz. Tıbbi kişilerden acil durum olması durumunda ulaşılabiliyor. Aileme ulaşmışlar. Kendini telefoncuyum diye tanıtmış. Bizi yardım niteliğinde yönlendirerek telefonu kitleme moduna alabilirsiniz diyerekten yardımda bulunmuş. Bir de link üzerinden yapmamızı istedi. Başka bir Apple cihazım olduğu için oradan biz kitleme yaptık. O gönderdiği linkten iCloud sayfası açılıyor. Apple'ın direkt kendi sayfası. Sayfa açılıyor. Oraya şifre bilgiler girildiği an telefon direkt sistemden çıkıyor ve çalınmış oluyor.
0: Dolandırıcıların Apple'ın resmi internet sitesi görünümünde hazırlanan sahte bağlantılar gönderdiğini ifade eden Tuğ'un, kullanıcıların bu bağlantılara tıklayarak iCloud bilgilerini girmesi halinde telefon üzerindeki tüm kontrolü kaybedebileceğini belirtti.
2: Biz bu tuzağa düşmedik ama bu şekilde bu tuzağa düşen çok fazla mağdur var. Sosyal medyada bir video yaptık. Bilgilendirme yapmak istedim. O linke tıklayıp şifreye girip telefonunu çaldıran, mağdur olan birçok insan var.
0: Dolandırıcılık ağının farklı şehirlerde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler aldıklarını belirten Tuğ'un, telefon çalındıktan sonra kullanıcılarla iletişime geçildiğini, güven kazanıldıktan sonra sahte bağlantı gönderildiğini anlattı.
2: İstanbul, Adana, Aksaray, Bursa bildiğim kadarıyla bu lokasyonlara yayılmış durumda şu anda bu çete. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz ve bir an önce bu durumun sonuçlanmasını istiyoruz. Telefonumuzu çalıyorlar, daha sonra telefoncuyum diyerek bize ulaşıyorlar. Burada link gönderiyorlar. Linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğimiz an telefon onlara ait olmuş oluyor. Direkt çalınıyor, açılıyor, onlara açılıyor. Bir başka kişiye satışını gerçekleştirilebiliyorlar ve biz bir daha o telefona ulaşamıyoruz. Yolunu bulmuşlar. Bu şekilde link atarak link üzerinden iCloud şifresi girildiği an cihazlar kullanılabiliyor. Sosyal medyada yaptığımız videoda numaraları bildirdik. Şimdi bu numaralardan değil de Apple'dan mesaj geliyormuş gibi ve Microsoft'tan mesaj geliyormuş gibi öyle göre numaralar görünmüyor artık. Kendilerini güncellemişler. Bu linkler geliyor şu anda.
0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Samet Özer, bahar aylarının sonu ve yaz mevsiminin başlangıcında alerjik hastalıkların daha sık görüldüğünü belirtti. Polen, çimen, ot ve toz gibi alerjenlerin bu dönemde yoğunlaştığını ifade eden Özer, özellikle alerjik yatkınlığı bulunan çocuklarda çeşitli şikayetlerin ortaya çıkabildiğini söyledi.
3: Tam alerjilerin en yoğun olduğu dönemdeyiz aslında. Tam bir mevsim geçişindeyiz. Bahar aylarının sonuna ve yaz aylarının başına doğru ilerliyoruz. Tabii böyle olunca da artık polenler, çayırlar, çimenler ve alerjenler gitgide artıyor. Tozlarımız gitgide artıyor. Bu da ister istemez alerjik yatkınlığı olan çocuklarda bazı şikayetlerin oluşmasına sebep olabiliyor.
0: Uzmanlara göre mevsim değişikliğiyle birlikte başlayan uzun süreli öksürük, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kızarıklık ve sulanma gibi belirtiler alerjinin habercisi olabilir.
3: Çocuğumuzda alerji olup olmadığı ya da alerjik şikayetlerle ilgili şunları söyleyebiliriz. Eğer mevsim dönüşüyle beraber çocukta devam eden bir öksürük şikayeti oluyorsa, burun akıntıları başlıyorsa, hapşırmalar oluyorsa, gözlerde kızarmalar ya da gözlerde sulanmalar, yaşarmalar oluyorsa çocuğumuzun alerjik olma ihtimali yüksek demektir. Böyle durumlarda tabii soğuk algınlığı ile alerjik durumları birbirinden ayırmak çok önemli. Bunu tecrübeli gözler ve aileden alınan iyi bir hikayeyle birbirinden ayırmak genellikle mümkündür.
0: Doçent Doktor Özer, alerji ile soğuk algınlığının sıkça karıştırıldığını belirterek doğru teşhis için çocuğun şikayetlerinin ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Çoğu zaman tetkikler çok şart olmamakla beraber tetkiklerden de faydalanılabilir alerjileri ayırt etmek için. Alerjilerden korunabilmek için öncelikle neye karşı hassasiyet olduğunu tespit etmek çok önemli. Bunlar genellikle bir şüphe üzerine tespit edilebilir. Bu bazen ailenin öyküsünden, bazen de yapılan testlerle bilinebilir. Testlerin bu konudaki güvenirlikleri hayli yüksek. %80-90'ların üzerinde güvenirlikleri var testlerimizin. Ama testlerde %100 güvenirlik tam elde edemeyebiliriz. O yüzden aileden alınan öykü ve çocuğun klinik durumu bizim için çok değerli. Her çocukta kullanılması gereken ilaçlar ya da alınması gereken tedbirler farklı olabilir. Örneğin bir çocukta polen alerjisi varsa polenlerin özellikle yaygın olduğu öğle saatlerine kadar mümkün olduğunca polenlerden uzak kalmaları tercih edilir. Böyle dönemlerde maske kullanmaları, gözlük takmaları, çocuklardaki işte alerjik rinit semptomlarını, alerjik astım semptomlarını, şikayetlerini azaltmakta yardımcı olur. Böylelikle çocuklar atak geçirmeyi de azaltmış oluruz. Çocuklarda aynı zamanda alerjik şikayetlerde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, çocuğumuzun alerjik olduğunu biliyorsak mevsiminden önce bazen ilaç kullanmaya başlamak çocuğun ağır hastalıklar geçirmesinin önüne geçebilir. Bu konuda ailelerin dikkatli olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Çocuğumuzun alerjeninden uzak kalması için elimizden gelen çabayı sarf etmemiz gerekir.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Nurhayat Varol, uzun yıllar bilgi işlem ve yazılım alanında çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. Teknoloji dünyasının merkezinde geçen yılların ardından yaşamını değiştirme kararı alan Varol, bir kültür köyü çalıştığı için geldiği Antalya'nın İbradi ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nden etkilenerek burada kalmaya karar verdi.
4: Matematik bölümünden mezun oldum. Akabinde yazılım projelerinde çalışmaya başladım. 2006 yılında Kültürköy projesi için Antalya'nın Birdağ Köyü'ne geldik. Ve bir ekip halinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte geldik. Dağların ve doğanın gücünü gördüğümde teknolojinin ve şehrin gücünden daha kuvvetli olduğunu gördüm ve karar verdim. Bir dağ köyüne yerleşmeye karar verdim.
0: 2009 yılında yıkılmak üzere olan bir köy evini yeniden restore eden Varol, yaşamını doğayla iç içe şekilde sürdürmeye başladı. Şehir yaşamının tüketim odaklı yapısından uzaklaştığını belirten Varol, geri dönüşüm ve el işi üretimlerle yeni eserler ortaya koyuyor. Kullanılmayan kumaşları kırk yama tekniğiyle değerlendiren Varol, üretim odaklı bir yaşam biçimini benimsiyor.
4: Bu süreç içinde şehir yaşamının gerçekten artık teknolojiye ve akan günlük yoğunluk içinde teslim olması, insanların buna teslim olmasını görebiliyorum. Öncelikle bu yeni yaşamın rekabetten ve tüketimden uzak, doğayla iç içe.
0: Sanat çalışmalarında doğa, insan ve teknoloji ilişkisini ele alan Varol, Algoritmik Dünya isimli eserinde dijital sistemlerin birey üzerindeki etkilerini sorguluyor. Türkiye'nin en önemli salçalık domates üretim merkezlerinden biri olan Bursa'nın Karacabey Ovası'nda yeni sezon öncesi hareketlilik yaşanıyor. Burada. Üreticiler, hava koşulları nedeniyle geciken fide dikimlerini tamamlamak için tarlalarda yoğun çalışma yürütüyor. Bölgede dikimlerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve sezonun tam kapasiteyle başlaması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bitkisel üretim tahminlerine göre bu yıl ülkede yaklaşık 13 milyon domates üretimi öngörülüyor. Bu üretimin yaklaşık 5 milyon tonluk bölümünü salçalık domateslerin oluşturulacağı tahmin ediliyor. Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, ilçenin tarımsal üretimde önemli konuma sahip olduğunu belirtti.
5: Şimdi Manyas genelde çeltik bölgesi olduğu için Manyas'ta domates ekimi çok ciddi şekilde azaldı, kalmadı gibi bir şey. Sadece Karacabey, Kemalpaşa, Susurlu bir iki tane köy var. Bunlarda bir üretim var.
0: Bölgedeki salçalık domateslerin kalite açısından Türkiye'nin önde gelen ürünleri arasında yer aldığını ifade eden Düzen, bu yıl dikimlerin normal takvimin biraz gerisinde kaldığını ancak çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.
5: Tabii ki Karacabey dünyanın hiçbir yerinde bir ilçede 13-14 tane salça fabrikası olan bir ilçe olduğunu düşünmüyorum. Çünkü potansiyeli çok güzel. Verimli toprağı var, kaliteli. Birincisi olarak, kalite olarak, renk olarak Karacabey salçası şu anda Türkiye'de bir, dünyada da bire girer yani. Baktığımızda işte bu seneki üretim taahhüt fiyatları çok düşük kaldı. Sözleşmeli ekim fiyatları çok düşük kaldı. 5200 lira şu anda yarısı harmanda, yarısı Şubat ödemeli, Ocak ödemeli. Çiftçi şu andaki savaştan beraber artan maliyetlerde şu anda domates taahhüt imza atan kesin zarar imza atıyor.
0: Üreticiler sezon boyunca elde edecek verimin hem bölge ekonomisine hem de Türkiye'nin salça sanayisine önemli katkı sağlamasını bekliyor. Balıkesir'in Manyas ilçesinde dededen kalma çiftlikte yıllardır Safkan Karacabey merinosu yetiştiriciliği yapan Emre Sömer, küçükbaş hayvancılığa adım atmak isteyen girişimcilere deneyimlerini aktardı. Yaklaşık 57 yıllık bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını belirten Sömer, koyunculuk sektörünün doğru planlandığında kazançlı bir iş kolu olduğunu ancak ciddi emek ve sabır gerektirdiğini söyledi.
6: Herkes birden girmek istiyor. Benim arkadaşlara tavsiyem, yani farklı işleri varsa sıfır damızlıkla başlasınlar. Bu iş aynı sıfır araba gibidir. İkinci el araba nasıl olur? Sıfır araba nasıl olur? O tarzda yani sıfır başlarlarsa daha yani işi görürler. Öğrene öğrene bilmezler. Ya yani bilmemek ayıp değil. Ya yani bilmezler. Biz zaten o konuda destek de veriyoruz verdiğimiz işe.
7: Sıfırdan derken kuzudan mı sıfırdan
6: yani
7: alsınlar? Kuzudan
6: yani 5 aylık damızlıktan başlarlarsa her zaman başarılı olurlar. Yani ben şöyle söylerim. Bir sene sen ona bakarsın, 9 sene o sana bakar.
0: Sektöre giriş yapmak isteyenlerin çok küçük ölçekli sürüler yerine daha sürdürülebilir bir kapasiteyle başlaması gerektiğini kaydeden Sömer, yaklaşık 50 küçükbaş hayvanın başlangıç için ideal sayı olduğunu söyledi.
6: Şimdi bizim çok bir müşterimiz var. 10 artı 1 alan var, 20 artı 2 alan var. O şekilde başlayanlar var. Yani memnunlar, tekrar arkadan tekrar istiyorlar. Yani biz 50, 100, yani maksimum şu an ideal 50 bandında alırlarsa çok zorlanmazlar beslerlerken. Yani bakımını da öğrenirler. Ona göre başarılı olur. Bizim meramız yaz-kış gayet iyi. Yani gördüğünüz gibi hayvanlar kendi işte çobanlarımız var. Onlar belirli saatlerde dışarı çıkartıp akşam getiriyorlar. Bizde meradan yaralanma oranı %80. Biz içeride yem de takviyesi yapıyoruz. Hayvanların kondisyonlarının zaten belli.
0: Trendyol 1. Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza atan Muğla Spor'da bu kez futbol değil romantik bir sürpriz gündeme geldi. Kulüp başkanı Menaf Kıyanç'ın oğlu Bilal Kıyanç, hayatının en özel kararlarından biri için sıra dışı bir organizasyona imza attı. Kıyanç, sevgilisi Ayşenur Çetiner'e evlenme teklifini gökyüzünde yaptı. sürpriz organizasyon, çiftin yakın dostu Eda Yıldırım'ın kullandığı uçakta gerçekleştirildi. Uçuş sırasında yapılan evlilik teklifi hem heyecanı hem de duygusal anların yaşanmasına sahne oldu. Gökyüzünde gerçekleşen bu özel an çift ve yakınları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Sevginin ve sürprizin buluştuğu bu unutulmaz teklif, çiftin hafızalarında ömür boyu saklayacakları özel anlardan biri olarak yerini aldı.

evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ya Allah, siz onun içine katıyorsunuz be. Aşk istediğimi koymayabiliriz. Ben bunları yedikten camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, baş yesucuktan gelip yedin. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebellüş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de evde görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst üstten kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: zaman neymiş? Efendim et başı çiftleri. Çiftler çiftlerde oturur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur yere. Hadi hadi bakayım. Sen hadi dırıl yat. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.
3: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No.10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Generatör sonuç ne? Aşk istediğimi koymayabiliriz. Ben bunların camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun için biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. İnanmadım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet başıya sucuklarını gelip yitir. Ondan sonra benim başımın derde olup dursun. Değil mi? Tebellüş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturmaya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de evde görürler yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğ sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinidi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüğü de haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yıktan sonra bu ev yolunan. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada kıvrısın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede? Altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üst üstten al, alın gelin. Hadi sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet aşı çocukları. Sülker Sülker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen hadi durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler. Hadi.

amaç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

0: evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası. Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
1: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968

0: yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken
4: aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
4: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
4: Böylece afet anında
3: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
4: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
3: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.

0: Dilek Yarımadası üzerinde kıvrım kıvrım yolda ilerlerken önümüze vahşi hayvanlar çıkıyor. Şaşkın şaşkın bakıyorlar, nereden çıktınız der gibi. Hatta burası bizim, sizin ne işiniz var der gibi bakıyorlar. Zarar verecek miyiz diye şüpheyle baktıklarını da söyleyebiliriz. Bu bölgede jandarmaya ait 4 adet karakol var. Burada görevli subay ve askerler cennetten bir köşede yaşıyorlar ama uzun süren yalnızlıktan, ıssızlıktan yakınanlar da çıkabilir. Doğanın değişimi, değişimden öte kendini yenilemesine tanık oluyorsunuz. İnsan eliyle dikilmiş tek bir bitkinin yer almadığı milli parkta oluşan doğal güzellikleri kent merkezlerinde bulmanız mümkün değil. Bazen dağ köylerinde benzer güzelliklere rastlasam da milli parktaki ekosistem çok farklı. 1996 yılında Doğan Bey Köyü civarında başlayan büyük yangın milli parkın büyük bir bölümünü etkilemiş, güzelim Kızılçam ormanları yanıp küle olmuştu. Yangın bir anda ormanlık alanı çorak hale getirebiliyor. Ama yanan alanın kendisini yenilemesi o kadar uzun yıllar alıyor ki. Biz insanlar yangınları önlemek amacıyla yeterli çabayı sarf ediyor muyuz acaba? 1996 yılındaki büyük yangının üzerinden 14 yıl geçti. Yanan alanlarda kimi zaman kızılçam fidanlarını, kimi zaman da ağaçlarını görüyorsunuz. Şu kıvrımlı yolda durup soluklanıyoruz. Yolun kıvrımı kadar yol kenarındaki ladenler de dikkatimizi çekiyor. Ve Erdinç Bey'den yeni bir şey daha öğreniyorum. Ladenler kızılçamların çıkması için önceden gelip toprak hazırlarmış. Ne muhteşem bir denge var doğada. Ladenler kızılçam ağaçlarına toprak zemin hazırlıyorlar. Başınızı çevirip baktığınızda kızılçamların gelmeye başladığını görebiliyorsunuz. Ladenleri gördüğünüz zaman bilin ki yakınlarda kızılçam ağaçları var. Evet, parkın içinde yasak bölgede gezimiz devam ediyor. Şu anda yolun kıvrım kıvrım Menderes Nehri gibi kıvrılıp büküldüğü bir noktada biz de tekrar sizlerle birlikte olup yine bu ortamla ilgili dikkat çekmek istedim, bilgi vermek istedim. Şu anda makilik alandayız değil mi? Evet. Yani bir bakıyorsunuz ormanların içindesiniz.
1: Makilerin içindesiniz.
0: Şu anda da inanılmaz güzel bir makilik alandayız.
1: Evet, deliceler var, pirinal meşeleri var, işte sandal ağacı var, akça kesme var, ladenler var. Bu ladenler, şu beyaz çiçekli gördüğümüz alan ladenler, bunlar kızılçamın müşhur bitkisi diyoruz biz ormancılık terimi olarak. Bunlara halk arasında pamukluk diyorlar. Bunlar ilk önce geliyorlar, ortamı hazırlıyorlar, toprağı yumuşatıyorlar ve kızılçamdan önce alana gelip kızılçam için uygun zemin hazırlıyorlar. Her bitkinin ayrı ayrı özellikleri var. İşte burada erikalar var, meşeler, yabani zeytinler, akça kesme var arkamızda. Daha sol tarafımıza baktığımız zaman tekrar sandal var. Defneyi görüyoruz.